0: Son 10 dakika. Ya volavanı yaptınız ya. Volavan, volavan. Herkesin yapamayacağı bir yemeği yaptınız. En basit dolma tarifinde gittiniz. Yeşil yağ yapamadınız.
1: Şu malzemeleri alalım.
0: Allah bilir bu dolmalar pişecek mi? Zeynep, dolma pişecek mi?
1: Pişecek şefim. 5 dakika sonra kapatıyorum tabii.
0: 5 dakika sonra.
1: 10 dakika kalmadı mı?
0: Evet.
1: Tamam, 5 dakika sonra kapatıyorum.
0: Sence pişti mi o?
1: Alttakileri alacağım şefim. Ha,
0: uyanır.
2: Şefim hakkımı kullanabilir miyim tencerede?
3: Ya ne hakkını kullanacaksın? Sen dolma biliyordunuz, Adanalıydınız, biriniz Mardinliydiniz. Ne oldu?
2: Bir alabilir miyim? Bir tabii. Şeye bakacağım da.
1: Tamam bak, şimdi fitleştik. Sakın bana oğlum, orada yok mi? Öyle olmuştu. Harika. O benim tencereyi açmıştı. Oradan puan bilmem ne diye sakın. Bak,
0: Emin'in diyorum. Dolması çiğ.
2: Şefim.
0: Bir dakika.
4: Şefim buna su koysam olur mu sonradan?
0: Emin'in dolması çiğ. Şefim bir bilgi alabilir miyim? Kapat.
5: Ver ayağını. İçine atacaktın.
2: Şefim lütfen bir şey...
0: Susar mısınız bir ya? Bu dolma olmamış. Patlıcanlı pilav olmuş. Pirinçler dışarı atmış. Of, çiğ. Çiğ, çiğ, çiğ.
2: Öyle bir şey yaptınız ki inan yani şu yemeğin bütün lezzeti, bütün o dokusu gitti.
0: Emin ya, yine de seni tebrik edeceğim.
5: Teşekkür ederim.
0: Niye biliyor musun? Tebrik ederim. Dolmadan dolayı değil. Hiç olmazsa 3 kişi yeşil yağ yapamadı. Sen yeşil yağ aldın. Şok ettin.
5: Evet.
0: Hiç olmazsa bir nane ile yoğurtla karıştı. Senin yoğurt nerede?
2: Yoğurdu eksik.
5: Orada şefim.
0: Niye?
5: Sen kaldır deyince kaldırdım.
0: Ben yeşil sosu kaldırdım. Ha,
5: tamam, hemen
0: kaldırdım demedim yani.
2: Yoğurdu yeşillikli ama
5: yani şefim. Yani dökmedim burada.
0: Aa, Emel sen de başlama yani. Başlama yani.
5: Şefim bir de şu püreyi bunun üstüne koydum. Yeşil, bu da var.
0: Emin de yeşil yağ öyle kötü yapsaydı kaldırırdım. O yoğurtla birlikte karıştı, ona bir şey diyemem.
2: Yo yo şef, durabilir, haklısın.
6: Biz de karıştıralım, vaktimiz zor o zaman.
0: Karıştı.
6: Bu nane tadı ve şey tadı
0: size... Karıştırabilirsin, yok sıkıntı. Hepiniz karıştırın. Var mı yeşil yağlarınız?
1: Benim var.
6: Var. Emin Bey'in yaptığı gibi var.
0: Yapabilirsiniz. Var mı?
1: Var.
0: Tamam, koyun bunun yoğurtlarınızı.
2: Ben koymayacağım.
6: Bunun tadı size etki edecekse damak tadınıza koyacağım.
0: Tamam, al sen de yeşil yağını koy. Seninki de duruyor.
1: Bana bak, gene benimkini alma, bakacağım.
3: Şefim lavabonun içinden çıkartıyorlar ama olmaz ki. Zeynep Hanım lavabonun içinden çıkartıyor.
0: Hayır hayır. Sen de
1: karıştırma. Ezbere konuşuyorsun.
2: Şefim ben onların her yaptığını yapmak zorunda kalıyorum ama ya.
0: Ya beni
3: ya sen de kopya mı çekiyorsun?
2: Ya saçma sapan şeyler yapıyorlar. Benim bildiğim bir yemek şeyi var.
6: Aramosu burada olacak.
0: Çöpe gitmesin yeter. Sen de yap. Aynen, al, senin de duruyor orada. Son 3 dakika.

0: şişti mi o yemek?
1: Şefim bayağı bir şişti. İçinden çıktı yani.
0: Son bir dakika.
1: Çünkü yanacaktı yoksa şefim.
0: Sunuma geçmeyi düşünen var mı? Son bir dakika arkadaşlar. Ne oldu?
2: Bir dakika, hafızamı yokluyorum.
0: Niye, hafızanda problem mi var?
2: Yoğurdun üzerine mi koyacaktım, kenara mı?
0: Son 30. Abi bu ne?
3: Of Sunum. Çok mu oldu?
1: Evet ya.
0: Of. Olamaz böyle bir şey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Bırak. Kaldır elleri, bırak. Elleri kaldır.
4: Yemeğim çok güzel oldu. Şeften iyi puan alacağımı düşünüyorum.
2: Bugünün en güzel dolmasını ben yaptım.
0: Evet, nihayet bir kuru patlıcan dolması çıktı ortaya. Artık yiyeceğimiz bir kuru patlıcan dolması var. Şimdi tadım zamanı.
5: Benim yemeğim.
0: Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan? Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
4: Hayatımda yediğim en kötü dolma bu.
0: Ben böyle bir soğan doğradığımı hatırlamıyorum.
2: Bu benim tabağım. %100 eminim. 0. Acayip sinirlendim. Sen benim totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
0: Kimse kimseye sesini yükseltemez.
5: Benim yemeğim.
0: Geldik o güzel, muhteşem dolmaların tadına bakmaya. Bakalım kim kime ne puan verecek? Arkadaşlar, muhteşem dolmalar sizleri bekliyor ve beni bekliyor.

0: İlk Emel'le başlıyoruz. Emel Hanım. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Başlasın.

0: Yemek hakkında düşüncelerin, yorumun?
1: Öncelikle pirinçleri gayet güzel pişmiş. Dolma, kuru patlıcan da güzel pişmişti. Sosunda yoğun bir sarımsak var, çok yoğun. Nane aroması da geliyor ama sarımsak o sostaki, o yoğurttaki sarımsak çok fazla.
0: Sence kimin olabilir?
1: Yani inanın şefim şu an kestiremiyorum çünkü... Ya benim yemeğim olma ihtimali var... ...da yok. Olmaya da bilir. Çok kararsızım şu an şefim. Çünkü pişmesi gayet iyi duruyor.
0: Kaç puan veriyorsun bu yemeğe?
1: Bu tabağa puanım 3.
0: 3.

0: Şefim, pirinçlerinden biraz fazla koyabilir misiniz?
1: Evet, buyurun, yorum alalım.
0: Ya kimin yaptığı konusunda şu an bir fikrim yok ama hayatımda yediğim en kötü dolma bu. Yani ben bunu böyle yapmış olamam, mümkün değil. Benim tabağım, yani bilemiyorum ama inanılmaz bir limon var içinde. Patlıcanları diri kalmış, pişmemiş. Pirinçler hala kıtır kıtır ağzıma geliyor.
1: Sence kimin yemeği olabilir bu?
0: Bence Zeynep Hanım'ın yemeği olabilir bu.
1: Peki, puanım kaç?
0: 0

0: Tamam.
1: Şefim müsaade ederseniz ben çok açıklama yapmak istemiyorum mutfak hakkında çünkü ben bu arkadaşlara yol göstermiş olmak istemiyorum. Ama bu tabağın benim tabağım olduğunu düşünüyorum.
0: Bu tabağın?
1: Benim tabağım olduğunu düşünüyorum bu tabağın.
0: Peki. Taktik vermek mi istemiyorsun?
1: Şefim, arkadaşlara taktik vermek istemiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Yani diğerlerini tam olarak nasıl yaptılar bilmiyorum ama ben de o çok çok güzel yaptığımı düşünmüyorum. Arkadaşlarım yaptığı gibi kötü bir yemek yaptığımı düşünüyorum. Ama çok kararsızım çünkü Akın Bey'e ya da Zeynep Hanım'a yüksek puan vereceğim diye çok korkuyorum. Bir önceki tabağım ben Zeynep Hanım'ın tabağı olduğundan eminim. Bu tabak benim tabağım şef.
0: Puan alalım.
1: Puanım 5.

0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim aklım karıştı çünkü bir önceki tabakla çok benziyor. Yani içindeki sarımsak dengesi, limon aroması hemen hemen aynı. Çok kafam karıştı şu an.
0: Sence kimin tabağı olabilir bu?
1: Yani bu tabak ya Emin Bey'in tabağı olabilir. Ya da benim tabağım olabilir.
0: Emin'in o kadar iyi yaptığına inanıyorsun yani.
1: Emin Bey'in iyi yaptığına inanmıyorum ama yanımda olduğu için hani birkaç şeyini gördüm, şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar anlamasın diye. O kriterlere uygun duruyor aslında.
0: Emin'i hani beğenmiyorsun ama Emin'le bugün aynı orantıda yemek yaptığını düşünüyorsun.
1: Ben taktik yaptım şefim. Oo. Evet, ben direkt açık açık söylüyorum. Ben taktik yaptım. Bugün en güzel yemeği yapmadım.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 3.
0: Gözlüğümüzü açabiliriz. Buyurun yerinizi alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin. Evet, buyurun. Yorum alalım.
1: Yani
0: taktiğin tuttu mu?
1: Tuttu.
2: Tuttu. Ben biraz hava giderken avlandın şu anda. 5 puanı şefim, en fazla puan olan kişiye verdin zaten.
1: Bir saniye. Buyurun. Şefim, bizim oylamamız bittikten sonra ben açıklayacağım size taktiğimin ne olduğunu.
0: Şimdi niye açıklamıyorsun?
1: Açıklayamam.
3: Çünkü ne olduğunu kendi de bilmiyor.
1: Aslında taktiğim şuydu. Ben arkadaşlara iyi yemek yapmadığım izlenimini verip onların kafalarını karıştırmaktı. Halbuki gerçekten yine güzel bir yemek yaptım. O yüzden bu taktiğim işe yaradı.
3: Emin'in taktiği kötü yapacağım deyip sonra güzel yemek yapmak. Öyle mi? O zaman nasıl bulamadı yemeğini?
0: Peki geçelim ikinci yarışmacımıza. İkinci yarışmacımız Zeynep Hanım, hazırsanız lütfen buyurun.
4: Hazırım.
0: Gözlüklerimizi takalım.

0: Yorum gelsin.
1: Şefim, bu yemek güzel pişmiş. Pirinci de. Patlıcanı da güzel pişmiş. Ben de güzel pişirmiştim ya. Ama dengesi güzel. Biraz fazla yoğurt geldi benim ağzıma açıkçası. Ben bakmıştım, Emel Hanım tabağının üzerine dökmüştü yoğurdu, patlıcanların üzerine. Görseldeki gibi değildi. O yüzden ben bu tabağın Emel Hanım'ın tabağını olduğunu düşünüyorum.
0: Puanım.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Evet.
1: Şefim, bunun patlıcanı pişmemiş. Yani inşallah bu akının tabağı değildir. Onunki yanmıştı. Öyle hatırlıyorum. Akınınki. Bu bayağı bir çiğ geldi benim ağzıma. Bu benimki olabilir mi? Onu şu an bilemedim. Akının kenarları bayağı bir yanmış. Şimdi akına puan vermek istemiyorum şu an. Emel'e versem daha iyi. Bu benim tabağım olabilir de, olmayabilir de. Allah'ım bana yardım et ya, çok kararsızım.
0: Puanlar gelsin.
1: Sıfır veriyorum.

0: Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir totem yaptım. Ufacık bir şey yaptım şefim ama hiç kimsenin fark edemeyeceği bir şey ve inşallah çok dua ettim.
1: Açıklanıyor.
0: O bana geldi. Bu benim tabağım. %100 eminim. Bunun benim tabağım olduğuna eminim ve bu tabağa puanım 5.
1: Peki. Ne yapmıştım da öğrenebilir miyiz?
0: Şefim soğanları şeyden geçirdim ya robottan. Sonra dolmayı doldururken böyle içinde büyük olanları ayırdım. Ve o kadar dua ettim ki böyle bir parça büyük olan soğan böyle girdi, bir daha çıkarttım, bir daha soktum. Yapsam mı yapmasam mı diye açıkçası, özür dileyerek. İnşallah dedim şefe değil de bana denk gelir. Ve şu an o soğan geldi benim ağzıma. Bir küp gibi düşünün, küçük bir kuş gözü.
1: Püre haline getirmişti soğanları.
0: Evet.
1: Akın da püre haline getirmişti. Aynı senin gibi yapmıştı.
0: Ama işte benimkinin içinde bir küp var ya, bir tane küp olduğuna eminim şefim. Tamam. Öyle söyleyeyim yani. O da çok dua ettim benim ağzıma gelsin, şefin ağzına gelmesin diye. Dualarım kabul oldu.

0: Şefim, bu son tabak mı?
1: Evet. Açalım.
0: Hiç olmamış. Bu Emel'in değil. Belki de bu Akın'ın.
1: Neyi olmamış? Olmayan ne var burada?
0: Şimdi pirinçler diri. Patlıcan diri. Sıfır tuz.
1: Senin olabilir mi?
0: Hayır, benim olamaz. Benim olamaz abi. Benim adım Zeynep'se, bakın çok net söylüyorum. Benim adım Zeynep'se ben tabağımı bulduğuma inanıyorum. Buna da sıfır veriyorum. Benim değil bu.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Çok korkuyorum. Bakayım surat ifadelerinden.
2: Ben artık sizin farklı bir şey yaptığınızı düşünüyorum.
0: Farklı bir şey buyurun derken? Yes ya, yaşasın!
3: Ben yorumda bulunayım. Soğan'la konuşmuşsun.
0: İstediğin yorumda.
3: Soğan'a demişsin ki bak sen çıkıyorsun ben koyuyorum. Bak kandırma beni. Bir daha çıkmış, bir daha koymuşsun.
0: Aynen.
3: Yorumum bu kadar.
0: Evet.
1: Peki. Akın.
4: Hocam biz beraber zaten rendeledik ikimiz de. Siz tepki verince ikimiz de küp küp tekrar içine soğan koyduk. Yani 20 parçanın içinde. Oo. Nasıl sizin tek bir tane koyduğunuz tabağınıza geliyor, bunu da siz dank diye buluyorsunuz? Ben anlamış değilim ya.
0: Bir cümleyle cevap verebilir miyim sana?
4: Tabii.
0: Çünkü ben Zeynep'im. O beni bulur.
4: Göreceğiz.
1: Peki.
2: Şefim bence başka bir şey yaptı. Onu da sizin anlayacağınıza eminim zaten.
1: Bakacağız. Peki tadım sırası. Şimdi Akın.
4: Evet şefim.
1: Buyur lütfen. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsak başlayalım. Evet. Gelsin yorumlar.
4: Yemeğin pişkinlik oranı çok güzeldi. Sarımsak aroması da güzel geliyordu. Bu tabak benim tabağım olabilir. Çok kararsızım aslında. İçi de iyi pişmişti. Benim olabilir çünkü ben yemeğimi güzel pişirdim. Sarımsak aromasının da yerinde olduğunu düşünüyorum sosunda ve içinde. O yüzden bu tabağa 5 vermek istiyorum.

0: Akın ne oldu ya?
1: Şeyler şefim
0: oldu. Çok bu, mu acı geldi bir şey
1: yok,
0: mi?
1: Yok. Ocağı görmüş, kaçmış bu yemek.
0: Nasıl?
1: Ocağı göstermişler, çekmişler yemeği. Yemek çok çiğdi. Yutkunamadım yani. Patlıcanları falan pişmemişti. O yüzden bu yemeğe 0 puan veriyorum.
0: Patlıcanım pişmemişti.
1: Evet, çiğdi.
0: Çiğdi.
1: Evet. Öyle hissettim.
0: Ben bir an böyle korktum bir şey oldu diye.
1: Yok, yutamadım o yüzden.
0: Peki. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Açalım.
1: Bu yemek de aynı şekil. İlk yediğime göre pişkinlik oranı çok az. İçindeki soğan bile daha böyle diriydi. Onu da sanki hiç pişmemiş gibiydi. Pirinçler kıtır kıtırdı içindeki. Patlıcanı gene saymıyorum bile zaten. O yüzden bu yemeğe de 0 veriyorum. Benim tabağım olamaz.

0: Bir yorumda bulunabilir miyim şefim?
1: Tabii.
0: Şu ana kadar tatlıklarımın arasında tek şüphede kaldığım Zeynep Hanım.
1: Evet.
0: Ya Zeynep Hanım'a beş verdim ya şimdi kendime beş vereceğim.
1: Açalım.

0: bana mı denk geliyor bilmiyorum ama bunu da çok kurumuş ve pişmemişti. O yüzden bu tabak da benim tabağım olamaz. Bu tabağa da 0 vermek istiyorum ben. Bu kadar denk gelmiş olamaz herhalde diye tahmin ediyorum.
1: Gözlerimizi açalım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
2: Bravo.
0: Yani diyorum belli.
2: Tabağınızı çok iyi tanıdınız, bravo yani gerçekten.
0: İki tane güzel tabak vardı orada. Yani güzel bir tane vardı aslında yediklerimin arasında.
3: O da benimki.
0: O da Zeynep Hanım'ınmış yani.
2: Yani siz güzel mi yaptığınızı zannettiniz yemeğinizi?
0: Hayır, pişkin olduğunu zannettim.
1: Pişkin değil miydi o?
0: En son yediğim miydi o?
1: Evet.
0: Vah şefim, çok en üst tarafından geldi herhalde.
1: Yok, en iyi yerinden verdim.
0: Çok evet. Kuru geldi. Hayır, kuru yeri
1: en
0: geldi.
1: En iyi yerinden verdim. Hatta...
0: Görmüyorum ki ben şunu.
1: Dolmanın arkasından verdim. En pişkin yeri bir de.
0: Bilmiyorum, ben çok kuru bir şey yedim derken. Olabilir.
1: Ve özellikle tadım yaparken yoğurdu, patlıcanı ve içinden veriyorum ki eşit olsun diye.
0: Zeynep Hanım'a 5 verdiğime çok sinirlendim çünkü kendime 0 verdim.
3: Taktiğim tuttu, gördünüz, Akın'dan puanı aldım.
1: Şimdi gelelim.
0: Çok
1: Emin Bey.
4: Merhaba şefim.
1: Buyurun efendim.
4: Teşekkür ederim şefim.
1: Gözlüğümüzü takalım. Açalım.

0: burada bir strateji de kalmadı aslında şefim de.
1: Bu stratejilerden vazgeçin.
0: Yani benim yapma şeyim de yok artık yani, bayağı bir gerideyiz. Puanlar yükseldi. Bu benim yemeğim değil, onu kesin biliyorum.
1: Nereden tahmin ettin? Kimin olabilir?
0: Ben de garanti konuşuyorum artık şefim. Bulduğum zaman ben de söyleyeceğim. Ben de bir taktik yaptım. Orada soğana söyledim ki küçük bir parça soğan koydum. Dedim sen benim ağzıma geleceksin, dua ediyorum dedim. O benim ağzıma gelecek. Onu bekliyorum. Benim yemeğim değil. Yemekte aşırı lezzetli değil. Orta derecede bir şey ve pirinçler de pişmiş. Bu benim yemeğim olmadığı kesin. Ben buna sıfır veriyorum şefim.
1: Sıfır mı verdin?
0: Sıfır verdim.

0: Açalım.
1: Şefim burada kararsız kaldı. Bu arkadaşlar da söylemişti diyorum. Emin Bey'in patlıcanları pişmemiş, hatır hutur yapıyor diye. Bir daha istesem vermeyeceksiniz şefim. Sosunu alamadım tadını ama benim olduğunu düşünüyorum. Şimdi garanti söylemeyeceğim, garanti konuşmayacağım ama... Soğan da gelmedi. O benim söylediğim soğan ağzıma gelmesi gerekiyordu. O da gelmedi. Allah kahretsin soğan seni. Beni kandırdın soğan. Yine de 5 veriyorum şefim buna ben.

0: Açalım.
1: Şefim. Aynı oranda verdiniz. Aynı yerden verdiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Yanılmışım. Ben buna da şimdi 5 versem kendime de verebilirim, başkasına da verebilirim. Bu deminki yemeğin kopyası geldi ağzıma neredeyse.
0: Soğanı yakaladınız mı?
1: Soğanı yine yakalayamadım. Kopyası geldi deminki yemeğin. Acaba ağlardayım şimdi şefim.
0: Sence kimin yemeği olabilir? Nerelerdesin acaba ağlarda?
1: Bence benim yemeğim de olabilir. Olmayabilir demeyeceğim. Hani bu da biraz sert geldi. Bunlar niye hepsine iyi pişmiş dedi, ben onu anlamadım. Bu da pişmemiş. Bu patlıcanın ikisi arkadaş. Bu iki arkadaş aynı derecede pişmiş neredeyse. Deminki yediğim yemek de şimdi yediğim yemek. Şefim.
0: Puan gelsin.
1: Neredeyse aynı yerden verdiniz. İşte orada biraz sıkıntı. Ben bu yemeğe de 5 veriyorum şefim.
0: Emin Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım şefim.
0: Son tabak.
1: Son tabak, aynen.
0: Buyurun. Evet Emin Bey.
1: Bu yemek kesinlikle kesinlikle benim. Kesin karar kıldım bunda. Yemek o kadar böyle sert geldi ki, pişmemiş dediler de arkadaşlar. Dediler ki pişmemiş bu yemek. Böyle işte soğanları diri falan. Bu yemek kesinlikle benim diyorum ben. Bu yemeğe benim puanım 0 şefim.
0: Kendi yemeğine 0 verdin.
1: Evet, 0 verdim şefim.
0: Az önceki yıl bu benim yemeğim dedin.
1: Kararsız kaldım.
0: Diyorsun, bu benim yemeğim, şöyle güzel, böyle güzel.
1: Kararsız
0: pişmemiş.
1: Kaldım.
0: Pişmemiş. Kesinlikle benim yemeğim dedin.
1: Sıfır.
0: Ben 5 falan bekliyordum. 0.
1: 0 verdi şefim.
0: Peki, gözlüğünüzü çıkartalım. Buyurun bakalım kime ne puan.
1: Zaten buradan anlarım ben. Kendime de 5 vermişim herhalde. Ben anladım zaten bunu. Kendime de 5 vermişim.
2: Abi yani. Gözünü seveyim.
3: Tebrik
2: benim
3: ederim.
2: Benim yemeğim diye bas bas bağırıyorsun, gidip 0 veriyorsun. Evet. Hak mı ya?
4: Bir de bak, bir şey söyleyeceğim.
1: Bak şimdi bir dakika. Ben de yorum yapabilir miyim? Şefim sordu. Niye dedi? Ben kendi beynimden yapıyorum bunu dedim. Doğru mu?
4: Evet.
1: Doğru. O yemeğin benim olmadığını zaten biliyorum. Soğan parça parça geliyordu böyle. Hı-hı. Senin veya Akın'ın, ikinizden birinin de.
4: Ben bir şey söyleyebilir miyim şefim, müsaadenizle? Lütfen bir daha o soğan muhabbetini yapma, olur mu?
1: Ay, soğan muhabbetini
4: Hayır.
1: yapmıyorum. Soğanı kendi yemeğimde yapıyorum.
4: Dalga geçiyorsun. Benim
1: ben.
4: Ciddi anlamda söylediğim, totem yaptığım bir şeyle dalga geçemezsin.
1: Şu an
4: tamam mı? Hayır, ben
1: şu
4: sana bunu söylüyorum.
1: Şu anda.
4: Acayip sinirlendim. Acayip sinirlendim. Sen ediyorum. Benim totem yaptığım bir şeyle
0: Zeynep,
4: dalga geçemezsin.
0: Zeynep, anda... bir saniye. Kimse kimseye sesini yükseltemez. Senin için de geçerli. Senin için de, senin de, senin de. Evet, tartışabilirsiniz ama lütfen rica ediyorum. Birbirinize sesinizi yükseltin.
1: Zeynep Hanım'ın o kadar yükselmesine gerek yoktu yani. Sadece küçük bir dille de anlatabilirdi. Ben bunu sadece yakıştıramadım Zeynep Hanım'a.
3: Ya Zeynep Hanım'ın bu kadar öfkelenip bu kadar Emin Bey'e çıkışmasının sebebi tabii ki küçük bir soğan olamaz yani. Tamamen kıskançlıktan yaptı.
0: Zeynep 5 verdiği zaman seviniyorsun. 0 verdiği zaman birden yükseliyorsun. Neden?
4: Doğal bir hareket değil mi yani bu?
1: Benimki şu anda...
4: Ya çok doğal bir şey yani. Ben anlık yaşayan bir insanım. Duygularımı da uç noktalarda yaşayan bir insanım. Bu şekilde
1: şefim,
4: davranıyorum.
1: Şefim, buyur. Şu anda açık kalbimi söylüyorum. Emel Hanım kazansın istiyorum ben. Eğer ki bile bile bir puanlama olsa Emel Hanım'a 10 veririm. Açık net kalbimi soruyorsanız bunu istiyorum. Şu anda Emel Hanım'ın kazanmasını çok istiyorum.
0: Neden?
1: Nedeni yok. Samimi geliyor bana.
0: Peki yarın bunları göreceğiz. Yarın 10.000 TL kim alacak? Yarın bakacağız. 10.000 liranın sahibi kim olacak? Şimdi tadım sırası... Bende. Hazır mıyız?
1: Hazır şef.
3: Hazırız şef.
0: Sıfırdan beşe kadar puan verme zamanı. Emin, format gereği en düşük puan sende olduğu için ilk seninle başlamak istiyorum. Artık yüksel şu puanları ya.
1: Yükselteceğiz şefim son bölümde.
0: Finalde diyorsun.
1: Finalde.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.

0: Emin, sen evde ilk önce yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. Hanımlardan öğrenemedin bugün.
1: Yok, onlardan öğrenemedim şimdi. Onlar da bilmiyormuş zaten.
0: Yenge hanımdan bir dolma yapmayı öğren. İçerisinde hiç yeşillik yok. Ki yeşilliği yeşil yağ yap dedim. Gittin caciki yaptın.
1: Caciki yağ yaptık.
0: Sana puanım.
1: Sıfır verme şef.
0: Yok. Bir emek var. Emekten dolayı sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi sıra Akın'da. Akın, liderlik ne durumda?
2: Düştü.
0: Dün liderdin. Bugün bakalım ne olacaksın. İlk önce sosundan başlamak istiyorum. Sosunda son saniyelerde bir yanık kokusu gelmişti.

0: çok hafif bir yanık kokusu var. Çok hafif. Ama pirinçler çiğ.
1: Nasıl oluyor? Nasıl başardım acaba?
0: Bilmem. Çünkü Emin senden önce attı, Emel senden önce pişirdi ve o kadar uyarmama rağmen Zeynep de sen de, sonrasında Zeynep koydu. En son sen tencere değiştirdin hatırlarsan. Ve pirincin çiğ. Lezzet muhteşem. Pirinç çiğ. Sana puanım.
1: Şefim ayaklarım tentenis ediyor artık söyleyin.
0: Sana puanım. Bir daha bakmak istiyorum. İki. Geçelim. Emel. Tadına bakmadım daha. Pirincin içindeki beyazlığı. En önce sen koydun. Dolmanın eşit pişmesi lazım. Dolmanın orta yeri çiğ. Altı pişmiş. Altından itibaren beyaz pirinç. Daha tadına bakmadım. Çiğ. Ve Çorum leblebisi gibi dökülüyor. Bunun dökülmemesi lazım.

0: Emin'in yemeği daha pişkindi ya. Sana puanım. Emeğinden dolayı. Ki.
1: Pirince giderken buradan dolmuşsun yani.
0: Ve gelelim Zeynep'e.

0: Hayır. Hayır ya.
1: Zeynep.
0: Efendim şef.
1: Patlıcanın çiğ.
0: Benim mi?
1: Evet. Patlıcan çiğ.
0: Ya şefim yapmayın.
1: Sana ama puanım.
0: Bir şey söyleyeyim, öyle verin puanı, ne olur. Çok kısa söyle.
1: Etkileme söyledin.
0: Ya.
1: Evet.
0: Olsun, etkilemez. Bilin istedin.
1: Buyurun. Ben bilin. Puanı vereyim, sen sonra söyle.
0: Tamam, siz nasıl isterseniz.
1: Ben puanımı vereyim.
0: Verin şefim, aman ne olur.
1: Yeşil yağ olaylarını zaten komple geçtik. Hiç değerlendirmedim bile ama oradan dolayı, yeşil yağdan dolayı hepinizden 2 puan kırdım zaten. 2 puanı kırdım ve sana puanım 1.
0: Ya.
1: Emeklerinden dolayı.
0: Şefim ama görsel olarak...
1: Yemeğin ismi neydi? Kuru patlıcan dolması. Pirinç, ufak tefek çiğ olanları vardı. Olabilir. Pirinçli patlıcan dolması değil. Önemli olan kafadaki isim ne? Pirinç değil, patlıcan. Ana odak nokta. Ve sana puanın 1.
0: Başım üstüne.
1: 4. günün sonunda toplam puanlarınızı açıklıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Hazırız şef.
1: Emin 32 puandasın. Akın 38. Emel 40 puandasın. Zeynep 42 puandasın.
0: Ya yaşasın.
1: Bir anda liderlik gitti Zeynep'e.
0: 42 puandayım, liderim. Yarın 10 bin lirayı alacağım Allah'ın izniyle.
2: 4. günün sonunda 40 puandayım, mutluyum. Henüz hiçbir şey bitmedi. Yarın çok daha güzel olacak. Benim

parçalar gibidir ada. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yarı ara, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. İşte ah damar kilisesi hikayemiz başlıyor. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu. Sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ah Damar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Ahtamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, 1. Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasına, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor. Feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel

0: güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
1: Ahtamar Adası da denilebilir.
0: Ahtamar Adası da
1: denilebilir. Ama tabii bu bir efsane. Yani isim

0: düşünce var. Evet, evet, ama evet. Bu efsane ya da değil onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini öğrenmiş olacağız.
0: Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda
0: bakacağız.
1: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet, evet, mutlaka.

0: Hocam yok bu etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir
1: hareket
0: hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet, var. Onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o
0: evet.
1: sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen
0: evet.
1: işte o pagandan ya da Asur'dan,
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan
0: evet.
1: etkiler de burada var. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani, Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik, güneye doğru geçelim
1: mi? Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: çan kulesi var. Öyle çok mi? Yeni yani, evet. Evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketlenmiş.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış.

0: buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler
1: en
0: var.
1: En uçta kubbeyi dolaşan
0: tamamı hayvan figürleri.
1: Evet, hayvan figürleri
0: hemen
1: var.
0: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da. İnsan ilişkileri ve tasvirler.
1: Ona bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bak çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
0: Üzüm salkımları.
1: Üzüm salkımları, hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
0: Ermeni bir tarihçi var.
1: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan şeyin, krallığın refahını gösterir.
0: Evet, ekonomik seviyesi.
1: Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
0: kutsal kabul edilen hayvanlar.
1: Hayvanlar değil. Altta da o
0: hikaye bölümü mü?
1: Şeyler var ya, portreler var ya.
0: Evet.
1: Onlar da işte oranın beyleri.
0: Evet.
1: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle bir yorumu var yani. Evet, sonra sen devam et.
0: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
1: Evet,
0: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
1: Evet.
0: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
1: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak sol tarafından duvarın,
0: evet.
1: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
0: var evet.
1: Burada. Evet.
0: Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
2: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
0: Anlatalım.
2: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor. Hı hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette. Yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
0: Onun yüzünden fırtına.
2: Onun yüzünden. Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
0: Evet.
2: Onu denize atıyorlar.
0: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
2: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
0: balık.
2: Balık.
0: Evet.
2: Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor.
0: Yutuyor.
2: Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
0: Evet.
2: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
0: Evet, evet.
2: Bırakıyor.
0: Bırakıyor.
2: Ya böyle devam eden bir hikaye.
0: Harika, harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
2: Evet.
0: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
2: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
0: kartal.
2: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. Hmm. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
0: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
2: başka bir hikaye var.
0: Evet.
2: Orada.
0: Davut peygamberle Golyat'ın amansız bir mücadelesi var orada. Evet.
2: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları.
0: Evet.
2: Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
0: Evet.

önceki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliat'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliat'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor.
0: Evet.
1: Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk şey, evet. Refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
0: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
0: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani evet. Öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu halife muktedir. İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
0: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferleri sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
0: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta
1: yani.
0: Çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte fırtınayı denizden adaya oldu. Doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde bir sakınca yok herhalde değil mi? Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
0: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
0: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok, genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde. Bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da olabilir. Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
0: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
0: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
0: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
0: Tarihsel enteresan bir biyografi var gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
0: Demem daha doğru olur.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
0: Evet,
1: kilisenin kilise ana kütlesi. Evet, Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
0: Çok, çok yeni
1: ilaveler var.
0: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet bir tur attık.
0: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
0: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna.
0: Evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: ve onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde çok duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii.
0: İşte evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik Yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
0: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan, bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tavsiye, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme,
1: arkamda görülen giriş bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı, yani İsa tarafından kutsandığı resmi İlk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Evet, anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba ve bu temellerin üstüne işte burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman
0: bir manastır değil mi burası?
1: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi. Evet. Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya. Hı hı. Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir
0: bir
1: herhalde.
0: Hani kilise ufaktı, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa.
1: İsa, çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş. Yarım bir daire var, başının arkasında cennet simgeliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı.

0: taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan çok hayal meyal gördüğümüz bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
1: Evet.
0: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
1: Tasvir edilmiş
0: bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
1: Evet.
0: Ve hele perspektif yok resimlerde.
1: Evet.
0: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı. 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
1: erken
0: Rönesans'a götürecek.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: 15. yüzyıla kadar
1: doğru.
0: Beklememiz gerekiyor.
1: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
0: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama...
1: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
0: Evet yani değil mi?
1: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3... dört tane de yarım kubbe var.
0: Basit tabii hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazi bir.
1: Mütevazı. Ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani tabii. Simge bir gücün.
0: Tabii simgesi. Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
1: evet.
0: Restore edilecek de buraya
1: doğru.
0: 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010'da evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zaman.
1: Evet, evet. Çok görkemli,
0: sonra,
1: çok etkileyici.
0: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: buradan başka bir şapele geçiş
1: Küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet yani. Avluya
0: ve
1: doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin
1: evet.
0: olduğu mekan var. Evet bir aşağıda da ilginç şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
1: Katolikos sanırım bir statü yani evet, evet. işte Patrik bir
0: ünvan gibi.
1: Ünvan gibi.
0: Kutsal bir değerdir diyor yaslı halkımın acısı. İlim perver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor. Ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
0: ilimperver
1: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
0: Burada hani öğrenci yani. Evet öğrenci odaları var ya. Öğrenci
1: evet,
0: odalarının yapılması
1: burası
0: için.
1: Yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
0: Evet çıkmış.
1: Kazılarla.
0: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
1: Evet herhalde. Canım yani gerçekten.
0: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
1: Bugün... Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
0: Dilek kuyusu olmuş,
1: herkes
0: evet.
1: Herkes bozuk paralarını atmış.
0: 5,5-6 metre derinliğinde.
1: Güzel, kiliseye yardım.
0: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta sizi söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu ile birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka
1: ve bir şey. Onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor. Doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badire atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından.
1: Neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet. Birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya, gene
1: bir
0: tehlike. Afetler.
1: Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi dört yarışmacımızla birlikteyiz. Ki ikisi bugün aramıza katıldı. Kaan Bey ve Şeyma Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Kaan Bey, sizi tanıyalım önce.
1: Merhaba Ersin Bey, ben Ziver Kankaran. 1988 İstanbul doğumluyum. Aslen Tekirdağlıyım. Lojistik sektöründeyim. İşletme okudum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyım.
0: Farkındayım.
1: Evden hiçbir farkı yokmuş.
0: Öyle mi?
1: Evde de heyecanlıydım, burada da heyecanlıyım. Hiçbir şey değişmedi.
0: Bakalım puan anlamında performansa nasıl yansıyacak? Evdeki başarınız ne durumdaydı?
1: Başarılı olduğum için evde.
0: O yüzden başvurdum.
1: Evet, eşimle beraber izlerken eşim kendisi başvurdu. Benden gizli şekilde. Bana çok büyük bir sürpriz oldu. Ben de koşa koşa geldim ve yarışmaya katıldım.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şeyma Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım.
2: Ben Şeyma, 21 yaşındayım. Öğrenciyim, aynı zamanda da yarı zamanlı olarak özel bir bankada çalışıyorum. Bu şekilde burada olmaktan çok mutluyum şu anda.
0: Nerede öğrencisiniz?
2: Kocaeli Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı okuyorum.
0: Hedef?
2: Çok belirsiz hedef. Bence belli olmamalı hedef.
0: Öyle mi? Bir hayaliniz yok mu peki?
2: Çok değişkenlik gösteriyor kendimi tanıdıkça.
0: Kendinizi tanıdıkça. Evet. Daha yol uzun.
2: Evet.
0: Şimdi tanıdığınızı zannedip daha sonra hiç tanıyamamışım kendimi diyebilirsiniz.
2: Evet.
0: Peki, iyi ki geldiniz siz de.
2: Teşekkürler.
0: Sevgi Hanım, bugün yer değişikliği olmuş.
3: Evet. İkinciliğe oynuyorum.
0: İkinciliğe?
3: Evet. Hedefi büyük tutmuyorum ki sonra üzülüyorum.
0: Ama biliyorsunuz dün de ikincilik hedefinde olan bir yarışmacımız vardı.
3: Evet.
0: Sessiz sedasız gitti.
3: Gitti vallahi. Ama olsun.
0: Ebru Hanım, bugün nasılsınız?
4: Bugün harikayım. Vallahi son andaki U dönüşlerimle beraber.
0: Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Cevap sorunun içinde puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı, bu kez 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve finalde de 5000 TL ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla birebir yarışacağız burada. 20 saniye süreniz var. Bana sorunuz yoksa eğer, başlayalım mı?
1: Başlayalım. Teşekkürler, başlayalım. Teşekkür.
0: O halde cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Oyun dünyasında bir yolculuğa çıkacağız şimdi. En eski oyunlardan biridir. Üçgen şeklinde dizilen 10 adet lobutun tamamını bir top yardımıyla düşürmeye çalışılan bir oyundur. 7'den 70'e herkesin oynayabileceği bir salon oyunudur. Set içerisinde 10 adet oyun bulunur ve bu oyunlarda her oyuncuya 2 atış hakkı verilir. 10 oyunluk setin sonunda en yüksek puanı alan oyunun galibi olur. Oyun hattının uzunluğu 18.288 metredir. Bu uzunluk hattın başındaki faul çizgisinden ilk lobutun olduğu yere kadarki yatay mesafedir.

0: strike, spare, split, frame bu oyunda kullanılan bazı özel terimlerdir. İlk sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre anlatılan oyunun adı nedir? Süreniz başladı. Ekranları başındaki izleyicilerimiz görüntülerden bu oyunun ne olduğunu anında bulabilmişlerdir ama yarışmacılarımız o görüntüleri görmüyor ve yüzlerindeki endişeyi buradan görüyorum daha yolun başındayken. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Bowling.
0: Sevgi Hanım.
2: Bowling.
3: Bowling.
0: Kaan Bey'in cevabı bowling. Şeyma Hanım.
4: Cevap veremedim. Aklıma gelmedi. Sanırım heyecandan oldu. Aklıma gelmedi.
0: Peki diğer yarışmacılarımız bowling deyince aklınıza bir şey geldi mi?
4: Evet.
0: Doğru
4: mantıklı,
0: cevap bowling mi?
4: Doğru, evet mantıklı.
0: Öyle
4: aklıma
0: mi?
4: Aklıma gelmedi ama.
0: O halde cevabı görelim. Doğru cevap bowling olacaktı. Üç yarışmacımız puanlarla başlıyor. Ben soruyu okuyunca hepinizin yüzünde bir endişe vardı. Dedim ki eyvah hiçbirisi herhalde bilemeyecek.
1: İlk bilardo
0: taktik mu? Bu?
2: Ben de bilardo diye bir an başladınız evet. Gibi geldi.
1: Aynen.
2: Ama bowling.
3: Ben dokuz taş diye düşündüm ilk girdiğinizde. Sonradan yavaş yavaş bowling olduğunu anladım. Ama yine de yanlış yapmamak için.
0: O zaman endişe doğruymuş yani.
3: Evet,
0: kafanız
3: doğru.
0: Bir karışmış.
1: Aynen. Aynen.
0: Peki daha çok karıştıracağım merak etmeyin. İkinci sorumuza geçiyoruz.
5: Tadilat var herhalde.
6: Pek tadilat denemez.
5: Hayrola?
6: Geçen gün buradaydı. Ağaç üçün ağacını kesecekken gördü beni. Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın. Köşkü öte yana taşıyalım dedi.
0: Bu reklam filmi de son dönemde çok çok etkili olmuştu hatırlayacaksınız. Ve bakalım detaylarda ne var? Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. Bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Aldığı cevaptan tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkansız olan bir emir verir. Ağaç kesilmeyecek, bina kaydırılacak. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları döşenir. Bu olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve Ulu Çınar Ağacı da kesilmekten kurtulur. O günden beri köşkün adı Yürüyen Köşk olarak kalmıştır. Sorumuz gelsin. Yürüyen Köşk hangi ilimizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Sevgi Hanım çok kararsız kaldı. Sevgi Hanım.
1: Kapatamadım da. Kapattım. Yetişemedim.
0: Sevgi Hanım, bir yandan konuşuyorsunuz, bir yandan yazıyorsunuz.
1: Çok
0: yazıyorsunuz,
1: pardon.
0: Siliyorsunuz, tekrar kendimle konuşuyorsunuz.
1: Kendimle kavga ediyorum çünkü.
0: Hep böyle misiniz peki?
1: Evet.
0: Evde de böyle misiniz?
1: Böyleyim.
0: Eyvah kendim, eyvah.
1: 9 aylık kızımla bile kavga edebiliyorum ben. Bir şeye kızınca.
0: Hayda.
1: Söylene söylene. Kendime kızıyorum tabii de. Ama böyle demek ki de şarkı.
0: Size en çok ne mutlu eder peki?
1: Şu anda mesela bu soruları bilmek çok mutlu ederdi ama evet tatlı olabilir.
0: En çok ne kızdırır?
1: Ay bilemedim şimdi çok şey kızdırır.
0: Yani. Cevabı bilemeyince.
1: Aynen yani şu ortamda bilemeyince aynen.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen
1: ay,
0: buyurun.
1: Evet ya hiç.
0: Ebru Hanım.
2: Bursa dedim ben. İzlemedim açıkçası reklamı hiç. Bilmiyordum eşimin memleketini yazdım o yüzden.
0: Peki. Sevgi Hanım.
1: Ya ben de izledim. Ama hiç hatırlayamadığım için yani yanlış cevap vermekten...
0: Bir şey
1: hiç...
0: yazdınız ama siz önce
1: ya
0: yazmadınız mı?
1: İzmir yazmak istedim. İçime birden İzmir gibi doğdu ama bilmiyorum. O yüzden iptal
0: sonra
1: sildim. Aynen, vazgeçtim.
0: Peki Kaan Bey?
3: Ankara dedim. Reklamı da çok iyi biliyorum.

0: aslında. Bir bankanın reklamı.
1: Evet.
0: Önce İstanbul diye düşündüm. Sonra İzmir aklıma geldi. İstanbul'dan getirilen tramvaylar deyince İstanbul olmayacağını düşündüm. O yüzden Ankara yazmak istedim.
2: Siz başkente gittiniz. Şeyma Hanım nereye gitmiş?
3: Ben Yalova dedim. Zihnimde bir yerlerde öyle olduğu kalmış o sebeple.
2: Peki farklı farklı iller var şu anda karşımda. Bir tane de cevap yok. Baştan söyleyeyim. Çarpı 2 geliyor. Çarpı 2'nin anlamı nedir biliyor musunuz? 2000 puan demek. 2000 puan kime gidiyor? Buyurun doğru cevabı görelim. Yalova doğru cevap olacaktı Şeyma Hanım. Güzel. Peki. Üçüncü soruya gidiyoruz o halde.
4: Yavrularım, ben ormana gidiyorum. Sakın kimseye kapıyı açmayın.
5: Yavrularım, kapıyı açın bakayım. Anneniz geldi, hepinize ormandan yiyecekler getirdim.
6: Sana kapıyı açmayız.
7: Annemizin ayakları seninkiler gibi siyah değil, beyazdır. Sen kurtsun.
2: Masallar dünyasındayız. La Fontaine masalları adını ünlü Fransız yazarı Jean La Fontaine'den alır. La Fontaine ilginç hayvan ve doğa betimlemeleriyle yaptığı öyküleri olan fabllarla ün kazandı. Ünlü yazarın en sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, eşek ve horozdur. Dilimize çevrilmiş birçok yapıt arasında Ağustos böceği ile karınca, tavşan ile kaplumbağa ve kurt ile kuzu en ünlülerindendir. La Fontaine gençliğinde bir gün akşam yemeğe gelmez. Nerede olduğu sorulduğunda bir karıncanın cenaze töreninde olduğunu söyler. Ölen bir karıncanın diğerleri tarafından nasıl götürüldüğünü merak etmiş, karıncaları bahçenin bir köşesine, oradan da yuvalarına kadar takip ettiğini söylemiştir. Masalları toplam olarak 238 adet olup 12 kitapta toplanmıştır. Sorumuz gelsin. La Fontaine'in ünlü masallarının birinde tilkiyle birlikte hangi hayvanın öyküsü anlatılmaktadır? Süreniz başladı.

0: Son saniyeler artık. Herhalde bahsettiğim birçok masalla ilgili bilgi sahibisiniz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Ağustos böceği ile karınca bunlardan bir tanesi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ebru Hanım.
2: Kuzu dedim.
0: Tilki ile kuzu dediniz.
2: Evet. Emin olmamakla birlikte.
0: Sevgi Hanım.
3: Ben de kuzu dedim.
0: Kuzu dediniz. Kaan Bey.
1: Maymun dedim, hiç aklıma gelmedi. Maymun olduğunu da düşünmüyorum ama maymun yazmak istedim, içimden öyle geldi. Kuzu olduğunu da düşünmüyorum ama.
0: Kuzu da değil, maymun da değil diyorsunuz.
1: Evet.
0: Şeyma Hanım sizce?
2: Karga dedim.
1: Evet, karga.
0: Ben de siz karga bambaşka bir düşünüyorum. Hayvan ismi yazmışsınız.
2: Tilkiyle kargayı hatırlıyor gibiyim.
1: Evet, doğru.
0: Nasıldır
1: doğru.
0: O?
2: Yok, sadece başlık olarak. Şu an içerik olarak
3: şarkı söyletmeye falan mı çalışıyordu? Öyle bir şeydi galiba.
0: Ne yapıyordu?
3: Peynir ağzından düşürmeye falan çalışıyordu. Evet. Öyle bir şeydi galiba.
0: Tilki neredeydi?
1: Yerdeydi. Karga da ağaçtaydı.
3: Karga daldaydı.
0: Evet. Maymun orada değildi herhalde.
1: Maalesef değildi.
0: Maymun
1: keşke olsaydı.
3: Kuzu da orada otluyordu herhalde. Kuzular da otluyordu.
0: Kuzu kuzular. Onlar da kurtlar. Başka taraftan izliyorlar.
1: Kurtla beraberler.
0: Evet.
3: Ben çok
0: güzel. Kuzu kuzu. Yani. Yan yana gelince şarkıyı da hatırlamış olduk böylelikle. Peki doğru cevaba gidelim. Tabii ki karga olacaktı Şeyma Hanım. İkidir üst üste. Tebrikler. 4000 puan oldu. Diğer yarışmacılarımız henüz 350 puandalar. Daha yarışmanın başında arayı açtınız. Tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve ilk etabın son sorusu gelecek şimdi.
4: Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz.
5: İki mantı, iki çiğ börek, iki kola, 35 milyon 500 bin lira.
6: Ne?
5: Tamam. 500'ünü almayalım. Yuvarlak hesap

0: 35 olsun.
1: Nostaljik diziler konu başlığımız. 1986-1988 yıllar arasında önce TRT 1, sonra TRT 2'de yayınlanan komedi ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Perhan Kutman'la Şevket Altun paylaştığı dizi toplam 74 bölüm sürdü. Çekimleri İstanbul'un Kuzguncuk semtinde yapılan ünlü dizi aynı mahallede yaşayan farklı insanların hikayelerini anlatıyordu. Dizide Ercan Yazgan, Cihat Tamer ve Tulu Çizgen gibi çok önemli oyuncular da yer aldı. Dizi yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü ve Türk televizyon tarihinin kült dizileri arasına girdi. Sorumuz gelsin. 1986-1988 yılları arası yayınlanan, başrollerini Perhan Kutman ve Şevket Altun paylaştığı bu ünlü dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Tarihler biraz sizler için eski olabilir. 80'li yıllara götürdük sizi ama ben cevaplara iyi bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Görelim lütfen. Ben öyle deyince Ebru Hanım zaten.
1: Çok iyi yansıdı.
0: Aklınıza hiç gelmedi mi?
1: Hiç gelmedi yani.
0: Hiçbir dizi ismi gelmedi mi peki?
1: Şöyle ilk Ekmek Teknesi geldi ama onda da Türkan Şoray oynuyordu.
2: Yok yok, yok. Hayır. Doğru Ekmek mu? Teknesi farklı bir kanaldaydı zaten.
1: Yani yok ya.
0: ATV'deydi Ekmek evet. Teknesi.
1: O geldi bir hani. Onda da onun oyunu Perren Kutman'ı hatırlayamadım zaten. Boş bıraktım.
0: Peki Sevgi Hanım?
3: Perihan abla.
0: Perihan abla dediniz.
3: Evet.
0: Kaan Bey?
2: Ben Perihan dedim. Tam hatırlayamadım. Kalp yapmamın nedeni de annemin ismi. Peri.
3: Sevgiler anne.
2: Ona göndermek yaptım ama herhalde Perihan abla diye hatırlıyorum ben de.
0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim. Ellerinden öpüyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Soyadı?
2: Karan. Peki. Peri Karan.
0: Perihan olarak yazdınız. Devamını getiremediniz.
2: Evet.
0: Şeyma Hanım?
4: Ben de Perihan abla dedim. Aslında yaşım yetmiyor bu diziye. 2000 doğumluyum ben. Ama sanki annem izlerken yine bir yerlerden kalmış gibi. Bunu da bu şekilde hatırladım. Doğruysa şayet.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Etabı da bitirmiş olalım böylelikle. Perihan abla doğru olacaktı tabii ki. Ve Şeyma Hanım'la Sevgi Hanım puanları bölüşüyorlar. Birinci sıradasınız. İlk etabı muazzam geçtiniz. İkinci sıradasınız Sevgi Hanım. Hedeflediğiniz yer orasıydı. Orada kalmayı da arzu ediyor musunuz?
3: Yok.
0: Bire çıkarım belki diyorsunuz.
3: İnşallah.
0: Kaan Bey. 350 puanınız var.
2: İkinci etapla beraber inşallah yükselişe geçeceğim.
0: İnşallah. İddia var mı Ebru Hanım? 350 puanınız var ama.
1: Yani sonradan açılıyorum. İddialıyım bakalım inşallah.
0: Peki. Önümüzde şimdi yeni bir etap var. Dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı geliyor.

Spor iyidir ama bazı sporlar vardır ki son derece ilginçtir. İşte örnekler. Buzkaşi, Kırgızistan ve Afganistan'ın geleneksel sporlarından biridir. Polo sporuna benzer. Zorbing, Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Dev bir plastik topun içine giren bir ya da iki kişi bir yamaçtan aşağı bırakılarak yuvarlanıyor. Peynir yuvarlama, her yıl İngiltere'de düzenlenen festivalde yapılan bir spordur. Yüzlerce kişi bir yokuştan aşağı yuvarlanan silindir bir peyniri yakalamaya çalışır. Eş taşıma, Finlandiya'da ortaya çıkan sporda erkekler eşlerini sırtlarında taşır. Engellerle dolu koşu parkurunu ilk tamamlayan da oyunu kazanır. Fil polosu, at polosuna benzeyen bir oyundur. Nepal, Hindistan ve Tayland'da oldukça popülerdir. Sorumuz geldi.

0: Sevgi Hanım?
1: Finlandiya.
0: Finlandiya. Pek bir mutsuz söyledik.
1: Evet. Yine çok emin değilim.
2: Yeni Zelanda.
0: Ve Şeyma Hanım?
3: Yeni Zelanda.
0: Peki doğru cevabı gidelim o halde. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Zorbing Yeni Zelanda'da 2000 yılında ortaya çıktı. Cevap soruda. Yeni Zelanda doğru cevaptı.
4: Dikkat, dikkat dedim. Konuşan Polis Akademisi'nden Komutan Eric Lazar. Ya şunu

Evet, yeni sorumuzun detayları. Polis Akademisi filmi 80'ler boyunca neredeyse her yıl çekilmiş dizi filme benzer ve sevilen komedi filmidir. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Serinin ilk filmi 1984 Polis Okulu'dur. 1994'te Görev Moskova serinin son filmidir. Film, uyumsuz ve aykırı karakterler tarafından oluşan polis ekibinin beklenmedik başarısı şeklinde özetlenebilir. Film, Türk seyircisi tarafından çok beğenilince 2015'te yerli kopyası çekildi. Bu filmde başrolü Mehmet Ali Erbil oynadı. Sorumuz gelsin. Polis Akademisi film serisi kaç sinema filminden oluşur? Süreniz başladı.

0: Sevgi Hanım 3, 2. Yine oralarda böyle bir hafif şiddetli.
1: Yine son anda değiştirdiğim rol çıkarsa çok kızacağım kendime.
0: Ama yazabildiniz herhalde.
1: Yazdım.
0: Son anda. Peki. Görelim cevaplarınızı. Ebru Hanım.
2: 7 dedim.
0: Sevgi Hanım.
1: 7.
0: Kaan Bey.
3: 7.
0: Ve Şeyma Hanım.
2: 7.
0: Şeyma Hanım yine 80'lere 90'lara götürdük ama izlediniz mi bu filmi?
2: Hayır, izlemedim.
0: Polis Akademisi.
2: İzlemedim. Dizi filmlerle aram genel olarak iyi değil o sebeple.
0: Peki Kaan Bey.
3: İzledim Hightower. Bayağı bir benim ilgimi çekerdi.
0: Ebru Hanım.
2: Ya izledim ama hani şu isim olarak söyleyemem o 7 serisi.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. 10 yıllık süre içerisinde 7 farklı film çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı.

Edebiyat dünyasıyla devam ediyoruz. Ünlü Fransız şair ve yazar Victor Hugo 1802'de doğdu. Annesinin ölümüyle sefaletin eşiğine gelen yazar, bu durumdan kraliyet yanlısı şiirleriyle kurtuldu. 1831'de Notre Dame'ın Kamburu isimli ilk romanını yayınladı. Romantizm akımının en güçlü beyni olarak nitelendirildi. 1843'te çok sevdiği kızının kazayla boğularak ölmesi üzerine 9 yıl hiç eser vermedi. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Gülen Adam gibi önemli romanları izledi. 1874'te son romanı 93 İtilali'ni yayınladı. 83 yaşında da hayata veda etti. Sorumuz gelsin. Victor Hugo'nun 1866'da yazdığı romanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Sefiller.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben ismi doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama deniz işçileri dedim.
0: Deniz işçileri dediniz. Kaan Bey.
3: Ben de sefiller dedim.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Sefiller dedim.
0: Öyle olduğuna inanıyor musunuz? O yüzden mi sefiller diye yazdınız? Yoksa Victor Hugo deyince akla gelen ilk eser sefiller olduğu için mi? Hani boş bırakmayalım da bari sefiller diye yazalım. Ha, ne diyorsunuz Ebru Hanım, öyle mi?
1: Şimdi Notre Dame'ın Kamburnu şu an okuyorum. Tarihini o yüzden aklımda tuttum. 31 yılıydı 1831. O yüzden bir de sefilleri duydum.
0: Sonrasını?
1: Şansımı sefillere denedim o yüzden.
0: Kaan Bey siz peki?
3: Ben çok tarihlere gittim. Kızının kaybetmesine, 9 sene yazamamasına gittim. Sefiller, deniz işçileri, Notre Dame'ın Kamburnu hepsini hatırlıyorum ama tarihler kesinlikle karıştı. Hangisi peki, hangisi tarihte bilmiyorum yani.
0: Sevgi Hanım siz deniz işçileri yazdınız ama emin değilsiniz herhalde.
2: Evet çok emin değilim yani. Bilmiyorum ismi doğru hatırlıyor muyum?
0: Evet. O zaman yüzünüzü güldürme zamanı.
2: İnşallah. Çok mutlu olurum.
0: Doğru cevabı görelim. Acaba evet, ben ne demişim? Cevap soruda. 1862'de başyapıtı Sefiller yayınlandı. Romanın ilk baskısı o tarihlerde Paris'te 4 saat içinde satılarak rekor kırdı. Bunu 1866'da Deniz İşçileri ve 1869'da Günen Adam gibi önemli romanları izledi. Deniz İşçileri doğru cevaptı ve Sevgi Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Çünkü tek başına doğru cevabı bildi. Şu anda istediğiniz yerdesiniz. İkinci sıra.
2: Ay, süper, tamam. Şimdi sonraki hedefime odaklanabilirim.
0: Yedinci soru ve sekizinci soruyla beraber ikinci etabı bitirmiş olacağız. Yani 2000 puan değerindeki son sorumuz geliyor. Önce konu başlığına bakalım. Osmanlı'da eğitim kurumları, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Osmanlı Devleti'nde askeri ve mülki alanlardaki alt kadrolara eleman yetiştirmek için farklı eğitim kurumları tesis edilmiştir. Mektebi Tıbbiye-i Şahane, Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarihindeki ilk tıp okuludur. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Darül Kura, Kur'an-ı Kerim'i okuma ve hafızlık eğitimi verilen yerdir. Medreseler bünyesinde tesis edilmiştir. Darül Muallimat, ilk ve orta öğretim kız okullarına kadın öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuştur. Musikai Hümayun, musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir eğitim kurumudur. Sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde sivil yönetici yetiştirmek için kurulan mektep hangisidir? Süreniz başladı.

0: İkinci etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitireceğiz? Cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: Mektebi Mülkiye.
0: Sevgi Hanım.
2: Hatırlayamadım, o yüzden kaldım mektebi de.
0: Sadece mektebi yazdınız.
2: Evet, hatırlayamadım çünkü.
0: Kaan Bey.
3: Maalesef hatırlayamadım.
0: Ha, orada maalesef mi yazıyor?
3: Evet.
0: Ve Şeyma Hanım.
4: Hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. İlk defa duyduğunuz var mı? Yoksa daha önceden duymuş muydunuz bahsetmiş olduğum bu?
1: Darül Kura duymadım.
2: Ben duymadım.
3: Ben sadece Darül Kura'yı duymuştum.
1: Duymuştum ben.
0: Acaba doğru cevap ne? Sekizinci sorumuzda ben ne demişim? Cevap soruda. Mektebi Mülkiye, sivil yönetici yetiştirmek için kurulan bir mekteptir. Cevap soruda. Mektebi Mülkiye Ebru Hanım'a böylelikle 4000 puan kazandırıyor. Alkışlıyoruz. Puanlar bir anda

0: arttı. Bir tek Kaan Bey siz kaldınız şu anda, onu söyleyeyim.
1: Maalesef.
0: Yani teker teker çünkü...
1: 700'de kaldım galiba.
0: Çift çift gittiler. Ve hemen puan durumunu da böylelikle hatırlamış olayım. Şeyma Hanım, 5700 puanda birinci sıradasınız. İkinci sıraya geldiniz Ebru Hanım. 5550 puanınız bulunmakta. Sevgi Hanım, 5350 puanla üçüncü sıradasınız. Ve Kaan Bey, 1550 puanınız var şu anda. İlk iki etap iyi geçmedi sizin için.
1: Çok kötü geçti.
0: Bugünkü yarışmanın özelliğini bir kez daha hatırlatayım. Bir yarışmacımızla finalde olacağız. Diğer üç yarışmacımıza da veda edeceğiz. Bu yüzden üçüncü etap her biriniz için çok daha kıymetli ve önemli. Üçüncü etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesi artık önümüzde 4 soru var. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Tavla terimleri. Bakalım kimlerin tavlayla arası iyi. Tavla özel bir platform üzerinde 2 zarve, 15 siyah, 15 beyaz taşla oynanan 2 kişilik bir oyundur. Tavlada usta oyuncular bir gelenek biçiminde zar kombinasyonlarının Farsçadan Türkçe'ye geçen isimlerini kullanırlar. Birin karşılığı Farsçada yektir. Zardaki sayılar sırasıyla 1 yek, 2 dü, 3 se, 4 cer, 5 penç ve 6 şeş olarak isimlendirilir. Tavla dünyadaki en eski oyunlardan biridir. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Osmanlı'nın yükseliş döneminde tavla çok büyük bir önem taşımaya başlamıştı. Sorumuz gelsin. Tavlada pencüse gelen zarın toplamı kaçtır? Süreniz başladı.

0: Kimlerin arası iyi tavlayla? Şeyma Hanım, kafa salladınız hemen.
1: İyi değil yani, bilmiyorum.
0: Tavla oynamayı bilmiyorsunuz.
1: Bilmiyorum.
0: Kaan Bey?
2: Biliyorum ama çok öyle düşkün değilim.
0: Usta değilim diyorsunuz.
2: Evet.
0: Sevgi Hanım?
3: Bilmiyorum.
0: Hiç ilginiz yok mu?
3: Ya severim aslında. Eşim çok iyi oynar. Çok istedim öğretsin. Ama öğretemedi. Sıkıldı ben anlayamayınca. Ben de öğrenemedim. Aslında çok seviyorum. Yapamadım, başaramadım. Ha, o da pes etti.
0: Siz değil, eşiniz sıkıldı.
3: Evet.
0: Yeter artık dedi ya.
3: Evet. Ya o çok iyi oynadığı için benim de aynı performansı sergilememi istedi ama olmadı tabii.
0: Bakın, bu sadece eşinize has bir özellik değil. Eğer herhangi bir şeyde çok iyiseniz ve çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta hiçbir şeyi bilmeyen birisine karşı bir sabır eşiği vardır Sevgi Hanım.
3: Doğru.
0: Belirli bir noktada sabredersiniz, edersiniz, edersiniz, belirli bir noktadan sonra yeter kardeşim ya. Öğrenmeyeceksen öğrenme.
3: Mesajı aldım.
0: O yüzden sadece eşinizde olan bir şey değil bu.
3: Tamam.
0: Ebru Hanım, sizin?
4: Benim iyi, ben severim. Tabii isim olarak hani kapı falan bilmiyorum ama evimizde de var, hatta eşimle oynuyoruz arada. Bu şekilde.
0: Oynuyorsunuz.
4: Evet.
0: Peki cevaplarınıza acaba nasıl yansıdı, onu merak ediyorum. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
4: 8.
0: Sevgi Hanım.
3: 8.
0: Kaan Bey.
2: 8. Severler güzeli, genç hissederler hatta.
0: Şarkıdan mı çıktınız yola?
2: Yok, Pencüse'den çıktım.
0: Ve Şeyma Hanım.
1: Ben 7 dedim.
0: Neden?
1: 4 ve 3 gibi hatırladım.
0: Herkes 8 derken siz niye 7 dediniz?
1: Farklıyım ben.
0: Önemli olan bu farkı, evet, puana yansıtabilmek, evet, tabii ki. O halde görelim doğru cevap ne? Doğru cevap 5 ve 3'ün toplamı 8 olacaktı.

Otomobilin icadı ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Modern otomobillerin temeli 1769 yılında soylu bir Fransız olan Nicolas Cugnot'un eseridir. Cugnot ilk otomobil sayılabilecek buharlı aracı Fransız ordusu için tasarladı. Üç tekerlekli bu araç çok büyük bir buhar kazanından sağlanan güçle çalışan buhar makineli bir arabaydı. Saatte yaklaşık olarak 4,5 kilometre yol alabiliyordu. Ancak her 20 kilometrede bir kazanın doldurulması gerekiyordu. 1789 yılında Amerikalı Oliver Evans kendiliğinden hareketli ilk taşıt aracı için Amerika patentini aldı. Dört tekerlekli bu aracın arka tarafındaki pedallı tekerlekler hem karada hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. Sorumuz gelsin. İcat edilen ilk üç tekerlekli araç 20 dakikada kaç kilometre yol alabiliyordu? Süreniz başladı.

0: nereden nereye geldi değil mi otomobiller? Şimdi artık yani bıraksanız kendiliğinden gidip
1: gidecekler.
0: Yani yolda direksiyonun döndüğü,
1: evet,
0: hızını ayarladığı, öndeki araçla mesafesini ayarladığı, işte elektriklisi, evet, falan derken olağanüstü bir gelişme var tabii, evet, teknolojik anlamda. Kocaman bir buhar kazanından buralara geldik. Cevaplarınızı da görelim. Ebru Hanım?
1: 4,5 kilometre dedi.
0: 4,5 kilometre.
1: Evet.
0: Nasıl yaptınız o hesabı peki?
1: Aslında bir hesap yapmadım. Sizin söylediğiniz kilometre geldi aklıma. Onu yazdım.
0: Ben ne dediysem,
1: evet,
0: onu yazdınız.
1: O geldi aklıma.
0: Sevgi Hanım?
2: Ben de yine farklı şeylere odaklandım galiba. Tamamen şansımı kullanmak istedim. Hiçbir fikrim yok şu anda. 40
0: salladınız
2: dedim.
0: Salladınız mı?
2: Evet, aynen. Kısacası salladım.
0: Kaan Bey?
3: 1,5.
0: 1,5. Orada öyle yazmıyor yalnız. Dört buçuk yazmışsınız.
3: Düşündüğümle ya... Aa, çok kötü oldu. 4,5 kilometre, bir saatte 4,5 kilometre gidiyor. 60 dakika, 20 dakikada 1,5 kilometre gider.
0: Ama siz 4,5 yazdınız.
3: Evet ama yani... Hatta yazıyla yazacaktım, sonradan dedim sayıyla yazayım.
0: Siz normalde aslında evet yazıyordunuz.
3: Evet, normalde yazıyla yazıyordum ki yanlışlık olmasın diye şu an o hataya düştüm.
0: Şeyma Hanım.
1: Ben de 4,5 dedim. Ebru Hanım gibi düşündüm aslında, bir hesaplama yapmadım. Siz söylediniz diye.
0: İşin en kolayı da bu herhalde. Ersin Bey bir şey söylüyorsa herhalde bir bildiği vardır diye. Biz de yazalım. Belki tutar. Bakalım 4,5 mu? Yoksa Kaan Bey az önce bir hesap yaptı 1,5 falan diye. Ne çıkacak? 1,5 olacaktı. Kaan Bey, hiç üzülmeyin. İlk değilsiniz.
3: Son olmayacak.
0: Sorunun en ince detayına kadar cevabı fevkaladenin fevkinde açıklayan. Lakin aynı şekilde yanlış yazan yarışmacılarımız oldu. Bir ilk değilsiniz. Zaman zaman bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz bu yarışmada.
3: Çok kötü oldu. Şu an büyük ihtimal liderliğe geçecektim diye düşünüyorum.
0: Tabii 6000 puan alacaktınız. Puanınız 8550 olacaktı.
3: Aynen. Hayırlısı diyelim.
0: Büyük bir talihsizlik yalnız.
3: Aynen öyle.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Güzel bir türküyle ve onun içindeki hikayesiyle devam ediyoruz. Osmanlı, Yemen çöllerinde zorlu bir savaşa tutulmuştur. Savaş ve şartları haftalar boyu tartışılır durulur. Çözümün Yemen ellerine vilayetlerden birinde oluşturulacak bir alayla gidilmesidir. Osmanlı'nın dört bir yanından uzun beklemelerine karşın istekli olanlar çıksa da yeterli olmaz. Muş'un Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinden Yemen çöllerine gitmeye gönüllüler çıkar. Yemen çöllerine Muş'tan oluşturulan 25. Redif alayı gönderilir. Alaya bağlı bu askerlerin hiçbiri geri dönmez. 1849-1918 yılları arasındaki dönem milletimizin hafızasında

derin izler bırakan, ağıtlara, türkülere, destanlara konu olan bir dönemdir. Yemen türküsü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanlar için Muş'taki yakınlarının yaktığı ağıt olarak ortaya çıkmıştır. Sorumuz gelsin. Muş'un kaç ilçesinden Yemen çöllerine gitmek için gönüllüler çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz ve işte cevaplar. Buyurun lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim.
0: Garantiyi alayım diye herhalde az önce Kaan Bey'in söylediklerinden sonra değiştirdiniz mi?
1: Şöyle ilk isimlerini de mi yazsam diye düşündüm. Sonra 3 yazayım dedim. Orada bir şeyler düşündüm.
0: Sevgi Hanım.
2: Ben de 3 dedim.
0: 3 dediniz ve Kaan Bey.
3: 3.
0: Şeyma Hanım.
1: 3.
0: 4 yarışmacımız da aynı cevabı verdi. Aslında genelde 3. etapta bu tür durumlarla pek karşılaşmayız. Yani tek başına doğru bilen ya da hiç bilemeyen yarışmacılarımız oluyor. 4'te 4 olma ihtimali var mı? Doğru cevabı görüyoruz. Bulanık, Malazgirt ve Varto böylelikle 3 doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da puanları bölüştürüyoruz. Şimdi artık önümüzde sadece bir soru kaldı final öncesi. İsterseniz puan durumunu da bir hatırlatayım. Kim nerede daha iyi hatırlayabilir? Şu anda Ebru Hanım 7300 puanla birinci sıradasınız. Hemen arkadan Sevgi Hanım takip ediyor. 7100 puanınız var. Şeyma Hanım 6450 puandasınız. Kaan Bey 3300 puanınız bulunuyor. 4 yarışmacımız finale çıkabilir. Her bir şarkısının gönüllerde ayrı yeri vardır. MFÖ şarkıları bazılarını hatırlayalım. Grubun ilk albümü olan Ele Güne Karşı Yapayalnız 1984'te yayınlandı. Albümdeki diğer şarkılardan Güllerin İçinden, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Yalnızlık Ömür Boyu gibi şarkılarda büyük ses getirdi. MFÖ 1985'te Peki Peki Anladık albümünü çıkardı. Aynı albümde yer alan Diday Diday Day şarkısıyla Eurovision'a katıldılar ve 19 ülke arasından 14. oldular. 1988'de bu kez Sufi ile Eurovision'a tekrar katıldılar ve bu kez 15. oldular. 1990 yılında çıkardıkları Geldiler albümüyle Ali Desidero ve Mecburen gibi iki efsane şarkıyı Türk pop müziğine kazandırdılar. 1995'te çıkan Mazeretim Var, Asabiyim Ben rock tarzının çalışıldığı özel bir albümdü. Fikret Kızılok'un sözlerini yazdığı Sakın Gelme bu albümün ses getiren bir diğer şarkısı oldu. Sorumuz gelsin. MFÖ 1985'te katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında sondan kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında final öncesindeki en kritik an. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ebru Hanım.
1: 3 dedim. Aklıma gelmedi.
0: Şansımı deneyeyim mi dediniz?
1: Şansımı denedim. Salladım.
0: Peki Sevgi Hanım.
2: 5.
0: 5. Siz emin misiniz peki?
2: Sanki eminim ya. 19 ülke vardı. 15. diye hatırlıyorum o tarihte. Yani yanlış hesaplamadıysam 5.
0: 5 diyorsunuz. Kaan Bey.
3: 6 diyorum. Doğru mu? 6
0: yazmışsınız.
3: 6 yazıyordum. Gerçekten 6 yazıyordum. Sonra da yazıya döktüm. 19 ülke arasından 14. olduk. 88'de de 15. olduk. Yani sondan 6. oluyoruz.

0: Sevgi Hanım böyle bir kafa salladı ama aklından neler geçiyor acaba Altan diye. Şu anda Şeyma Hanım'a da sorayım.
1: 5 dedim. Çok emin değilim.
0: 2 tane 5 var, 1 tane 6 var ve 1 tane de 3 cevabını görüyorum şu anda. Doğru cevaba gidelim. Her şey belli olsun artık. Değil mi?
2: Evet.
0: Hem finalistimiz hem de giden yarışmacılarımız belli oluyor. Doğru cevap 6 olacaktı. Kaan Bey tek başına doğru cevabı verdi.
3: Teşekkür ederim.
0: Sonuncuydu Kaan Bey ve şu anda birinci sırada adını finale yazdırdığı alkışlıyoruz.
3: Çok teşekkürler.
2: Tebrikler.
0: Az önce demek ki içinizde o kadar kalmış ki.
1: Aynen.
0: Yani o 4,5 yerine 1,5 yazsaydınız belki de şu soruda bilemeyecektiniz. Kim bilir?
3: Ersin Bey şöyle başladım. Gerçekten korkudan 6 yazdım. Yanlış yazıyorum diye. Korkudan 6 yazdım yani.
0: Ya o kadar üzerinize bir baskı var mı ya? Yani
3: İnanılmaz. Acaba... yani şuraya bir tane mikrofon koysalar kalbime inanılmaz atıyor şu anda.
0: Finalde ne yapacağız?
3: Bilmiyorum.
0: Finali yarın yapalım isterseniz.
3: Ya sizin için de mümkünse.
0: Peki tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkürler.
0: Yani gerçekten olağanüstü bir geri dönüş oldu. Tam böyle uzatmanın da uzatmasında bizim Hırvatistan maçına döndü.
3: Semih.
0: Az önce golü yemiştiniz. O 4,5'la 1,5 arasındaki gelgitler. Şimdi Semih Şentürk attı golü.
3: Aynen öyle.
0: Bizi aldı götürdü.
3: Aynen öyle. Arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar.
0: Çok. Eşinize, çocuklarınıza buradan selam ve saygılarımızı iletin.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve Şeyma Hanım, bugün geldiniz. Bugün veda ediyoruz. Evet. Ama iyi yarıştınız.
1: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, 3 yarışmacımıza kitap hediyemizi de verdikten sonra bizleri hatırlayacağınızı ümit ediyoruz. Ve Kaan Bey diyor ki şuraya bir mikrofon taksanız da kalbimin heyecanını ben kelimeleri dökemiyorum. Belki duyarken anlarsınız diye. Neler yaşayacağız acaba finalde? Cevap soruda. 360 ekranlarında final heyecanı ve karşımda bu akşam yeni bir isim var. Kaan Bey. Nasıl heyecan durumu?
3: Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten dünya basını bizim Türk milli takımına isim takmıştı ya. Şu anda o da aklıma gelmiyor.
0: Biz bitti demeden bitmez.
3: Biz bitti demeden bitmez.
0: Siz de çılgın bunu, Türkler.
3: Evet, siz de bunu maçlarda çok söylersiniz.
0: Her türlü lakabımız var bizim.
3: Aynen öyle. Öyle bir şey yaşadım. Yani çok büyük bir hata yaptım aslında. Daha önce de öne geçebilirdim. Matematik benim en iyi olduğum dallardan birisidir. Siz söylediğiniz anda 1,5 kafamdaydı zaten. 1,5 netti benim için. Oraya 4,5 ben mi yazdım, başkası mı yazdı artık? Tekrar izleyince görürüz.
0: Oo, bizi töhmet altında bırakmayın
3: yok,
0: da.
3: Yok ben kendime sallıyorum şu anda.
0: Peki. Şimdi artık finale gidelim yavaş yavaş.
3: Gidelim.
0: Finalde önümde 2 tane çek var. Bir tanesi 5000 para ödülü gördüğünüz gibi. Doğru cevap verirseniz bunu size takdim edeceğim. Haftaya yine sizinle beraber devam edeceğiz. 20 saniye sürenizin ardından cevap vermeme hakkınız olabilir. O zaman 1000 TL vereceğim. Yine haftaya bizimle beraber devam edeceksiniz. Cevap verir ve yanlış olursa diğer 3 yarışmacımıza veda ettiğimiz gibi size de maalesef bugün veda edeceğiz. Bana bir sorunuz var mı Kaan Bey?
3: Yok. Kesinlikle yok.
0: Hazır mısınız?
3: Hazırım. Eğer yanlış yazarsam lütfen düzeltin.
0: Peki konu başlığına gidelim o halde.
3: Lütfen.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Tarihte felaketlere neden olan dev tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Tsunamiler özellikle de Japonya'da çok görülmüştür. Öyle ki tsunami de Japonca'dan gelen bir kelimedir. 1883'te Endonezya'da tsunami oluştu. 37 metreyi bulan tsunami dalgaları ülkenin Anyar ve Merak kentlerini vurdu. 1755'te Portekiz ve İspanya'nın kuzeyini vuran ve yüksekliği

yer yer 30 metrelik 3 büyük tsunami dalgası oluştu. 1896'da Japonya'nın Sanriku kenti açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 38 metrelik tsunami dalgaları yarattı. Şili'ye ait olan Arica kıyısı açıklarında meydana gelen tsunami de dalga boyu 21 metreyi bulmuştu. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Endonezya, Japonya ve Şili'de oluşan tsunamilerin dalga boylarının toplamı kaç metredir? Süreniz başladı.

0: Final sorumuzda 20 saniye süremiz bitti ve 4 gündür Mehmet Bey vardı burada. Çok onunla beraber 4 gün üst üste finalde karşılaştık. Ama dün cevap verdi ve maalesef veda ettik. İlk 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 3000 lirayla kendisini uğurladık. Acaba haftanın son yarışmasında 5000 lirayı verebilecek miyim?
1: Bey. Ne desem şu anda boş. Heyecanım devam ediyor.
0: Bir şeyler yazdınız.
1: Cevabımdan ya %100 eminim.
0: O halde soruyorum.
1: Ya hayır o ya hayır o diyeceğim. Cevap vereceğim ya da pazartesi gününe garanti altına alacağım. Ama riskleri severim. Çok kararsızım şu anda. Ama gerçekten sorunun cevabından eminim. Bütün sayıları aklımda tuttum diyebilirim. Büyük ihtimal cevap vereceğim.
0: Büyük ihtimal cevap vereceğim dedi Kaan Bey. O zaman ben de bunun karşılığında şimdi soruyorum. 5000 lira para ödülümüz için final sorumuza cevap verecek misiniz?

0: Doğru yazdığımı düşünerek cevap vereceğim.
1: Cevap vereceksiniz. Evet. Cevabı görmedim ama sonuçta böyle bir riski almanız önemli. Alkışlıyorum sizi. Alkışın karşılığında görelim cevabı.
0: Göstermiyormuş.
1: Peki, cevap vereceksiniz. Doğru cevabınız
0: 38 ve 21 toplamda 59 metredir.
1: Toplam 59 dediniz.
0: Evet.
1: Peki sorumuza bir daha bir bakar mısınız? Endonezya, Japonya ve Şili. 38-21 yazdınız değil mi?
0: Evet.
1: 38 ve 21'in içerisinde 3 ülkede var mı sizde?
0: Evet, maalesef yanlış oldu.
1: Yanlış mı oldu?
0: Yanlış oldu. Japonya ile Şili'yi yazdım.
1: Japonya ile Şili'yi yazdınız.
0: Evet.
1: Endonezya'yı unuttunuz mu yani?
0: Endonezya'yı hem unuttum hem de soruyu tam göremedim, tam dinleyemedim.
1: Yani hepsini ezberlemiştiniz. Öyle demediniz mi?
0: Maalesef.
1: 59 cevabınız.
0: Maalesef.
1: Artık maalesef oldu.
0: Artık maalesef oldu, emindim.
1: Endonezya'yı hatırlıyor musunuz peki?
0: Şu anda hepsi aklımdan gitti. 1883.
1: Evet.
0: Japonya'ydı. 1795. 1795 Endonezya'ydı. Şili 1800. Yok, hepsi gitti şu anda.
1: Hepsi gitti. Evet. Hepsi maalesef gitti. O zaman doğru cevaba gidelim biz de Kaan Bey.
0: Maalesef.
1: Acaba bugünkü finalde doğru cevap ne? Hep birlikte görüyoruz. ...96 olacaktı. Doğru cevap 38 artı 21.
0: Artı 37.
1: Artı
0: 37.
1: 37'yi unuttunuz işte.
0: Evet, maalesef soruyu tam dinlemedim.
1: O kadar güzel bir heyecanla, eminim, cevaptan eminim, bir daha bakıyorum eminim dediniz. Nihayet dedim, bu kadar emin olmasıyla birlikte herhalde tamam yakaladı. Bir de üstüne bir de hepsi, bütün rakamlar tek tek aklımda dediniz ya. Orada dedim ki artık bankoların bankosu, 5000 lirayı veriyoruz dedim.
0: Maalesef.
1: Ama maalesef olmadı.
0: Kısmet değilmiş.
1: Olmasın ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü yarışmaya geri dönüşünüzle, heyecanınızla ve finaldeki aynı zamanda yaklaşımınızla birlikte renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
0: Asıl ben teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Umarım gerçekten renk katmışımdır. Soruya doğru cevap verip pazartesi de gelmek isterdim. Çok isterdim. Yeni arkadaşlarla yarışmak, yeni bir rekabete girmek. Maalesef olmadı. Kısmet değilmiş dediğim gibi.
1: Kısa sürdü.
0: Maalesef
1: ama
0: kısa
1: iyi
0: sürdü.
1: Oldu.
0: Aynen.
1: Peki. Ailenize selam ve saygılarımızı iletiyoruz buradan.
0: Bilmiyorum abi, teşekkür ederim.

0: Aslan kaç, para para pom. Aslan kaç, para para pom. Ya bunun bir yerde işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi o gün elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum.
1: Ve biliyoruz ki o işi o gün maalesef yapamıyorsun.
0: Ya aslan olduğunu görmüyor musun, o lafımı kesiyorsun? Görmüyor musun arkadaşımı?
1: Gördüm de Tuğba, oyuncakçı da mısın?
0: Yani nerede olduğum bilinsin diye böyle bir şey, böyle bir girişte bulundum, evet.
1: Neredesin peki Tuğba, merak ettim.
0: Ya şu anda ben Tuzla'da, Aslan Park'tayım. Burada küçükten büyüğe her çeşit aslan var ve ben hayatım boyunca hep onlara uzaktan baktım. Ama gerçekten bu sefer de çok korkuyorum, onları besleyecekmişim. Yani aslan bakıcısı olacağım bugün. Hadi rahatla, belki gelemeyebilirim kanala yani. Hadi, hadi gönlün olsun yine de.
1: O ne demek Tuğba? Biz sensiz ne yaparız?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim Tuğba. Dikkat et kendine.
0: Sen de kendine iyi bak. Seni üzdüysem bu zamana kadar çok özür diliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan ben işimin başına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün Aslan Park'ta. Olacakları çok merak ediyorum.
0: Şu an bir şey yok değil mi? Her an sanki üzerimde bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Yok değil mi bir şey? Aslan Bey, kolay gelsin
2: teşekkürler
0: size.
2: Teşekkürler. Fazla bir şey yapmıyor. Hafif sıyrıklar, ısırıklar.
0: Hayır ya, ben kollarımı da sıyırdım.
2: Yani görebilirsiniz yaralarını.
0: Eyvah, çok ben acıtmıyor. Ne yaptım ya? Bana neler yaptıracaksınız bugün Aslan Bey?
2: Bunların karnını doyuracağız.
0: Evet.
2: Tuvaletlerini yaptıracağız.
0: Evet.
2: Sonra da sileceğiz.
0: Tamam, ben şu an çok korkuyorum ya.
2: Bununla başlıyorsunuz.
0: Hayır ya.
2: Siz alın, böyle şey bebek gibi tutacaksınız.
0: Bir dakika. Bunlar ne kadarlık peki?
2: 2 aylık.
0: 2 aylık. Ya ben var ya, kucağıma daha önce kedi bile almadım ya. Bunlar büyük kedi.
2: O değil. Bunun karnı aç.
0: Hayır.
2: Bunu alacaksınız. Bu biraz daha hırçın.
0: Ya siz tutsanız, ben biber olma tutsam.
2: Öyle yapamayız
0: ama. Ama ilk başta alışayım diye.
2: Peki, biraz karnı alabilir miyiz?
0: Şuradan mı?
2: Evet.
0: Getireyim hemen.
3: Oğlum.
0: Ben ne yapacağım şimdi ya?
1: Abartıyorsun Tuğba.
0: Sanki sen daha önce yaptın da yani.
2: Buyurun, direkt verin.
0: Tamam, tamam, tamam.
2: Direkt
0: tamam.
2: Verin, biraz daha yaparsanız parçalar çünkü.
0: Tamam, tamam, tamam.
2: Ama tutmanız gerekiyor.
0: Ya tutamam. Sinirlenecek şimdi yavru
2: aslan. Tamam,
0: aslan.
2: Tamam, tamam, oğlum. Tamam.
0: Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam.
2: Oğlum. Dikkat edin.

0: Sizin elinize.
1: Aa, çok zevkli. Yazık ya, kıyamam ya. Çok tatlı. Ne kadar süre sonra böyle ondan korkmamız lazım?
0: Aslında her zaman korkmanız lazım.
1: Yapma demeyin ya.
0: Şu anda da size zarar verebilir.
1: Demeyin ya, ne olur.
0: Ben size korkmamanız gereken süreyi söyleyeyim. 20 gün kadar.
1: Bitti, tamam bitti.
2: Bitti
1: i̇ki
2: oğlum.
1: İki tane değil mi? Bir tane daha buradan fırlayıp gelmeyecek.
0: Hayır, iki tane.
1: Şunu alın. Ay, bana gelecek şimdi, bana gelecek. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Ne yapmam lazım şu an? Tamam.
3: Sen yasırmaz bir şey yaparsın.
1: Of, ben ne yaptım ya? Abi ben nereye geldim? Ne yapacağım şimdi?
4: Diğer işlerde olduğu gibi çabalayacaksın.
1: Görmediniz mi kolların her tarafını ısırmış?
4: Kolay iş mi var Tuğba? Her iş zor tabii.
1: Ah yazık ya. Ne kadar da sevimli dostlarımız, öyle değil mi? Of, pençelerine bak.
4: Ormanların kralından bahsediyoruz Tuğba.
1: Aa, ne kadar yumuşak. Şey gibi böyle peluş hayvanlar var ya, az önce kucağıma aldığım böyle anons çekerken, onun gibi.
4: Yalnız bunlar oyuncak değil Tuğba. Kanlı canlı aslan.
1: Ya ben var ya, hayatımda bir ilki yaşıyorum şu anda. Böyle şeylere asla normal zamanda girmezdim. Ama ne yapayım yani, hiçbir şey kolay değil. Kolay mı sandı deyip yola çıktık. Kendimi burada buldum. Değil mi? Hayır ya, korkuyorum. Aslan Bey. Geliyor musunuz? Bayağı zor, gerçekten zor iş bunlar yani. Elinizi ben gördükçe ben korkuyorum ama ya, hakikaten.
0: Bu sıyrıklar ufak sayılabilecek sıyrıklar. Daha derini de yapabilir. Tırnaklarına bakabilirsiniz zaten. İsterseniz dişlerine de bakabilirsiniz.
1: Şey, bakabilirim evet. Aa, daha yeni.
0: Zarar verebilir yani.
1: Görüşürüz.
4: Aslanlar yavruyken dahi aslanlar. Güçlü halleri, kükremeleri, asil duruşları, ufacık hallerinde bile çok belirgin.
1: tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Sana zarar vermeyeceğim. Sana zarar vermeye gelmedim ama biraz huzurunu bozdum gibi. Öyle görünüyor.
4: Sana zarar vermeyeceğim mi?
1: Yani korkuyorum da işte, hani idare eder.
4: Dikkat et tersi olmasın Tuğba.
1: Tamam, neyse ki sakinleşti. zorla şey yapıyorum, zorla bana saldırsın. Aslan kaç, para pom. Kara kulakların olduğu yere girdik ama mümkün olduğunca kıpırdamamamız gerekiyor herhalde. Çok tehlikeli hayvanlarmış. Bana buraya girerken dediler ki şah damarına sahip çık Tuğba. Saldırabilir bir yerden. Dediler ne olur Aslan Bey. Aslan Bey. Oh. Ya gerçekten şu an çok korkuyorum. Devasa kedi bunlar. Bildiğiniz kedi ya.
0: Bunlar kara kulakların alt türü olarak biliniyordu. Ama bilim adamlarının araştırmalarına göre kara kulaklar Avrasya'da yaşayan ve kendi saf ırkı olan kediler.
1: Hmm.
0: Latince isimleri karakal. Çok iyi kamufle olurlar.
1: Tamam.
0: Çok iyi avlanırlar.
1: Anladım.
0: Doğada vahşidirler ve tek yaşarlar.
1: Anladım.
0: Dikkat edin, bunlar yarı evcil. Siz ona zarar vermezseniz o size hiçbir şey yapmaz ama hamle etmemeye, ani hareket etmemeye dikkat edin.
1: Tamam, o zaman çıkalım.
0: İsterseniz sevin birazcık, dokunabilirsiniz.
1: Hayır, ne münasebet, ben hayatta dokunamam.
0: İsterseniz erkeği alalım.
1: Lütfen, Aslan Bey ne olur, çıkmak istiyorum. Elimi de cebime soktum.
0: Sevebilirsiniz erkeği.
1: Hayır, asla.
2: Oğlum.
0: Ben de korkuyorum zaten çünkü bana da hamle yapıyorlar.
1: Aslan Bey tamam.
0: Ama arkadan yaklaşabiliyoruz.
1: Tam gördük kara kulakları, biz çıkalım.
0: Peki nasıl müdahale edeceğiz?
1: Aslan Bey ne olur.
0: Nasıl ilaç vereceksiniz?
1: Edemem.
0: Nasıl yemek yedireceksiniz?
1: Edemem vallahi.
0: Yarısı olsa nasıl merhem süreceksiniz?
1: Aslan Bey ne olur. Bu kapıyı da kapattılar. Aslan Bey kapı... Aslan Bey!
0: Anahtar bende değil, Enes Bey'de.
1: Osman Bey.
4: Hani diyorum Tuğba, şöyle bir oynasan.
1: Ben...

0: biz çıkalım ne olur, ne olur, ne olur çıkalım.
1: Enes Bey ne olur.
0: Tamam neyse gördüm ben. Göreceğimi gördüm ve hayır, gidiyorum artık.
2: Hayır oğlum, hayır.
3: Tuğba Karakulakların yanındaki cesaretine hayran kaldım.
0: Elim ayağım titriyor. Her yerden büyük devasa kediler çıkıyor. Ve buradan da çıkmamam gerekiyormuş. Herkesin odadan çıkması gerekiyormuş. Ondan sonra çıkacakmışım. Oo! Of of! Buyurun cenaze namazım arkadaşlar. Aslan kadar aslan. Şener Şen'in dediği gibi. Ziya.
2: İki dişi bir erkek aslanımız var.
0: Çok güzel.
2: Ve dünyadaki en büyüklerden biri. Erkek aslanımızı özel olarak aldılar. Çünkü kahverengi yelesi var ve çok vahşi bir aslan.
0: Şimdi rahatladım.
2: Yemek verdiğimizde direkt kapıyı atlayabiliyor ve o bile bizi çok korkutuyor. Demir kapı olmasına rağmen her an pati çıkacakmış gibi.
0: Ben burada bir şey yapacak mıyım?
2: Yani şu anda isterseniz biraz besleme yapabiliriz. Görebilirsiniz nasıl geldiğini.
0: Ben neredeyim? Afrika'da mıyım şu an ya? Bu kadar aslan nereden geldi? Aslan Bey, ben şunu merak ediyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Bu hayvanlar sürekli burada değillerdi. Değil mi? Yurt dışında çeşitli hayvanat bahçelerinden buraya getirildiler. Zaten bunlar bu şekilde yaşıyorlardı. Doğadan alınıp getirilmediler değil mi?
2: Tabii. Yurt dışındaki çeşitli hayvanat bahçelerinden ve üretim çiftliklerinden alındılar. Doğada yaşayamazlar zaten. Herhangi bir canlımızı doğaya salsak savaşacak pozisyonları olmaz. Çünkü bilmiyorlar. Hani bebeklikten beri insan elinde büyüdüler. O yüzden
0: o refleksleri bırakmaları yok. İmkansız zaten şu anda doğaya. O yüzden burada iyi şartlarda tıpkı doğadalarmış gibi bakımları ve temizlikleri yapılıyor. Bir gün yine Afrika'dayım ve safari yapıyorum falan. Hayır ya, öyle bir şey yok. Camın yarısının arabanın önü dışarıda, yarısı içeride falan öyle. Sözde safari diyelim yani.

0: Aslan Bey, nereye geldik şimdi?
1: Şu anda aslanların olduğu habitattayız.
0: İçeri mi gireceğiz gerçekten?
1: Evet, içeri gireceğiz.
0: Ay yok böyle bir şey ya. Vedalaşayım ben arkadaşlarımla en iyisi.
1: Yavru emin aslanlar miyiz? Gibi ufak sıyrıklarla atlatamazsınız. Önce bir bundan emin olalım.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: Ve daha sizi hiç tanımıyor.
0: Eyvah.
1: Sert hamleler yapabilir. Bilginiz olsun. Öncelikle bundan emin olmanız lazım.
0: Eminim. Son kararım. Siz açın hadi.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta.
0: Gerçekten. Ya gerçek mi yani bu şu an?
1: Evet.
0: Yoksun zannettik. Gerçekten buraya girdik mi biz şimdi?
1: Evet.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Kandırmışlar beni ya.
1: Evet maalesef bu habitatımız boş. Ama şu kapının arkasında 3 tane büyük aslanımız var. Eğer o kapı yanlışlıkla açılırsa bizi paramparça yaparlar.
0: Şimdi rahatladım. Ya var ya ben elim ayağım titriyor ya gerçekten. Ben de gerçekten aslanların içine gireceğim zannettim ya. Ama bu şu kapının arkasında diyorsunuz değil mi?
1: Birebir muhatap olmak sizin canınızı tehlikeye atmaktır.
0: Oh!
1: Aynı zamanda benim de bir yabancının yanında beni de görse parçalarlar. Affetmez.
0: Kıskanıyorlar mı? Ama ben gerçekten aslanların olduğu yere girdim zannettim bir an. Ama şu kapıdan kameraman arkadaşlarım şu an o kapıya bakıyorlar.
1: İsterseniz boşluktan izleyebiliriz onları kapının boşluğunda.
2: Cesaretin var mı Tuğba?
0: Cesaretin var mı dedi bana beyefendi. Tabii ki var. Hayır. Hayır yapmayın ne olur. Şu anda dışarıdaki vatandaşlar da bizi kameraya alıyorlar. Nasıl paramparça olduğumuzu birazdan herkes görecek.

0: Tuğba Aslanpark'ta da oynamanın, eğlenmenin bir yolunu buldu.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Rica bana ederim. Bugün kapılarınızı açtınız, bir şeyler yaptırmaya çalıştınız. Siz çok daha tehlikeli işler yapıyorsunuz. O yüzden beni çok tehlikeye atmak istemedi Aslan Bey, değil mi?
2: Evet.
1: Yapabildiğim kadar.
2: Çok daha fazlasını yapabilirdik ama sizi riske atmak istemedik. Tuğba Hanım biraz endişeli geldi. Açıkçası çok da korktu. Alıştırmaya çalıştık ama beceremedik. Aslanlarda açıkçası ben de korktum. Çünkü çok fazla zarar görebilirdi. Yavru aslanlarımızda bile parçalanmaktan korktu. Henüz onlar 2 aylıktı. Büyük bir riski alamadık. Çok daha fazla şey yapabilirdik. Ama bu kadarı onun için kafi olduğunu düşünüyorum.
1: Onlar bu konuda tecrübeliler, eğitimlerini alıyorlar ve uzun yıllardır da bu işi yaptıkları için rahatlıkla aslanların yanına da girebiliyorlar. Ama ben henüz giremem. Daha çok çalışmam gerekiyor. Size çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
2: eksik olma.
1: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugün konusunu teknoloji ve teknoloji bağımlılığı. Teknoloji hayatımızın her alanında iyi ve kötü özellikleriyle bulunmakta. İşin psikolojik tarafını konuşacağımız bu programda acaba bir teknoloji bağımlılığım var mı? Online oyun oynuyorum ama bu artık bir bağımlılık noktasına doğru gidiyor mu? Akıllı telefonuma elim sık sık gidiyor gün içinde belki 100 kere, 150 kere. Acaba burada bir sorun var mı sorularına cevap arayıp hem de bunlara çözüm önerileri sunacağım. İsterseniz önce bir teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını, böyle bir dertten muzdarip olup olmadığımı anlamak için hangi soruları soracağımızla programımıza başlayalım. İşte bunun için size 4 tane madde önereceğim. Bu maddelerden birincisi yoksunluk. Hemen her programda olduğu gibi tahtamıza yoksunluğu yazalım. Bir, tabii ki tebeşir kullanmanın bu tatlı romantik hali de var. Bu sesler çıkacaktır. Yoksunluk şu. Yoksunlukta ben telefonumu evde unuttum diyelim. Ya da telefonum uzanamayacağım bir yerde, işte orada yaşadığım duygu çok olumsuz bir duyguysa, kendimi telefon elimde yokken zorlanır halde buluyorsam, ya da günde 2-3 saat bilgisayar oyunu oynayan ben, o gün sadece yarım saat oynadığım için uykuya dalmakta zorluk çekiyorsam, diğer işlerime odaklanmakta zorluk çekiyorsam, işte buna teknolojiden uzak kaldığım zamanlar, olumsuz duygular ve hisler yaşamaya teknoloji bağımlılığının yoksunluk kriteri diyoruz. Şayet teknolojiden uzak kalmak zorunda kaldığınızda siz olumsuz duygu ve hislere kapılıyorsanız yoksunluk maddesi gerçekleşmiş demektir. İkincisi, hemen hemen her bağımlılıkta karşımıza çıkan bir kavram. Onun adı tolerans. Tolerans geliştirilir her bağımlılıkta hemen hemen. Ufak bir dozla başlarsınız keyif veren şeylere. Sonra zamanla bu artar. Bir süre sonra siz 2 saat bilgisayar oynarken artık bu 3 saate çıktıysa, aynı keyfi almak için bir hafta sonra 4 saate çıkardıysanız, aynı doyuma ulaşmak için 6 saat, 7 saat bu sürekli artıyorsa, siz bu bağımlılık yapıcı riskli olaya tolerans geliştirmişsinizdir. Yani tolerans sizin o işi yaparken eşit derecede doyum almak için sürekli süreyi arttırmanıza denir. Tolerans varsa bağımlılık şüphesi oluşur. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı anlamaya çalışırken üçüncü maddemiz inkar. Hemen hemen bütün bağımlılıklarda inkar edilir. Birileri size söyledi, bunu çok kullanıyorsun, bunu fazla tüketiyorsun, bunu fazla yapıyorsun. İşte o noktada bağımlılık riski olan kişiler fazla yapmadığını savunurlar. Ve sizin ona bu şekilde yaklaşımınızdan memnun kalmazlar. Hayır fazla kullanmıyorum der. Hani çocuğunuza evde bilgisayarı fazla kullandığını söylediğinizde yapıyor ya size. Ya da eşinize ya elinden de telefonu hiç bırakmıyorsun dediğinizde yapıyor ya. İşte ona inkar deniyor.

intihar bağımlılık riskini artıran faktörlerden bir tanesi. Hemen dördüncüsüne gelelim. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü çözüm önerilerine vakit kalsın istiyorum. Dördüncüsü...

o madde ya da o iş vardır. Bu nedenle okul hayatınız varsa okulu, iş hayatınız varsa işi, eşinizle ilişkinizi, sosyal ilişkilerinizi madde dolayısıyla azaltırsınız. Teknoloji bağımlılığında şayet karanlık bir odanın içinde siz oturup da bir bilgisayar ekranında bütün gününüzü geçiriyorsanız orada çok renkli bir dünya yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayat odanın dışında ve o odanın dışında işiniz, eşiniz, belki çocuklarınız, aileniz, anneniz, babanız var. İşte bunları ihmal ettiğiniz noktada işlevsellikte, sosyal işlevsellikte düşüş ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim çocuklara bu konuda bir problemleri varsa nasıl destek olabiliriz bunu anlamaya. Şimdi ilk yaptığımız şey genelde yasaklamak oluyor. Benim daha eskiden böyle üniversitenin ilk yıllarında bilgisayarlar yeni yeni çıkmaya başladığında çok kullanan çocukların bilgisayarları hemen rafların üzerine yerleştirilir. Çocuğun ulaşamayacağı bir yerlere koyulur. Ve daha doğrusu o teknolojik cihazlara ulaşım tamamen engellenirdi. İşe yarıyor mu? Hayır. Bugün hiç işe yaramaz. Bir çocuk fazla internet kullanıyor diye elinden tabletinizi aldı, elinden tabletini aldığınızda onun internetini almış sayılmazsınız. Çünkü internete her yerde ulaşabilir. Bu manada yapmanız gereken şey birincisi onun internette teknolojiyle ya da akıllı telefonuyla neler yaptığını öğrenmek ve biraz da yanında olmak. Oturunuz çocuğunuzun yanına, online oyun oynuyor. Şöyle bir bakın, ne oynuyor acaba? Tabii ki onun özel hayatına girmeden, onun sınırlarını aşmadan oyun hakkında sorular sorun. Hatta siz de biraz oynamayı deneyin. Bilgi sahibi olursanız korkularınızdan kurtulursunuz. Bilgi sahibi olup korkularınızdan kurtulursanız zihninizdeki çocuğum internette kesin kötü bir şeyler yapıyor fikrinden de kurtulursunuz. Çünkü artık yeni nesil bizden bu konularda daha bilgili olabilir ve aslında kötü bir şey yaptığını düşünmemiz bizim zihnimizdeki bir hata olabilir. Ne kadar bilgi alırsak o kadar rahatlarız. İkincisi, mesela çocuğumuza evde akıllı telefon kullanımı ile ilgili bir kural koyduk. Dedik ki yemek masasında akıllı telefon istemiyoruz. Bu çocuğa bu kural koyuldu. Fakat kendimiz oturduk yemek sofrasında sürekli elimiz akıllı telefonda. E oğlum ben işim gereği kullanıyorum canım dediğinizde o sizin işinizi falan anlamaz. O sadece şunu görür. Kural sadece benim için var, diğerleri için yok. O yüzden evde teknoloji ile ilgili kuralları koyarken herkes için koyun. Sadece çocuğunuza kural koyarsanız o sizin görmediğiniz her yerde kuralı çiğneyecektir. Bu kuralı neden koyduğunuzu bilin ve kurala lütfen evde herkes uysun. Yasaklamak yok. Kural koyuyorsak biz de uyuyoruz. Çocuğumuzun internette yaptığı şeyler hakkında bilgi sahibi olup korkularımızı azaltıyoruz. Peki bu kullanımları azaltmak için bunun hocam bir kısa yolu yok mu diye soracak olursanız hemen tahtamı silip size çok pratik bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Tahtamı önce şöyle güzelce sileyim. Yoksunluk, tolerans, inkar ve işlevsellik demiştik. Evden okula giderken tertemiz olan gömlekler okuldan eve dönerken biraz tebeşir tozu olur. Bu işin doğasında bu var. Şimdi 4 adımdan bahsedeceğim size. 4 adımda akıllı telefonların kullanımını nasıl azaltabiliriz? Birincisi yatak odası. En kısa zamanda cep telefonlarının yatak odasına girmesini engelleyin. Tabii bu kuralı nasıl koyuyoruz? Demin bahsettiğim gibi ailece uyacak şekilde koyuyoruz kuralı. Cep telefonu yatak odasına girdiğinde ne yazık ki gençler 16-24 yaş arası gençler özellikle cep telefonunu sürekli check ediyorlar. Özellikle online oyun oynayanların sık sık cep telefonlarını kontrol ettiklerini biliyoruz. Bakınız kulaklarınızı 4 açın. İnanılmaz bir oran vereceğim size şimdi. Her 4 gençten bir tanesi 24 saat online. Bu ne anlama geliyor? Yani şu anlama geliyor. Çocuklar uyku sırasında sık sık uyanıp telefonlarını kontrol ediyorlar. Şayet telefon yatak odasında olursa gözlerini açar açmaz elini telefona götürebiliyor. Peki size diyecekler ki ya anne baba yatak odasına telefonu sokmak zorundayım çünkü alarmını kullanıyorum. Asla kabul etmiyorum.

Bilmeyin bunu. Çünkü alarm için bir alarm saati de işi çözer. Bugün işten eve giderken hemen bir alarm saati alıp evde kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci yer. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonları ikinci adımda getirmememiz gereken yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği yerdir. Yemek masası ailelerin birbirlerinin sorunlarını dinlediği, şikayetlerini dinlediği, mutluluklarını paylaştığı, birbirlerine minnettarlık ifadelerinde bulunduğu yerlerdir. Şimdi bir yemekte bir bakıyoruz ailedeki bütün bireylerin kafası telefonun üzerinde. Hepsi telefonla özel, kendine özel bir şeyler yaparken hızlıca yemeklerini yiyip kalkıyorlar. Oysa ki bir aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o sofrada bir araya gelmektir. İşte telefonlar yemek masasına getirilmesin kuralı koyduğunuzda paylaşımlarınız da artacak. Aile üyelerininle daha derin bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Bu sosyal desteğinizi arttıracak ve aslında aile ortamının size akıllı telefonunuzun ekranından daha fazla şey getirebileceğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bir manevi doyum sağlayacak. Ama kuralı tekrar hatırlatıyorum. Yemek masasına artık telefon getirilmeyecek dediğimizde hepimizin ailece bu kurala uyması lazım. Hiçbir şekilde arada istisnai bir kişi olmasın. O zaman kural inandırıcılığını kaybediyor. İkinci aşamayı geçtik diyelim. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neden var? Onu şimdi açıklayacağım ama hemen o demeyin. Arabada herkes, büyük yazdım çünkü çok önemli. Arabada herkes cep telefonlarını bir kenara koysun. Arabada giderken cep telefonu kullanılmasın. Neden biliyor musunuz? Çünkü arabada yolculuk yaparken siz dış dünyayla temas edersiniz. Çocuklar zaten evin içinde. Evden çıktığı da okulda. Arabadayken de bütün yolculuk boyunca o telefona bakarlarsa dış dünyayı tanımıyorlar. Oysa ki arabanın camından dış dünyaya açılan o muhteşem pencerede çocuklarımız hayatı öğrenirler. Yaşadıkları şehri iyisiyle kötüsüyle öğrenirler. Bu manada arabada telefonu kapatmak birincisi sizin ve çocuklarınızın şehirle kurduğu bağlantıyı, hayatla kurduğu bağlantıyı arttırırken aynı zamanda akıllı telefona maruz kalma süresini de azaltacak. Hadi gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde. Ama unutmuyoruz ha, bu araba kuralına siz de uyacaksınız muhakkak. Özellikle arabayı kullanan sakın. Dördüncü madde okul. Artık şey öyle bir noktaya getirdik ki zaten okullarda telefonlar toplanıyor girişte. Hadi bakalım deyin çocuğunuza. Sen hiç götürme telefonu. Hiç götürme. Neden götürüyor çocuklar? Çoğu zaman bizim endişelerimizden dolayı götürüyor. Ya başına bir şey gelirse, ya kaybolursa, ya arkadaşlarıyla bir yere gider ben haber alamazsam gibi korkulardan götürülüyor. Ama burada bir denenebilir. Çünkü çocuk okula telefonu götürdüğünde bir şekilde onu açabiliyor. Açtığı anda okulun ona vereceği birçok şeyden de uzaklaşmış olabiliyor. Korkmadan, teknolojiden ve akıllı telefonlardan, dört adımda sorun çıkardığı yerlerden telefonumuzu arındırabiliriz. Şimdi size bir hikayeyle, güzel bir insanın hikayesiyle bugünkü programı sonlandırmak istiyorum. Bu güzel insan benim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamandan gelen bir arkadaşım. Hiç çıkmazdı bilgisayar laboratuvarından. Bütün gün bilgisayar laboratuvarındaydı. Biz futbol maçı yapardık, kafelerde otururduk, arkadaşlarımızla gezerdik, çimlerin üzerine oturduk, çayımızı içerdik. O hep laboratuvardaydı. Ve dedik ki bir gün, oğlum sen niye çıkmıyorsun bu laboratuvardan? Ya hayatını çarçur ediyorsun laboratuvarın içinde. O da bize dedi ki, ileride herkes hayatını bilgisayarlarla geçirmeye başlayacak. Ben sadece ona hazırlanıyorum. Ondan sonra bize dedi ki, ben internet üzerinden çiçek satmayı düşünüyorum. Ya dedik, internet üzerinden çiçek mi satılır? Her yerde çiçek var. O dediğini yaptı. Bunu başardı. Ve şimdi artık kendisiyle görüşmek istediğimizde randevu almamız gereken tek arkadaşımız o. Bu hikayeyi niye anlattım, bu güzel insanın hikayesini? Çünkü teknolojiden korkarsak çocuklarımızın ileride bir meslek sahibi olmasını da engellemiş olabiliriz. Gelecek teknolojinin içerisinde, gelecek belki o telefonlarımızın içerisinde. Fakat biz bir şekilde
tek

teknolojinin zararlarından korunduğumuz, teknolojinin faydalarından maksimum yararlandığımız, gelecekte teknolojinin nimetlerinden de bir şekilde faydalanabileceğimiz bir yaşamı teknolojinin tam orta yerinde kurabilmeliyiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Bugün yine size inanılmaz güzel bir tarif hazırlayacağız. Bugün size ilk tarifimiz simitli yumurta.

simit. Böyle bildiğiniz ev yapımı değil, bizim hazır almış olduğumuz simit. Roka, sivri biber, tereyağı, taze kaşar ve mantar kullanacağız. Simitimizi bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. İnce bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede simiti çok daha kolay bir şekilde ortadan ikiye ayırabileceksiniz. Hemen doğranması gereken malzemeleri doğrayalım. Mantarımızı doğrayacağız. Bu tarif böyle sizi çok şaşırtacak ve çok mutlu edebilecek bir tarif. Hemen sivri biberimizi aldık. Yanına roka ile birlikte servis ediyor olacağız tarif bittikten sonra. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir tarif olacak. Sivri biberi yine halka halka doğradık. Mantarla sivri biberi önce tavamızda soteleyeceğiz. Tereyağı ile birlikte, mis kokulu tereyağımızla birlikte. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız. Ve üzerine birazcık kaşar rendeleyeceğiz. Pişirme işlemine devam ediyor olacağız. Hazırlıklarımıza devam edelim. Hemen kaşarımızı rendeleyelim. Bu besleyici özelliği fazla. Görüntüsü çok güzel ve eğlenceli bir tarif. Yani mutlu kahvaltılara yakışır bir tarif. Ocağımızın altını yakalım. Birazcık tereyağı koyacağız. Ve birazcık da sıvı yağ koyacağız. Yavaş yavaş yağımız eriyecek. Belirtmiş olduğum gibi mantarla biberi önce birazcık soteleyeceğiz. Daha sonra üzerine simitimizi koyacağız ve ortasında yumurtayı kıracağız. Üzerine kenarlarına kaşarları koyacağız. Böyle böldüğümüz zaman o kaşarlar sünüyor olacak. Size böyle hani yemek için gerçekten sabırsızlık alacağınız, böyle cümle kuramayacağınız bir tarif hazırlıyoruz. Tereyağımız güzel güzel eriyor. Mis kokulu bir yağ ortaya çıkıyor. Kahvaltıda yumurtayla tereyağı birleştirmek dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Böyle aslında ya kahvaltının çok zengin olmasına da gerek yok. İyi ürün kullanıyor olmanız o kahvaltıyı zaten güzelleştirecek. Yani güne başladığınız öğünü çok iyi yapmanız lazım ki günde zinde olun, mutlu olun, keyifli bir gün geçirin. Tereyağı bu arada eriyor. Hemen ben ince ince doğradığım biberleri aldım. Mantarı aldım, aynı anda attım. Hafif hafif soteleyeceğiz. Çok basit bir tarif bu. Çok kolay bir tarif. Hepimizin evde yapabileceği bir tarif. Ve afiyetle yiyebileceği bir tarif.

ama güzel, gösterişli bir tarifti. İsterseniz bu kahvaltı tabağının yanına böyle avokado dilimleri de koyabilirsiniz. Bu da ona hani bu tabağı böyle zenginleştiren bir hale sokacaktır. Hemen mantarları ve biberleri soteliyorum. Simitimi burada hazırladım. Olmazsa olmaz yumurtamız da hazır. Ve birazdan yumurtamızı kıracağız. Yumurtayı yine oda sıcaklığında bulunduruyoruz. Çünkü yumurtanın en böyle besin değeri olan sıcaklık oda sıcaklığı. Yavaş yavaş pişleme işlemi devam ediyor. Ben çocukken hatırlıyorum, kahvaltı yapmadan güne başlamazdık. Böyle sürekli zengin kahvaltılarla birlikte. Yani zengin dediğim de yanlış anlamayın yani. Hani peynir, zeytin ama bu bizim için zenginlik göstergesi. Çünkü kahvaltı yapıyor olmak önemli bir şey. Mantarı ve biberi soteledik. Mantar tereyağıyla çok yakışıyor. Böyle burnunuza çok güzel bir koku gelecek. Biberin o böyle acımsı yapısı da şu an burnuma geliyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Oh! Vallahi gerçekten çok mutluyum şu an böyle bir tarif hazırladığım için. Hemen bunları bir araya toparlayalım. Bol malzemeli. Evet, simitimizi ortaya koyduk. Şimdi hemen yumurtamızı bunun ortasına göz bir şekilde kıracağız. Ve kaşarımızı yavaş yavaş koyacağız. Yumurtanın böyle tam pişmiş halde istiyorsanız simitin bir yerinden tutun. Böyle küçük bir tahta kaşık yardımıyla bu var olan alanlarda küçük küçük oynamalar yapın. Bunu da oynatabilirsiniz. Çünkü artık o bütünleşti. Gördüğünüz gibi kaşar da eriyor. Çok güzel oluyor. Birazcık daha kaşar atayım. Şuradan tereyağını hafif hafif üstüne ekleyeceğiz. Çok da yağlı olsun istemiyorum ama birazcık bu ona lezzet verecek. Kaşarın da erimesini sağlayacak. Birazcık tereyağı alayım şuradan. İnanılmaz güzel bir görüntü var şu an. Eminim siz de bunu evde yapmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Tereyağını koydukça yumurta daha da güzel şekilleniyor. Bence bu kadar tereyağı yeter. İsterseniz böyle üzerini kapatıp, yani tereyağının üzerine dökmek istemezseniz üzerini bir kapakla kapatıp bunu kaşarın erimesini de sağlayabilirsiniz. Pişirme işlemini sonlandıracağım şimdi. Hemen bir spatula yardımıyla bol tereyağlı, mantarlı, biberli simitli yumurtamız hazır. Hemen yanına güzel güzel yeşilliklerimizi koyacağız. Bu şekilde bir sunum tabağı da yapabilirsiniz. Yanına birazcık da limon koyalım. Roka ile limon güzel olur. Şu şekilde. Ben birazcık pul biber seviyorum biliyorsunuz artık. Pul biberi de şöyle üzerinde gezdirdik. Ve simitli yumurtamız hazır. Ben isterseniz şöyle bir ortalığımı toparlayayım ve sıradaki tarifime geçelim. Evet, ortalığımızı toparladık ve şimdiki tarifimiz çökelek salatası.

Çökelek nedir? Size soruyorum, çökelek nedir? Çökelek, yağı alınmış ayranın ısıtılması sonucu ortaya çıkan parçacıklara çökelek deniliyor. Bu, Mersin bölgesinde ham çökelek olarak tüketiliyor, yani isimlendiriliyor. Hatay bölgesinde de sürk peyniri olarak terendiriliyor. Bu görmüş olduğumuz tamamıyla Hatay'dan gelen sürk peyniri. Hemen çökelek salatamıza başlayalım. Önce yeşilliklerimizi doğrayalım. Çökeleğimi doğrayacaktım ama vazgeçtim, yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşil soğan bu tarz salatalarda vazgeçilmez bir lezzet. Olmazsa olmaz bir lezzet. İyi ürünlerden iyi lezzetler ortaya çıkıyor. O yüzden peynirimizi biz Hatay'dan getirdik. Özel olarak özenle hazırlanan her şey güzel oluyor.

Ben ilk kahvaltı hazırlamaya başladığım zaman, yani bundan yaklaşık 8-9 yıl önce bir dükkan açtım ve bununla birlikte kahvaltı serüvenimiz de başladı bizim. Bu bizim için o kadar keyifli ve o kadar eğlenceli ki, bize o kadar heyecan veriyor ki. Yani hazırladığımız şeyleri birilerine hizmet ediyoruz ve şu an hazırladığımız şeyleri siz evinizde deniyorsunuz ve bunun lezzetine varıyorsunuz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Hayata dair gerçekten bir şeyler yarattığımıza, yaptığımıza dair çok mutluyum. Umarım siz bu lezzetli tarifleri evinizde yapıp benimle paylaşırsınız. Paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Instagram'da Türev Uludağ'ı aratırsanız beni bulacaksınız. Hemen taze soğanlarımı doğradım. Taze soğanlarımı doğradıktan sonra sivri biberimi doğrayacağım. İnce ince, güzel güzel sivri biberlerimizi doğrayacağız. Bu tarz salatalarda hep belirtiyorum. Böyle o kadar ince olacak ki, böyle kürdanın ucunu batıracaksınız ve alacaksınız. O kadar ince olacak ve o kadar güzel olacak derken nazar değdi. Büyük bir parça kestim. Hemen bunu incelteyim. İnce ince bıçağın uç tarafıyla, daha küçük bir bıçak da kullanabilirsiniz. Sabırla, severek, aşkla bu işi yapıyor olmanız lazım. Bir de bu kahvaltıları evinizde hazırlıyorsunuz ya. Yani sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. Dünyanın en güzel şeyi. O yüzden hayatınızdan sevgiyi, aşkı hiçbir zaman eksik etmeyin. Hep diyorlar ya, hayat sevince ve paylaşınca güzel. Gerçekten de öyle. Yemekler de öyle, kahvaltılar da öyle. Birlikte güzel güzel, keyifli sofralarda umarım sağlıklı, huzurlu, çok güzel bir ömrünüz olur. Evet, doğrama işlemlerimizi yaptık. Sıra geldi sürk peynimize, yani çökeleğimize. Çökeleğimizde böyle büyük parçalar halinde doğrayacağız ve birazdan bütün hepsini karıştıracağız. Hatay, yemekler bakımından çok zengin bir bölge. Yani o kadar güzel yemekler yapılıyor ki o bölgede. Adana'da, Antakya'da, yani Hatay'da, Antep'te gittiğiniz zaman gerçekten diyorsunuz ki ya arkadaş, bunlar ne güzel şeyler, ne güzel malzemeler. Bu size bambaşka bir hayat görüşü ve bakışı sağlayacak. Bir tanesini kullandım çökeleğimin. Yeterli olacak çünkü malzemelerimle. Hemen hepsini var olan orta derinlikte bir kabıma aktarıyorum. Bütün malzemelerimi koydum. Görüntüsü, rengi inanılmaz güzel. Lezzeti inanılmaz güzel. Yapımı o kadar basit ki, hem de çok besleyici, hem de çok sağlıklı. Şuradan böyle dökülürken zorlandı. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve tabii ki Antakya bölgesinde de zeytinyağı gelişimi çok fazla. Ege'nin ve Antakya'nın zeytinyağları farklı. Antakya'nın birazcık daha farklı bir aroması var zeytinyağının. Ama yani oradaki insan ona alışınca gerçekten bundan vazgeçemiyor. Hemen çökelek salatamızı da hazırladık. Üzerine bugünlerde çok fazla tüketilen çörek otunu atıyoruz. Antioksidan özelliğiyle bilinen, vücuda, kalbe sürekli yararlı olan bir besin çörek otu. Ve evet, çökelek salatamız da hazır. Dilerseniz ortalığımı ben şöyle bir toparlayayım. Bugün neler hazırladık bir bakalım. Sıra geldi sunumumuza. Şimdi gördüğünüz gibi bugün neler hazırladık? Hemen soframıza koyduk. Simitli yumurta yaptık ve çökelek salatası yaptık. Simitli yumurtayı yaparken içerisinde biber, mantar ve yumurtamızı kırıp üzerinde simitle birlikte kaşarımızı erittik. Çökelek salatamızda da var olan domatesimizi, biberimizi, maydanozumuzu ve çökeleğimizi birleştirip üzerine çörek otu atıp süsledik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
16: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
17: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
18: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ucu bulmaya mecbursunuz.
17: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
19: Hey yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
18: Tamam.
8: Hemen gelmeni istiyorum.
1: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
19: Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
13: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın.
7: Öldürmek istediler beni de, yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum, ama böyle kurtuldum.
17: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
19: Bana hiçbir şey olmaz.
2: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
14: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yakında çok paramız olacak ama.
11: Cemre babana mı güveniyorsun?
12: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
13: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
11: Günaydın anneciğim. Günaydın.
14: Madem altın, koçum benim.
12: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
15: Hatıralar solmadan gel bana.
11: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
16: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
14: Abo, adın ne senin?
11: Sabahat.
17: Teneke teneke altınları varmış derler.
14: Vardır ya, vardır.
17: Nerede biliyor musun?
12: İşte bir bunu kimse bilmez.
14: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
18: Kafes kulübesinde
14: altınlarım! İmdat!
16: Bunlar hediye olsun.
11: Gözünüz aydın beyefendi.
12: Gözünüz aydın.
3: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
8: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel.
19: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
12: Gel.
11: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
12: Aşkım.
11: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35

0: Yıldır en cesur hayallerinin yanında. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim. Arkadaşlar merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Evet. Bulduk mu? Hoş.
1: Evet, bulduk.
0: Seni tanıyalım.
1: Hazal ben. Üniversitede okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Hazal?
1: İlk ve acil yardım.
0: İlk ve acil yardım okuyorsun. Evet. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Sınıf arkadaşın içerisinde.
0: Sınıf arkadaşısın. Kaç
1: sınıftasın? Evet, ikinci sınıftayım.
0: İkinci sınıftasın. Bitti o zaman.
1: Bitti. Bitiyor.
0: Bitiyor. Keyifli bitecek. Misin bunun için?
1: Keyifliyim.
0: Süper. Dersleri nasıl?
1: İyi.
0: İyi. Tek cevap alıyoruz sadece senden. Nerelisin?
1: Kahramanmaraş.
0: Neresinden?
1: Merkez.
0: Kaç yaşındasın?
1: 21.
0: Heyecanlı mısın?
1: Biraz.
0: Biraz mı?
1: Biraz.
0: Sence biraz mı?
1: Biraz.
0: Hemen rakibine geçiyorum. Sen o sırada geçirdim. Biraz heyecanını yen. Hazal. Seni İpek. Tanıyalım.
2: Ben İpek. Ben de üniversitede ilk acil yardım okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Giresunluyum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın?
2: 20 yaşındayım ben de.
0: Sen de 20 yaşındasın. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri kazanırken birinizden biri kaybetmiş olacak diyelim. Hazal.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır Hazal?
1: Bilmem. İpek kazanabilir.
0: Ne diyorsun?
1: Ben kazanacağım diyorum.
0: Seni silah zoruyla falan
1: konuşturuyoruz. Hayır, İpek kazanabilir dedim.
0: İpek kazanabilir.
1: İhtimal.
0: Sen de kazanabilirsin. Bu da bir ihtimal.
1: Yani.
0: Peki en büyük ihtimal kimde şu anda?
1: Ben de.
0: Hazal, sen de.
1: Ben de.
0: Çok mu heyecanlısındır yoksa şu an bize özel bir heyecan mı bu?
1: Ya size özel heyecan.
0: Evet, çok teşekkür ederim Hazal.
1: Rica ederim.
0: Evet, rakibine geçebilir miyim?
1: Geçebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim Hazal. Efendim, sence kim kazanır İpek?
2: Bence ben kazanırım ama Hazal da kazansın bilmem ya. Problem değil. Ama ben kazanırım. İnşallah.
0: O zaman İyi olan kazansın diyerek sevgili arkadaşlar ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Çünkü doğru bilmekten de öte hızlı olmanız gerekli. Efendim birinci etabımız başlıyor, ilk sorum geliyor. Büyükbaş hayvanların barındığı yere ne ad verilir? Tek ses geldi İpek.
1: Ahır.
0: Ahır doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İpek'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de İpek bu şekilde kazanmış oldu.
1: Efendim.
0: Hazal,
1: efendim.
0: Biliyor muydun sen?
1: Biliyordum. İpek benden önce vazdı çünkü.
0: Hiç gittin mi köye?
1: Gittim.
0: Ahırlarınız var mı? Hayvanlar, ailede, hayvancılık?
1: Birazcık var.
0: Hangi birazcık? Kaç tane birazcık var?
1: İnek var, keçi var.
0: İnek var. İsmi var mı ineğin?
1: Narin.

0: Narin.
1: Evet.
0: Yine sen...
1: Ama öldü.
0: Hadi ya. Allah rahmet eylesin.
1: Yedik ki anam demiş.
0: Yani yemeseydin iyiydi. Çok bir sevmiyor musun demek ki?
1: Yok. Ya ben yerken ben çok zeki oluyorum da.
0: Peki Hasan. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. 1-0'lık bir puan tablosu var. Gelelim ikinci sorumuza. Genellikle söylenen bir cümleye göre bir kahvenin kaç yıl hatırı vardır? Tek ses geldi İpek.
1: 40.
0: 40 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ülkeye göndermiş olduk. 2-0'lık puan tablomuz var. Hazal heyecandan ne yapacağını
1: basıyorum,
0: bilemiyor.
1: Basıyorum ama gelmiyor galiba.
0: Bir kere basar mısın?
1: Geliyormuş. Bak, geliyormuş.
0: Ama demek...
2: Ben şu an kendimi kötü hissettim. Hasan niye?
0: Demek...
1: Tamam.
0: Anlaşıyorlar bir de. Ben böyle bir rekabet görmedim sevgili izleyenler. 2-0'lık puan tablomuz var. Eğer Hazal bir soruyu daha bilemezse ya da yanlış cevap verirse otomatik olarak İpek yani rakibi onu elemiş olacak. O yüzden bu soru sevgili izleyenler Hazal için çok önemli diyerek sorumu soruyorum. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara ne ad verilir? Çift ses geldi. Kaz ayakları doğru cevap. Çok güzel alkışlarımızı Hazal'a göndermiş olduk. Siz, sende var mı kaz ayağı?
1: Var galiba. Var galiba.
0: Var mı o?
1: Ya.
0: Var mı?
1: Biraz vardır herhalde.
0: Her yerden birazcık var ama. Hiç tam yok. Peki İpek sende var mı kaz ayağı?
3: Bende yok ya.
0: Yok emin misin?
3: Yok ben daha gencim.
0: Gir bakayım.
4: Ben yaşlıyım.
0: Evet ortalık biraz karışıyor gibi şu anda. Gerçekten rakibe dönüyor efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geliyoruz. Klakson ne demektir? Klakson. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Genelde şey... Tabelalarda görürüz klakson çalmayınız.
4: Korna.
0: Efendim?
1: Korna olabilir
0: mi? Korna. Doğru cevap. Cemal alkışlarımızı Hazal'a göndermiş olduk. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenlerimiz. Efendim son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef bu soruyla itibaren bir yarışmacım bu yarışmaya veda etmiş olacak. Efendim sorum geliyor. Sarı leblebisiyle ünlü olan ilimiz hangisidir? Tek ses geldi İpek.
3: Çorum.
0: Çorum. Doğru cevap. Cevap açtığımızı İpek'e göndermiş olduk. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Hazal heyecanına yenik düştü mü diyelim?
1: Birazcık. Erken senin... davranan kazandı diyelim.
0: Evet peki senin hep böyle miktar belirtmen birazcık azıcık çok küçük.
1: Evet genelde böyle hep birazcık.
0: Birazcık. Evet. O biraz olmamıştır.
1: Evet, hep ben birazcık.
0: Birazcığı bana biraz açar mısın Hazal?
1: Birazdan birazcığı, azıcığı. Birazdan biraz daha az olan birazcık.
0: Peki Hazal, efendim, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Rakibine bir şeyler söylemek ister misin?
1: Kazandı diyorum, tebrik ediyorum.
0: Birazcık tebrik ediyorum.
1: Evet, sınıfta anlaşırız diye düşünüyorum. Hallederiz diyorum.
0: Hallederiz diyorum.
1: Evet.
0: Efendim bizler İpek'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler İpek'le birlikte artık ikinci etaptayız. İpek rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin, mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
3: Yani üzgünüm onun adına ama bir yandan da sevinçliyim çünkü başarı kazandım.
0: Evet genelde aranızda iddiaya girer misiniz veya sen kazanacaksa ben kazanacağım.
3: Hayır,
0: öyle bir rekabet var mıdır aranızda?
3: Hayır yok hiç.
0: Bugün ilk oldu.
3: Evet,
0: İlk ve son mu olacak?
3: Evet,
0: ve onu da sen kazanmış oldun.
3: Üzüldüm çünkü onun adına.
0: Peki, şimdi bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Nasıldır şarkı sözleriyle ara?
3: Yani ben her türden dinlerim yani ama... Çok da güvenmiyorum kendim o konuda.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Evet, hazır mısın İpek?
3: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
3: Şu an çok hazırım. Hemen geçelim.
0: Hemen geçelim. Heyecanlısın.
3: Evet, biraz heyecanlıyım.
0: O zaman sorum geliyor. Misafir misafiri sevmez nokta nokta hiçbirini sevmez. Süren başladı. Biliyor musun bunu?
3: Şu an kulak aşinalım ama şu an hiç hatırlamıyorum.
0: Süren geçiyor. Hızlı bir şeyler söylemen lazım.
3: Doktor
0: mu?
3: Ev sahibi.
0: Doğru cevap.
3: Ev sahibi cevap.
0: Evet, kocaman alkışlarımı ben İpek'e göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Biraz zor da olsa ilk sorumuza doğru cevabı almış olduk.

0: Misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez demişler. İpek.
1: Basitti aslında, ben kulak açtım ama hiç hatırlayamadım gerçekten.
0: Heyecanın neye düşüyorsun?
1: Evet, biraz.
0: Olsun, ikinci soruma geçmeden önce biraz seninle sohbet edelim. Okul nasıl gidiyor öncelikle?
1: Okul...
0: Hayalin ne? Yani okulu bittikten sonra direkt işe başlayacak mısın? Hayat planı nedir? Bize kısaca bahset istersen.
1: Yani şu an okul son dönem ve son zamanlar olduğu için biraz sıkıcı. Yani çok fazla sıkıyorlar ama inşallah bunu da atlatacağız. Ondan sonra zaten direkt umarım ki işime başlayabilirim. Hı hı. Direkt bir hastanede zaten işe girmek istiyorum. Umarım olur. Onun için çabalıyoruz şu anda. O kadar şu an.
0: Peki dersleri nasıl? İyi mi, ortamı?
1: Derslerim iyi.
0: Ne kadar iyi?
1: Çalışıyorum yani.
0: Çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Harıl harıl.
1: Evet, harıl harıl çalışıyorum yani.
0: Süper. Peki sen misafir seviyor musun?
1: Yani kişiye göre değişiyor. Akrabalarımı sevmiyorum ama...
0: Akrabalarını sevmiyorsun.
1: Evet, akrabalarımı sevmiyorum. Açık açık söylüyorum. Karşısı çıkarsa gerçekten sevmiyorum yani ama...
0: Mesela hangi akrabalarını sevmiyorsun?
1: O kadar ayrı.
0: Mesela anne tarafı mı, baba tarafı mı?
1: Baba,
0: en çok.
1: Baba tarafı.
0: En çok baba tarafını
1: evet,
0: sevmiyorsun.
1: Evet, baba tarafını sevmiyorum.
0: Hala, amca, of.
1: Evet. Amcam yok, babam tek kardeş. Ama yine baba tarafı yani. Babam tek kardeş olsa da...
0: Tek kardeş olması daha uzak akrabalar mı?
1: Evet. Evet.
0: En çok sevmediğin
1: daha
0: kişi?
1: Daha ikinci dereceden yani çok yakın olmayanlar.
0: Peki
1: yani.
0: En çok sevmediğin yakın olan ikinci derece kimler var mesela?
1: Ya söylemem o kadarını ya. Ya şimdi karşı çıkarmak lazım.
0: Ama az önce her şeyi söyledim, şu an duydular
1: ama
0: bence.
1: Ama isim veremem yani, tam olarak veremem.
0: Sonra kıvıracağım diyorsun. Evet. Yoksa söylememiştim zaten.
1: Sevmiyorum işte o kadar.
0: Neden genel sevmiyorsun? Özel mi?
1: Ya özel değil, ne bileyim, akrabaların genel uyudur ya böyle her şeye karışmak, yorum yapmak.
0: Sana çok mu karışıyorlar?
1: Yani karışıyorlardı ama artık tabii ben...
0: Mesafeni koydun.
1: Mesafemi korudum, evet.
0: Peki. Hazırsan artık ikinci sorumuza geçelim. Daha heyecanlı tamam. Olabildiğimizi düşünüyorum.
1: Tamam.
0: İkinci sorum geliyor. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Nokta nokta söyle ne denirdi?
1: Aşkın ateşi yakarmış.
0: Biliyor musun şarkı? Sesli söyle.
1: Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Düşmeyene söyle ne denirdi?
0: Değiştir.
1: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin?
0: Nokta nokta. Söyle ne denirdi? Düşme değil de ne o? Süreyle bir durdurdu.
1: Ama şarkı biliyorum şu an.
0: Söylesene.
1: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin? Düşmeyene söyle ne denir ki?
0: Sanki orayı uyduruyorsun gibi biraz.
1: Düşmeyene söyle
0: düşme
1: ne
0: düşme yok. Düşme unut.
1: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilir miydin, sever miydin?
0: Yok, dilerdin okey.
1: Piş.
0: Efendim?
1: Hangi ateşte yanmayı? Pişmeyene söyle ne denir?
0: Pişmeyene söyle ne denirdi? Doğru cevap.
1: Sen de bilmediğin yeri.
0: İpek'e göndermiş olalım ve İpek'ten de bu şarkıyı duymuş olalım. Evet. Kocaman alkışlar.
1: Sıra bak bir kulaklarınızı
0: İpek'e
1: kulaklarını
0: gelsin efendim. Buyur İpek.
1: Ney?
0: Şarkıyı duyalım.
1: Hayır, söyleyecek miyim? Söyledin ya.
0: Ama bir duyalım, bir daha da güzel duyabileceğimize inanıyorum bence.
1: Bu şarkı mı söyle?
0: Evet, bu şarkıyı. Aşkın ateşi yakarmış ateşi.
1: Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin? Düşmeyene söyle ne denir ki?
0: Sen hep sesin alçaklarda çıkıyor ama olsun, biz bunu yine sayıyoruz efendim. Kocaman alçaklarımızı tekrardan ipeye göndermiş olalım. İki de iki yaptık. Bu sorumuzun ödülünü İpek pişmeyene diyerek kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Cambaz ip de nokta nokta dipte gerek. Süren başladı. Var mı bir sesi düşürebilirsin? Süren gidiyor çünkü sesi düşürebilirsin.
1: Balıklama mı?
0: Balıklama
1: balık.
0: Efendim? Cambaz ipte?
1: Balık.
0: Balık. Dipte gerek. Balık doğru cevap. Evet, o kadar emin değil ki ben bile... Cevaptan emin olamadım.
1: Balık mı cevap?
0: Balık.
1: Tamam balık. Tamam söyledim, balıklama balık. Söyleyerek söyledim.
0: Evet İpek, gerçekten bu yarışmada tarih yazacaksın. Bugün ben buna inanıyorum. Şu anda cambaz ipte balık dipte gerek demişler. Ama İpek için balıklama dipte gerek demişler sanırım. Öyle mi İpek?
1: Evet, yani karıştırdım diyeyim.
0: Karıştırdım. Peki
1: heyecan,
0: oluyor.
1: Heyecan.
0: Heyecanla veriyoruz. Evet, 3'le 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü İpek bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Ben İpek'e ödülünü vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı? Devam mı? Daha
1: tamam.
0: Fazla kazanabilirsin.
1: Tamam.
0: Tamam. Geçmiyor musun?
1: Devam olsam. Tamam, devam. Devam olsun.
0: Evet, İpek heyecanına atana kadar sevgili izleyenler, bizler 3. etaba geçmiş olalım. Evet sevgili izleyenler, İpek'le birlikte artık 3. etaptayız. İpek, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Heyecanlı mısın?
1: Evet, yani şu an bir tık daha arttı.
0: Bir tık daha arttı.
1: Evet.
0: İpek, seni bu etapta elimde 3 adet zarf bekliyor olacak. Bunların içerisinde sana soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürle devam mı edelim?
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür olsun.
1: Evet.
0: Peki o zaman. Genel kültür zarfını açıyorum. Bakalım İpek'i bu etapta neler bekliyor olacak sevgili izleyenler. İpek, bu etapta tek cevap hakkım var. Söyleyeceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Ve bizden bir jokerak kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın?
1: Evet, başlayalım. Gelsin,
0: başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Peki, İpek. O zaman efendim 3. etapımız başlıyor, ilk sorum geliyor diyelim. Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir?
1: Minyatür.
0: Minyatür cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Minyatür cevabından eminsin, evet. Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir diye sorduk. Minyatür cevabı geldi. Efendim, minyatür acaba doğru cevap mı? İpek, doğru cevap mı?
1: Doğru, bence.
0: Doğru mu?
1: Evet,
0: sence?
1: Değil mi?
0: Efendim, doğru cevap, doğru cevap. İpek'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzu bu şekilde joker hakkımızı kullanmadan geçmiş oldu İpek. Gelelim ikinci sorumuza. Sefiller romanının yazarı kimdir? Okudun mu Sefiller'i?
1: Okumadım, TikTok'ta sadece şeyi vardı onun. Akımı vardı, Victor Hugo. Victor Hugo.
0: Victor Hugo cevabından
1: Sefiller
0: eminim.
1: Sefiller yazan Victor Hugo.
0: Emin
1: misin? Eminim, evet.
0: Peki. Sefiller romanının yazarı kimdir diye sorduk. Victor Hugo cevabı geldi. Acaba Victor Hugo doğru cevap mı? Sosyal medyada gördüğün akım?
1: Evet.
0: Seni bugün işine yarayacak mı? Efendim, Victor Hugo doğru cevap. Güzel alkışlarımızı İpek'e göndermiş olduk. 2'de 2 gidiyoruz halen. Joker hakkını kullanmadın, eve de götürmeyeceksin bu arada. Takıldığın sorularda kullanmanı tavsiye ederim.
1: Ben bu sefer kullanayım o zaman. Boşa gitmesin.
0: Evet, 3. etapımızın son sorusundayız ve 3. sorumuzdayız. Çok hızlı gidiyoruz İpek. Çok hızlı cevaplar ve emin cevaplar veriyor efendim. İpek, son sorudayız. Ne hissediyorsun?
1: Şu an iyi gidiyoruz. O yüzden heyecanım biraz geçti. İnşallah bunu da kazanırım. Başlayalım bence.
0: Başlayalım efendim. Son sorum geliyor. Çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir?
1: Kullanmalı mıyım joker hakkımı?
0: Sen bilirsin. Var mı bir cevabı?
1: Var.
0: Ne?
1: Dublaj.
0: Emin misin? Peki?
1: Eminim.
0: Peki joker hakkını kullanmak istiyor musun?
1: Yani kullanayım, boşa gitmesin yani.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: İrem'e soracağım.
0: Peki arkadaşına soracaksın. Peki arkadaşını buraya alalım. Seni buraya alalım. Hoş geldin. Var mı bir cevabı?
2: Zaten doğru cevap verdi. Dublaj cevap.
0: Dublaj diyorsun. Peki seni tanıyalım.
2: İrem ben. Sınıftan arkadaşıyım. Hı-hı. Aynı ilk ve acil yardım okuyoruz. O şekilde.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim.
0: Hoşça kal. Evet İpek. İrem'den bir cevap geldi. Senin cevabını doğruladı. Dublaj cevabını kullanmak istiyor musun?
2: Evet istiyorum.
0: Efendim, çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Dublaj cevabı gelmişti zaten öncesinden de. Dublaj doğru cevap. Cevap alkışlarımızı İpek'e göndermiş olalım diyelim. Efendim 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik. Ve bu etabın, bu yarışmanın büyük ödülünü de İpek şu anda kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. İpek, güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen bu ödülü 2'ye katlayabilirsin. İstersen risk alarak bu ödülü 2'ye katlayabilirsin, 2'ye de katlayabilirsin. Vereceğin tek yanlış cevapla bu ödülü kaybedebilirsin. Alıyor musun risk?
1: Yok, almıyorum.
0: Almıyorsun.
1: Yok.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman şöyle takdim edelim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Ben senin yerinde olsaydım risk alırdım. Çünkü bence kazandığım ödülün daha fazlasını kazanmak beni daha çok mutlu ederdi diye düşünüyorum.
1: Tabii ki de, ama zaman kısıtlaması olduğu için şu an kusura bakmayın, yoksa çok isterdim.
0: O zaman kendine çok dikkat et, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: İlk defa kamera karşısına çıkıyorum, o yüzden çok heyecanlıyım.
0: Senin heyecanın bizleri de çok heyecanlandırdı.
1: İlk yaşamak güzel bir şeymiş, teşekkür ederim o yüzden size.
0: Güzel, teşekkür ederiz, hoşça kal.
1: Teşekkür ederim.

0: Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Mehmet Yazıcıoğlu, Zeytinburnu'nda oturuyorum. İşte geliyordum, bir kendimi deneyimleyeyim dedim. Umarım güzel bir zaman geçiririm yarışmada.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.

0: Hı hı. Ben de şu an çalışmıyorum. Bakırköy'de bir işim vardı, o yüzden geldim.
1: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi kurallarımızı zaten biliyorsunuz ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacı ile birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef diğer yarışmacım da bu etapta yarışmaya veda etmiş olacak. Ben Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey, sizce kim kazanır?
2: Valla hocamız biraz daha bilgili olabilir. Ama bilmiyorum. Bakacağız sorulara göre. Daha önceki bölümlerinizi izliyordum. Umarım burada da...
1: Kendiniz güzel... deniyor muydunuz ekran karşısında?
2: Evet, evet.
1: Peki nasıldınız? Kaçıncı etaba kadar gelebiliyordunuz?
2: Kimi zaman tabii takılıyordum. Belli olmuyor bu.
1: Yani biliyorsunuz.
2: O sırada.
1: Peki. Hemen Sadık Bey'e dönerim efendim. Rakibiniz bayağı iddialı duruyor. Evet. Ama sizden de biraz korktuğu gibi duruyor efendim. Yok, bilemeyeceğim.
0: Ya ben de çok iddialı değilim. Genel kültürüm o kadar iyi değil. Ben de başarılar diliyorum. Ama kazanmak da istiyorum.
1: O zaman... İyi olan kazansın diyerek efendim, bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor efendim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi, o erkeğin neyi olur? Çift ses geldi.
0: Baldızı.
1: Baldızı. Doğru cevap. Göz cevapçılarımızı Sadık Bey'e göndermiş olalım. Efendim sizler evli misiniz?
0: Evet, evliyim.
1: Baldızınız var mı?
0: Hayır, yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: Peki. O zaman siz evli misiniz?
2: Hayır değilim.
1: Siz
2: ama
1: de evdeysiniz.
2: Son anda aklıma geldi, geciktim.
1: Olsun, geciktim. Sağlık olsun diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığını toplamına hukukta ne ad verilir?
2: Miras.
1: Tek ses geldi. Miras, miras. Doğru cevap. Çok güzel arkadaşlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş. Olalım, birebirlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Kıyasıya bir mücadele ile birlikte birinci etabımız devam ediyor sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Çift ses.
0: Antetli kağıt.
1: Antetli kağıt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sadık Bey'e göndermiş olduk. İki birlik bir puan tablomuz var. Sizler neden rakibinizi alkışlıyorsunuz? Rakip kazanıyor şu anda.
2: Kaybettim herhalde değil mi?
1: Herhalde. Yani şu an.
2: Şu an.
1: Bir sorumuz. İki sorumuz daha olacak. Ama rakibi alkışladınız. Destekliyor musunuz yoksa rakibi?
2: Hayır, hayır. Ben bitti
1: o anda heyecanıyla. Olsun, sağ olun.
2: O an heyecanıyla 3-0 zannettim. 2-1 şu anda.
1: 2-1. Evet. Puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle dedim ve sorumu kestim.
0: Pişi.
1: Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum Sadık Bey'e ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir olacaktı sorumuz. Cevabımız pişi. Doğru cevap efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Mehmet Bey, pişi dedik. Pişiyi seviyor muydunuz?
2: Evet, severim de soru bitene kadar bekledim. Hı hı. Demek ki tam soru bitmeden de basılabiliyor.
1: Evet, yani birbirinize fark atlatmak için bazen böyle taktikler yarışmacıları deneyebiliyor. Mehmet Bey, rakibinize bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Tebrik ediyoruz. Güzel, teşekkür ederim size de yarışmak
1: için. Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Sadık Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyelim. Sadık Bey, rakibiniz Mehmet Bey'i 3-1'lik puan tablosuyla mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
0: Yani bir anda aklıma geldi pat diye. Normalde yani kızartma, yağlı yiyecek falan da çok da tüketmem. Pişiyi de çocukluğumdan beri bildiğim bir şeydi. O yüzden direkt aklıma geldi, risk aldım.
1: Doğru cevabı hızlıca
0: evet,
1: siz vermiş oldunuz.
0: Doğru cevabı hızlıca verdim. Umarım yarışmanın kalan kısmında da başarılı olurum.
1: İnşallah diyelim. Şimdi ikinci etaptayız. Bu etabımız zaten sözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor. 3 adet sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ilk soruma ben başlamak istiyorum. Buyurun. İlk sorum geliyor. Lafla nokta nokta yürümez.
0: Peynir gemisi yürümez.
1: Peynir gemisi yürümez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Sadık Bey'e göndermek istiyorum. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Sadık Bey kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Bekliyorum. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
0: Tamam.
1: Aranız nasıldır?
0: Şarkıları dinlerim, severim. Hı-hı. Üniversitedeyken
1: sizden de duyar mıyız bir şarkı?
0: Yok, hayır.
1: Duyarız bence. Bu şarkı, yani. En azından bu şarkıyı duyarız.
0: Tamam, dinleyelim bakalım.
1: Efendim, sorum geliyor. Bursa'nın ufak tefek taşları nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
0: Bursa'nın ufak tefek taş

0: bursanın ufak tefek taşları keman olur. O yârimin kaşları keman olur. O yârimin kaşları.
1: Kocaman alkışlarımı ben Sağduş Güney'e göndermek istiyorum sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı, doğru cevabı da keman olacaktı. Ve ödülü de bu şekilde kazanmış olduk. Tekrardan ağzınıza sağlık diyelim efendim. Evet, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Sen A, ben A, bu nokta nokta kim sağ?
2: Bu ineği kim sağ?
1: Bu ineği kim sağ? Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımı tekrardan Sadık Bey'e göndermiş olayım. 3'te 3 yaptık. İkinci etabımızın bütün ödüllerini de Sadık Bey bu şekilde kazanmış oldu. Ve ben hemen ödülünü uzatmak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve daha fazla kazanma şansımız var. Tamam mı? Devam mı?
2: Devam edelim. Tamam.
1: Devam edelim. Efendim o zaman bizler artık üçüncü etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız diyebiliriz. Yüzlük kuyruğuna geldik mi Sadık Bey?
2: Geldik. Ben de heyecanlandım. Umarım kalan soruları da bilirim.
1: Peki üçüncü etap sizi ne hissettiriyor size?
2: Üçüncü etapta daha zor sorular gelecek gibi hissediyorum. Hı hı. Umarım doğru cevabı veririm yani.
1: Şimdi tabii bu etapta size soracağımız soruların konularını kendiniz belirliyorsunuz. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim? Hangi alanda daha iyisiniz? Daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz daha doğrusu.
2: Coğrafya olsun.
1: Coğrafya olsun. Evet. Efendim peki coğrafya zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Sadık Bey'i neler bekliyor efendim? Şimdi bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
2: Tamam.
1: Vereceğiniz cevaplarda eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır ve süreniz bulunmamakta. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hadi başlayalım.
1: Başlayalım mı? Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir? Neresi olabilir? Türkiye'de güneşin en son battığı yer.
2: Yok.
1: Mesela yani nerede güneş en son batabilir? Coğrafyayı böyle düşün, Türkiye haritasını düşünün.
2: Batıda da şehir olarak mı söylemem lazım? En denizin yani ada var, Gökçeada'da olabilir.
1: Gökçeada'da olabilir. Diyorsunuz.
2: Evet.
1: Emin misiniz?
2: Eminim.
1: Bence de başka bir cevabınız vardı.
2: Yok.
1: Eminsiniz. Peki. Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir diye sorduk. Gökçeada cevabı geldi. Efendim Gökçeada doğru cevapsa eğer ikinci sorumuza hızlıca geçiş sağlamış olacağız. Efendim Gökçeada doğru cevap. Sadık Bey'e göndermiş olduk. Evet gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İbiza Adası hangi ülkeye aittir?
2: Amerika.
1: Amerika cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
1: İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. Amerika cevabı geldi. Hızlı bir cevap oldu sizlerden efendim. Eğer Amerika doğru cevapsa üçüncü soruya hızlıca yine geçmiş olacağız. Çünkü çok iyi gidiyorduk. Efendim İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sormuştuk. Amerika cevabı geldi. Amerika...
2: Doğru cevap.
1: Amerika maalesef yanlış cevap.
2: Sağlık
1: doğru olsun. Cevap İspanya olacaktı.
2: İspanya.
1: Olsun. Sağlık olsun. Biz yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri iade edelim.
2: Çok
1: güle güle güzel günlerde harcamanızı dileyelim. Bizlere şeyler söylemek ister misiniz?
2: Güzel, eğlenceli bir yarışmaydı. Teşekkür ederim bana burada bu hakkı tanıdığınız için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümlerde, bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Stadyumun tepesinden Dörgün harika izleniyor dediler, geldik. Skycar adlı bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Yolculuğumuz başlıyor.

0: Harika bir manzara var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda işte görmüş olduğunuz bu açı Durban'ı tam anlamıyla görebileceğiniz açı. Bizler ama buradan sarkmıyoruz tabii, yani Allah korusun, tehlikeli. Çünkü çok yüksek ve buradan Hint Okyanusu'nun bütün güzel manzarası, aynı zamanda Durban'ın şehir merkezinin birçok detayı gözlemlenebiliyor. Hemen arka tarafta bir tren istasyonu var. Bizler burada manzaranın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında ise bungee jumping yapılan noktaya hareket edeceğiz. Ve bakalım orada bungee jumping yapabilecek miyiz?
0: Bu stadın en büyük özelliklerinden biri de bungee jumping yapılması. Yükseklik korkum olmasına rağmen bungee jumping'i denemek istiyorum. İşte bungee jumping yolundayız. İşte bu tahta çok ilginç.
1: Bungee jumping güvenli, yani güvensiz değil ama insan hani biraz da yükseklik korkusu varsa ölüme çok yaklaşabiliyor. Çünkü dünyanın en yüksek bungee jumping noktası before I die I want to, yani ölmeden önce nokta nokta, insanlar buraya ölmeden önce ne yapmak istediklerini yazıyorlar. Ondan sonra da bungee jumping'e gidiyorlar. Değerli izleyenlerimiz, şu anda biz bungee jumping'in yapılacağı noktaya geldik. Burada tabii bir takım formlar imzalatılıyor. Ne yazıyor? Gelin bakalım. Hello. Evet. What is writing? I'm checking that. Yes. Evet, tabii burada hani kalp probleminiz var mı, astım var mı, yani sağlık probleminiz var mı, bunları öğrenmek istiyorlar. Ve aynı zamanda da burada hani tamamen bu olaya katılmakla alakalı bir sağlık probleminin olmadığını kendinizin dile getirmiş olmanız gerekiyor. İşte bizim ekibimizden bir arkadaşımız şu anda formu dolduruyor. And are we getting excited? Are we getting excited about this? Getting excited about.
2: Yes, I am. Sorry, I'm very excited.
1: Şimdi kameraman arkadaşımız İlter Şimşir de bu önümüzde görmüş olduğunuz formu imzalayacak ve kamerasıyla beraber yaklaşık olarak 90 metrelik, fazla değil, 90 metrelik bir yükseklikten kendini boşluğa bırakacak ve çok eğleneceğine inanıyoruz. Alacağı ve çekeceği tüm görüntülerden sizler de çok mutlu olacaksınız değerli izleyenlerimiz. Tam 90 metreden atlamaya hazırsan İlter, işte formu. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi bungee jumping yapacak kişileri öncesinde böyle bir hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi her şey güvenli mi değil mi ona soruyorlar. And you are you ready for jumping?
2: I am. If I die,
1: no. You, it's all you good. Won't. You won't.
2: Yeah, I'm ready.
1: But if you die, you will be happy. What? Happy.
2: I'll die happy.
1: Yes. We love you all.

0: Camping yapılan alana doğru çıkıyoruz. Burada asansör ya da teleferik yok. 500'e yakın merdiveni çıkmak zorundasınız.
1: Burada böyle bağladılar bizi. Buradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Allah ne verdi, zaten zor. İnsan bu atla hay hay hay hay. İnsan atlamak yani atlarken değil, bu çıkarken insan böyle yani. Ben size söyleyeyim.
0: Ve stadyumun üstüne çıkıyoruz. Heyecan çok büyük. Korku dağları deliyor. Ve ben atlamıyorum. Hakkımı ekip arkadaşlarıma bırakıyorum.
1: Değerli izleyenlerimiz, 200'ün üstünde basamağı

0: zar zor çıktık. Belimize de bir ip bağladıkları için yani her seferinde o iplerin takıldığı noktaları çöze çöze yukarıya geldik. Ve şimdi zamanımız çok az. Ekip arkadaşlarımızın en cesuru atlayacak. Hande Kuru ile beraberiz. Hande şimdi atlayacak. Hande canım. Nasılsın?
1: Şu an çok heyecanlıyım.
0: Heyecanlısın.
1: Evet, atlayacağım için de mutluyum ama biraz korkuyorum tabii.
0: Yani ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenler yerimi verdim Hande'ye. Hani sadece Hande mutlu olsun diye.
1: Çok teşekkür ederim. Çok ayrı mutluluk tabii.
0: Yani bak şu anda. Bunu kimse yapmaz yemin ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda Hande değerli izleyenler atlayacak. 90 metre bir yükseklik var. Hande neler hissediyorsun?
1: Heyecanlıyım. Hani kalbim ağzımda atıyor derler. Hakikaten öyle şu anda ama yine atmak istiyorum.
0: Gayet güzel. Ben olsaydım benim başka yerimde olurdu. Mesela midemde olurdu. İşte bungee jumping heyecanı ve adrenalin kasırgası. Moses Mavida Stadyumu'ndan.

0: İşte Cape Town'dayız. Cape Town'da dünyanın 7 harikasından biri var. Table Mountain. Türkçe deyişiyle masa dağına çıkma zamanı.
1: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yepyeni bir şehirden günaydın diyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu güzel şehir Cape Town. Ülkenin en büyük şehirlerinden birisi. Dünyanın turizm destinasyonlarının başında yer alıyor. Afrika'nın en çok turist çeken şehri diyebiliriz. Ve şu anda bulunduğumuz dağ Table Mountain adını taşıyor. Ve bu da 2,5 yıl evvel dünyanın 7 harikası tekrar internet üzerinde oylandığında o listeye giren yerlerden birisi.

0: Rezan abla da burada zaten. Evet, Rezan abla. Rezan? Rezan, you?
1: Rezan, Rezan.
2: Rezan.
0: Ah, we have Rezan name in Turkish as well.
2: Yes.
0: Yes, Rezan.
2: Yes.
0: Değerli izleyenlerimiz, şimdi teleferiye bineceğiz. Ama buranın manzarasından biraz bahsetmek lazım. Tam anlamıyla bir körfez, Cape Town. Afrika'nın en önemli limanlarından birisi. Durban'dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en işlek ikinci limanı diyebiliriz. Bizi çağırıyorlar. You are waiting for us. Okay.

lion's head diyorlar ve onu bir aslan kafasına benzetiyorlar ya da oturmuş bir aslana benzetiyorlar. Zaten birçok şey burada aslana benziyor açıkçası. Ve oraya da teleferik yok ama yürüyüş yolları var ve trekkingçiler sabahın en erken saatlerinde uyanarak o dağa trekking parkuruyla tırmanabiliyorlar.

0: İşte bu harika mekana çıkmadan önce moralimizi yükselten bir detay.
1: Ne haber? İyi abi ya. Senden ne haber? Evet, yerli izleyenlerimiz Türkleri bulduk. Vallahi merhaba, nasılsınız?
2: İyiyiz vallahi.
1: Siz nereden? Nasılsınız?
2: Türkiye'den. İstanbul'dan.
1: Ha, İstanbul'dan. Tamam. İlk gelişiniz mi?
2: Yok. Haftada bir geliyoruz.
1: Siz herhalde uçuş tayfası.
2: Evet.
1: Ha, güzel.
0: Ve işte teleferiye binme zamanı.
3: Evet, şu anda teleferiğin hemen yanındayız. Görmüş olduğunuz yükseklik 1067 metre yükseklik. İşte o noktaya çıkacağız. Bu arada görmüş olduğunuz bu teleferikler en son teknolojiyle yapılmış. Öyle söyledi Güney Afrikalı dostlarımız. Bir yandan da bu yüksekliği yürüyerek, trekking yoluyla yapabilmek arzusunda olan tabii turistleri görüyoruz. Bir hayli zor bir iş haliyle. Hani teleferik varken değil, ne gereği var. Ama olsun, spor. Burası 2,5 yıl evvel yapılan tekrar dünyanın 7 harikası oylamasında oylamaya giren yerlerden birisi. İşte zaten onu da resmi olarak Table Mountain'ın dünyanın 7 harikasından biri olduğunu da burada tabelayla bildirmişler. Diğerleri Güney Kore'de Jeju Island var, Jeju Adası. Filipinler'de bir yer var, Endonezya'da Komodo, Vietnam'da var, Arjantin'de Iguazu Şelalesi ve tabii ki Amazon, Güney Amerika'da bir tanesi de Afrika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işte Table Mountain dünyanın 7 harikasından birine çıkacağız.

Teleferik bizi masa dağının en tepesine kadar çıkarıyor. Masa dağından harika manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Ama yarınki programımızda...

0: ilk boğa güreşlerinin yapıldığı yerlerden biri Ronda.
1: Şu anda bir başka duraktayız. Beşinci günü yaşıyoruz ve Ronda gerçekten çok özel bir kasaba. Sevilla'ya yaklaşık olarak 1,5 saat otobüs yolculuğuyla ulaştığımız bu kasaba ilk boğa güreşlerinin yapıldığı yer olarak biliniyor.

ilk arenada, boğa güreşleriyle ilgili ilk arenada burada kurulmuş. Ronda ile ilgili birçok detay var. Bu keyifli, güzel turistik kasabayı gelin beraber gezelim bakalım Ronda'da ne.

0: ve şimdi arenayı geziyoruz.
1: Bu boğa heykeli ve hemen arkasında arenanın girişi. İşte boğa güreşleri İspanya'nın bir klasiği diyoruz. Her ne kadar hani boğa güreşleri bizim için farklı bir algı yaratsa da İspanya'da bir gelenek. Şu anda bir gösteri yok ama arenayı, yani dünyanın ilk boğa güreşi arenasını birlikte gezme zamanı diyoruz. Ve Ronda'da yapılacaklar listesine ekliyoruz. Haydi bakalım.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Ronda Arenası'ndayız ve arenanın hemen dış kısmında atların barındırıldığı nokta buralar, ahırlar yani. Çünkü burada yapılan gösterilerde atlar da kullanılıyor. Bu ayı önce atlı süvariler diyebileceğimiz kişiler yoruyor. Ondan sonra da matadorla boğa baş başa kalıyor. İşte bu noktada kullanılan atlar bu arkamızda görmüş olduğunuz yerlerde eğitiliyor. Zaten bu Ronda Arenası ile alakalı bir dipnot. Burası arena olarak kullanılmadan önce bir at yetiştirme çiftliği olarak kullanılıyormuş. 15. 16. yüzyıllarda ise şövalyeler burada eğitiliyormuş. Atlı şövalyeler bu noktada eğitilip ondan sonra savaşlara gidiyorlarmış diyoruz. Daha sonraki yıllarda da boğa güreşleri için kullanılmaya başlanmış.

0: Ronda'nın ilginç bir tarihi var. Gelin bu tarihi birlikte dinleyelim.
1: Ronda turu devam ediyor. Ronda ile ilgili söylenecek birçok şey var. Onların başında uçurumlar üzerine kurulmuş bir kent olduğu, bir kasaba olduğu elbette. İki ronda var aslında. Bir tanesi 1600 yıllarda kurulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz yer. Karşısı da Orta Çağ Rondası. Ve bu ikisini bağlayan bu köprüye yeni köprü diyorlar ama o köprüde 1600 yıllardan kalma, yeni dediğinize aldırmayın diyoruz. Hakikaten uçurumların kenarında evler, böyle derin uçurumlar var. Ve hatta uçurumların hemen yan tarafında uçurumlardan çıkan bir şelale de söz konusu. Eşsiz bir manzara var Ronda'da. Ronda'yı niye bu kadar turistik diye düşündüren etkenlerden bir tanesi işte bu güzel manzaralar diyoruz. Kameranızı çevirdiğiniz her noktada harika görüntülere rastlayabiliyorsunuz diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Şimdi de Orta Çağ şehrine geçiyoruz. Ronda bir krallıkmış. Buradaki ilk krallığı da Müslümanlar kurmuş. Evet değerli izleyenlerimiz, Ronda'da köprüden karşıya geçtik ve şu anda Orta Çağ şehri olarak adlandırılan bölümdeyiz. Bu bölgeyle ilgili çok önemli detaylar da var elbette. Ronda eski çağlarda bir derebeylikmiş, yani kendine ait bir krallıkmış. Daha sonraki yıllarda Granada ile birleşmiş, sonra da Sevilla krallığıyla bir araya gelmiş ve uç beyliği diye adlandırılan bir noktadaymış. Kimlere karşı? Müslümanlara karşı, Endülüs Emevilerine karşı. Bu noktada bulunan bazı evler Fas'tan kalma, çünkü Ronda'da ilk kurulan krallık Fas kralı tarafından oğlu için kurulmuş. Arkada bir kale var, şu anda müze pozisyonunda kullanılıyor. O kalede yaşıyormuş Fas kralının oğlu.

0: sırada da bizi gezdiren lokal rehber Pedro'ya uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım Ronda ile ilgili neler söyleyecek.
1: Okay, well, Ronda has always been, through history, considered a defensive city because of the proximity of the Mediterranean Sea, Gibraltar.

0: Ronda Nisi'yle meşhur derseniz mantar, keçi peyniri.
1: Eski yıllardan beri burada yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Romalılardan önce de burada bir yaşam var çünkü tam bir kesişme noktasında. Ve tabii dağın tepesinde olduğu için Rondalılar geçimlerini ağırlıklı turizmden kazanıyorlar. Onun dışında şaraplarda kullanılan şarap mantarı burada çok yetiştiriliyor ve dünyanın dört bir yanına Ronda mantarı olarak ihraç ediliyor. Ve de elbette keçi peyniri.
0: Bunlar da Ronda'nın keyifli evleri.
1: Evet, Ronda'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi dağın tepesine kurulmuş olması ve uçurumlar kenarında evlere sahip olması dedik. İşte bunun bir kanıtı arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu yarlar, bu uçurumlar ve o uçurumların tepesinde evler görüyorsunuz. Şu anda butik oteller ve restoranlar olarak kullanılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapılar hakikaten manzara çok çok güzel.

Ronda'nın gerçekten harika bir manzarası var. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu köprü de yeni köprü denilen köprü. Ama yeni dendiğine aldırmayın. 1600'lü yıllarda yapılmış, 1700'lü yıllarda yapılmış bir köprüden bahsediyoruz. Ve yeni Ronda'yı eski Ronda'ya bağlıyor diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Ronda turunu tamamlıyor, Sevilla'ya geri dönüyoruz. Ve Sevilla'da yapılması gerekenlerden birisi, belki de en önemlisi tekne turu. Değerli izleyenlerimiz, Ronda'dan döndük ve tekrar Sevilla'dayız ve şimdi tekne turu zamanı diyoruz. Tabii Sevilla içinden nehir geçen bir kent ve Sevilla'da tekne turları çok çok meşhur. Geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken şeylerin başında yer alıyor. Bizim neyimiz eksik dedik ve tekne turu zamanı diyoruz. Bakalım bu geziyi beğenecek misiniz? Bence çok keyifli bir gezi olacak. İşte teknemiz bizi bekliyor. Binelim teknemize, gidelim yolculuğumuza. Tekne turu başlıyor. Ortalama olarak bir saat süren bu yolculuk boyunca Sevilla'yı ortadan ikiye bölen nehirde keyifli bir yolculuk yaşanıyor. Sağıyla soluyla her noktasıyla Sevilla'nın tarihi binaları ve görülmesi gereken yerleri tekne turunda bir kez de nehir vasıtasıyla görülüyor diyoruz.

bir nehir kenti olduğu için Sevilla şehrin iki yakasını birbirine bağlayan birçok köprü var. Bu köprülerin altından geçe geçe yolculuğu yapacağız. Birçok tarihi eser göreceğiz elbette. Bir başka dikkat çekici detaysa Sevilla'da bu nehirde kanoların sıklıkla kullanıldığı. Zaten İspanyollar bu kano yarışlarında son derece önemli başarılar elde ediyorlar. Bunun etkileri zannedersem o en küçük yaşta çocuklardan büyüklere kadar birçok kişi kano yapıyor burada diyoruz. Ve tekne turumuzdan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Şehir şehri ikiye ayırıyor.
1: Şehri ikiye bölüyor Darsena Nehri ve hemen sağ tarafımızda Santa Cruz Mahallesi yer alırken sol tarafımızda da Betis Mahallesi yer alıyor. Yani Santa Cruz Mahallesi eski şehri ve tarihi şehri anlatırken hemen sol tarafımız biraz daha yeni kurulmuş mahallelerden ve yapılardan oluşuyor diyebiliriz. Bu iki farklılık futbolda da kendini gösteriyor değerli izleyenler. Sağ tarafımızda yer alan Santa Cruz Mahallesi'nin takımı Sevilla iken sol tarafımızda yani Betis Mahallesi'nin takımı Real Betis, La Liga'nın her iki temsilcisi diyoruz. Bir köprünün de altından geçerek yolumuza doğal akış içinde devam ediyoruz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine.
0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Emanet tutuyor.
19: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
18: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
18: Nasıl yakışıyor mu bana?
19: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
21: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya da?
18: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
7: Sen gittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
8: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ucu bulmaya mecbursunuz.
7: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
9: Hey yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
8: Tamam.
10: Hemen gelmeni istiyorum.
11: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
9: Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
12: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
7: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
9: Bana hiçbir şey olmaz.
13: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yeni yarışmacılarımız burada şu anda.
1: İsmim İbrahim, İstanbul'dan katılıyorum. İlk yarışma tecrübem bu arada.
0: Ne güzel.
1: Çok yakın yine İstanbul'da ikamet ediyorum. Kendi gıda firmam var, onunla üzerine çalışıyorum. İthalat, ihracat ürünleri satıyorum. Bu kadar başka, çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemedim. Arkadaşlara da başarılar diliyorum.
2: Teşekkürler.
0: Kuday Hanım, merhaba.
3: Merhabalar, ben Kuday, 24 yaşındayım. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe okudum. Bu sene mezun oldum. Yüksek lisansı bekliyorum. Bakalım kısmet olursa yüksek lisans yapacağım.
0: Saçlar orijinal mi?
3: Orijinal mor, evet. Dipleri boyuyorum.
0: Ha, boyuyorsunuz?
3: Evet.
0: Orijinal deyince bir anda...
3: yok yok tabii.
0: Peki Muhammed Bey, merhaba.
4: Merhaba, Muhammed Tokpınar, 43 yaşındayım. Avukatlık yapıyorum, İstanbul'dan katılıyorum. Benim de ilk yarışma tecrübem olacak. Heyecanlıyım aslında. Ama yani iyi bir yarışma olacağını düşünüyorum. Zaten ekranlarda izlerken de gayet eğlenceli bir yarışma olduğunu gördüm ve başvurdum. İnşallah hepimiz için iyi olur. Arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Harika. Ve Öykü Hanım.
5: Merhaba, ismim Öykü. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Hep beraber Kuday'ı bekliyoruz. onun dışında tüplü dalışla uğraşıyorum. Seviyorum. Öyle vakit öyle geçiyor.
0: Ne güzel. Şahika Hanım'la tanıştınız mı hiç? Şahika Ercümen'le.
5: Biliyorum ismen ama tabii o serbest dalıştı. Ben tüplü dalışla uğraşıyorum. Hani alanlarımız biraz farklı ama tabii severek takip ediyorum.
0: Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap, bu kez dikkat etabında sizlerle birlikte olacağız. Ve 2000 puan değerinde. Son etaba geçtiğimizde akıl oyunu etabı var. Her bir sorunun değeri 3000. Eğer bir yarışmacımız doğru bilirse o zaman çarpı 2 puan alacak. Ve en fazla puan kazanan yarışmacımızla 5000 lira para ödülü burada yarışacağız. 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Bir sorunuz var mı bana?
3: Hayır, teşekkürler.
5: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkürler.
0: O halde başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte günün ilk sorusu için konu başlığı geliyor.
6: Merhaba karga kardeş. Ne yiyorsun sorabilir miyim? İlk kez böyle bir yiyecek görüyorum da.
7: Aa, buna peynir derler. İnsanlar yiyor.
8: Kaçacak bir yerin kalmadı Kaptan Kanca. Teslim ol.
9: Bütün tayfalar emrinize bekliyor Kaptan Peter.
8: Yelkenleri açın.
10: Merhaba.
11: Aman Allah'ım, bu kukla canlı.
0: Masallar dünyasında yolculuğa çıkıyoruz. Grimm kardeşlerin yazdığı en ünlü masallardan biridir. Fable tarzında yazılmıştır. Sahiplerinin kendilerine olan kötü tutumundan dolayı evden kaçan bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horozun dost olarak birlikte müzisyenlik yapma düşlerini anlatan bir masaldır. Bugün Almanya'nın bu masala da adını veren en küçük eyaletinde masalın bronz heykeli bulunmakta ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. İlk sorumuz gelsin. Dört hayvanın dostluğunu anlatan bu ünlü Grimm kardeşler masalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Almanya'nın kuzeybatısında bir şehir. Buday Hanım, son anda, son saniyede yazdınız.
1: Evet.
0: Süre eğer dolduktan sonra bir harf dahi yazsanız kabul edemeyeceğimi ifade edeyim, hatırlatayım. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İbrahim Bey.
2: Bremen Mızıkacıları.
1: Aa, evet.
0: Kuday Hanım.
1: Hiç hatırlamıyorum.
0: Ve bunu kelimelere döktünüz.
1: Evet. Son saniyede de şunu çizdim.
0: Peki, Muhammed Bey.
3: Bremen Mızıkacıları.
0: Evet. Ve Öykü Hanım.
4: Bremen Mızıkacıları.
0: Bilir misiniz bu masalı İbrahim Bey?
2: Biliyorum. Arada yiyenlerim var üç tane, anlatıyorum. Birazcık değiştirerek anlatıyorum tabii. Bremen'de hatta bir ziyaret ettim ama heykelini görmedim işin gerçeği. Yani en azından oraya gitmedim. Ama hatırlıyorum yani.
0: Hatırlıyorsunuz. Peki, hatırlamayan Kuday Hanım için de, izleyicilerimiz için de doğru cevap gelsin o halde. Bremen Mızıkacıları olacaktı. Ve böylelikle yarışmamıza 3 isim...

0: puanlarla başlıyor. Tebrik ediyorum. Siz Bremen'e gittiğini ifade ettiniz.
1: Evet. Ya bir dönem Almanya'da film iş yaptığım için bir dönem birçok yerini ziyaret ettim. Yani heykele denk gelmedim ama şehri az çok gezdim.
0: Ya heykel şimdi aslında çok böyle büyük bir şey bekliyorsunuz. Ama aşağı yukarı

Ile devam ediyoruz. Gaziantep yöresinin en ünlü kebaplarından biridir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur. Elle yoğrularak veya tahta havanda dövülerek hazırlanan patlıcan söğürme çok ince bir hale getirilir. Söğürme hafif ateşte ısıtılır ve bu arada içine süzülmüş yoğurt yavaşça katılır. Sonra hafifçe karıştırılırken dövülmüş sarımsak ilave edilir. Tereyağında kavrularak hazırlanmış kıyma yoğurtlu söğürmenin üzerinde döşenir ve yemek servise hazır edilir. Sorumuz gelsin. Gaziantep yöresinin patlıcan söğürme ve kıyma ile hazırlanan bu ünlü kebabının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkiye'deki hemen hemen her ilin mutfağı o kadar zengin ve çeşitli ki biz de bu vesileyle hemen hemen her bölümde bir şehirde duruyoruz ve oranın o tatlarından bahsediyoruz. Bakalım bu yemeğin adını bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Ben bulamadım.
0: İbrahim Bey?
1: Hiçbir fikrim yoktu inanın. Yani çok Türk yemeklerine aşina değilim, o yüzden aklıma gelmedi.
0: Ve o yüzden?
1: İskender kebap yazdım ama yanlış olduğunu %100 eminim. Çünkü patlıcan olmuyor İskender kebapta tahminimce. Kıyma ve yoğurt kısmını yakaladım, o yüzden böyle bir şey denedim.
0: Siz kıymayı ve yoğurdu duyunca aklınıza İskender mi geldi?
1: Yani kıyma yok da kebapta yine İskender kebabında farkındayım. Boş kalmasını istemedim.
0: Hangi yemeklere karşı peki daha fazla bir yakınlığınız var?
1: Genelde uzak doğu yemekleri yiyorum. 10 tarz bir şey olsa belki bilebilirdim.
0: Sushi.
1: Evet.
0: Kuday Hanım?
2: Ben yoğurdu duyunca aslında beyti midir diye düşündüm ama o da lavaşa sarılıyor. Aklıma musakka geldi, musakka yaptım.
0: Patlıcan musakka dediniz. Muhammed Bey?
3: Ben her ne kadar yemeklerle çok ilgili görünmüyor olsam da görüntü itibariyle amatör seviyede biraz ilgim vardır. Doğru olduğuna çok emin olmamakla birlikte hünkâr beğendi olduğunu düşünüyorum.
0: Kafanızı karıştıran başka bir yemek var mı peki? Doğru
3: aslında yok.
0: Çok emin değilim.
3: Beğendiğinin, bahsettiğiniz patlıcan söğürmenin beğendiği yemeğinde kullanıldığına eminim. dolayısıyla hünkâr aslında emine çok yakınım. Öyle söyleyeyim.
0: Peki hünkâr
3: arada kaldığım
0: de...
3: ikinci bir yemek yok yani.
0: Evet. Hünkâr beğendi de yoğurt var mı?
3: Yani patlıcanın içine katılabiliyor olabilir diye düşündüm açıkçası.
0: Mi acaba?
3: Acaba.
0: Öykü Hanım?
4: Ben de hünkâr beğendi dedim. Patlıcan, yoğurt yani beğendiği olduğunu biliyorum. Gaziantep'e ait olduğunu ben bilmiyordum. Hani artık globalleşti, hepimiz her yerde yiyoruz. Onu öğrenmiş oldum. %100 emin olmamakla beraber hünkâr beğendi diyorum.
0: Yemeklerle aranızın kısmen iyi olduğunu söyleyebilirim. Hiç iyi olmadığını değil, net bir şekilde ifade edebilirim.
1: Teşekkür ederim.
0: Cevabı görelim. Ali Nazik,
1: Ali Nazik
0: olacaktı.
1: Aslında
0: Ali Nazik'ten şüphe yoğurt işin içinde varsa, Ali Nazik beşamel sos varsa eğer işte o zaman hünkâr beğendi olacaktı. İskender'le hiç alakası yok. Patlıcan musakkayla da hiç alakası yok.
2: Belli olmuyor mu hiç? Yemekle alakalı.
0: Hiç yemiyor musunuz?
2: Ya aslında yiyorum da alamıyorum.
0: Alamıyorsunuz. Günde kaç öğün yiyorsunuz?
2: İki.
0: İki. Ne zamanlar peki?
2: Sabah akşam.
0: O kadar. Öğle yemeği yok.
2: Yok arada yani çok nadiren ama oturduğumu bir ekmek bitiriyorum.
0: Bir ekmek.
2: Evet.
0: Siz.
2: Evet. Belli olmuyor değil mi?
0: Bu soru maalesef ve sıradaki sorumuza geliyoruz.

Eski oyunlar, bakalım neler var detaylarda. Anadolu'da yaygın olarak oynanan eski bir oyundur. Oyunu oynayabilmek için iki takım gerekir. Bu oyunun diğer adı Met'dir. Kıbrıs'ta bu oyunun ismi Lingiri'dir. Oyuna başlayacak takım kura ile belirlenir. Oyun için yaklaşık 1 metre boyunda bir değnek, yaklaşık 20-30 santim uzunluğunda ikinci bir değnek ve kısa olan değneği sabitlemek için iki taş ya da bir çukur gerekir. Çukurun oyundaki adı Mene'dir.

0: değneklerden yola çıkabilirsiniz. Son 5 saniye eğer yetiştirebilirseniz. Hadi bir ipucu da vermiş oldum böylelikle. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. İbrahim Bey.
1: Zamanında çok oynardım ben. Köyde büyüdüm. Yani sürekli oynadığımız bir şey abimlerle. Hatta bir kere o çobak dediğimiz şey benim dudağımı patlatmıştı.
2: Çelik çobak. Yani
1: küçük bir kazaydı ama hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum.
0: Evet, bu oyunun öyle bir sıkıntısı var. Var diyebiliriz.
2: Çelik Buyurun. Çomak değil mi? Çelik çomak mı?
0: Oyunun. Bilmiyorum. Siz bilmiyorum yazmışsınız.
1: Ben işte. Çelik çomak yazdım.
2: Atasporu diye yazdım.
0: Cirit.
2: Atalarımızı analım.
0: Peki öyle olsun. Muhammed Bey.
3: Ben yarışmayı izlediğim kadarıyla harfler kurbanı oldum galiba. Çelik çömlek yazdım.
1: Ben de yanlış yazmış olabilirim bu arada, emin olamadım.
0: Çelik siz çömlek. Yalnız, siz çelik çömlek yazınca İbrahim Bey
3: kendinden şüphe duydu.
1: Şüphe duydum.
0: Çelik çömlek olabilir mi acaba diye sorgulamaya başladı.
3: Bende de umut uyandı.
0: Öykü Hanım.
4: Çelik çomak yazdım ben de. Yani ben sokak oyunlarıyla çok büyümedim ama mantık yürüttüm. Çelik çomak olabileceğini düşündüm. Bilmiyorum, bakalım.
0: Peki o zaman doğru cevabı görelim hep birlikte. Çelik çomak olacaktı çomak. Tabii ki. Uzun olana çomak, kısa olana da çelik dendiğinden dolayı.
2: Ya benim jenerasyonumda bu tarz oyunlar hiç oynanmıyordu. İşte beş taş, istop, yakan top bu tarz oyunlar oynanıyordu. Dedim öyle bir şey çıkar herhalde ama çelik çelik çomağı sadece ismen biliyordum.
0: Saklambaç falan vardı. Aç kapıyı bezirgen başı o vardır. Aç kapıyı diye.
3: Arkadaşlara göre ben biraz daha avantajlıyım aslında.
0: O yüzden
3: ama,
0: öyle size geldim. Peki. Şimdi ilk etabın son sorusuna geldi artık sıra. Yani dördüncü sorumuz. Önce konu başlığını görelim.

0: Tarihi bir asansör ama acaba hangi asansör? 1907 yılında Nesim Levy tarafından yaptırılmıştır. Asansör birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlamaktadır. Yapının demir konsollar üzerinde taşınan ahşap bir balkonu bulunur. Bu balkondan Ege'nin incisi kuş bakışı izlenebilmektedir. Günümüzde eğlence, kültür ve dinlenme mekanı olarak kullanılır. Kentin turistik olarak önemli bir durağıdır. Asansör günümüzde çalışır durumdadır. Üst katı kafeterya ve küçük bir seyir balkonuyla hizmet vermektedir. Asansöre halk arasında asansör çıkmaz sokağı olarak bilinen, resmi adı Dario Moreno olan sokaktan ulaşılmaktadır. Kule taş olan iki bölümden sonra tuğla olarak yükselir. Sorumuz gelsin. Tarihi asansör yapıtı hangi ilimizdedir? Süreniz başladı. Bir sorunun içinde ancak bu kadar ipucu olur. Hadi bakalım, 4'te 4 olur diye bekliyorum. Yarışmacılarımız bilsinler diye daha ne söyleyebilirim ki bu tarihi asansörle ilgili? Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Hiçbir fikrim yoktu inanın. Yani söylediğiniz şeylerden de herhangi bir şey çıkarım yapamadım. Olsa olsa İstanbul'dur diye düşündüm. Ki yanlış olduğunu görebiliyorum şu an.
0: İstanbul Ege'nin incisi mi peki?
1: O kısmı inanın çok kaçırdım, evet. Yani İstanbul veya İzmir veya Ankara yazacaktım. Üçünden biriydi. O kısmı kaçırdığım için İstanbul yazdım.
0: Ege'nin incisi deyince eyvah ben ne dedim dedim aslında evet. Ama... Bak onu bile duymamış İbrahim Bey. Kuday Hanım ne diyorsunuz?
2: Tamamen Ege'den dolayı İzmir direkt aklıma geldi.
0: Yoksa
2: onu yazdım.
0: Eğer Ege demesem bilemez miydiniz?
2: Bilemezdim yok.
0: İlk defa mı
2: İstanbul
0: duydunuz?
2: Derdim.
0: İstanbul derdiniz.
2: Evet.
0: Muhammed Bey?
3: Ben de Ege'nin incisinden yola çıkarak İzmir'le Muğla arasında kaldım ve İzmir dedim.
0: Ve Öykü Hanım?
4: Ben de İzmir dedim. Bir ara asansörün ismini soracağınızdan endişelendim. Yani Ege'nin incisi deyince aklıma Aydın'la İzmir arasında kaldım ama sanırım nüfus bakımından da, gelişmişlik bakımından da İzmir'e yapılmıştır bu asansör diye düşündüm. O yüzden İzmir dedim.
0: Peki 3 İzmir ve 1 İstanbul cevabı. Puanlar nereye gidiyor? Doğru cevabı görelim. Puanlar İzmir'e gidiyor. 3 yarışmacımız böylelikle bu soruyu puanlarla tamamladı. İlk etabı da bitirmiş olduk. Şu anda İbrahim Bey İstanbul demenize rağmen 850 puanla.
1: Ya bu soruda çok üzüldüm şu an gerçekten. Başarı kaçırdığım için. Bir de İzmir'e her yazın gidiyorum inanın. Ama merkeze değil. Genelde Çeşme'ye gidiyorum. Çok İzmir'e gitmedim. Asansörün nerede olduğunu da şu an bilmiyorum. İzmir merkezde mi? Bir fikrim yok ama üzüldüm birazcık. Ama eğleniyorum gayet. Güzel bir yarışma şu an. Heyecanımı da yavaş yavaş yeniyorum. Daha iyi olacaktır.
0: Güzel, peki. Puan durumuna bakalım. Öykü Hanım 1200 puanla şu anda birinci sıradasınız. İkinci sırada İbrahim Bey var. 850 puanınız bulunmakta. Muhammed Bey 700 puanla üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Kuday Hanım çok heyecan var herhalde.
2: Heyecan yok. Ya şans değil.
0: Öyle mi?
2: Diyelim. Öyle diyelim, öyle diyelim.
0: Peki tamam, öyle diyelim. 350 puanınız var. Ve ilk etapta şu anda dördüncü sırada yer aldığınızı ifade edelim. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevabın sorunun içinde yer aldığı dikkat etabındayız. Ve her bir soru artık 2000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Tropik meyvelerle yolumuza devam ediyoruz. Pitaya olarak da bilinen ejderha meyvesi yenilebilen bir kaktüs türüdür. Çiğnemesi uzun süren meyvenin tadı ham armuda benzetilmektedir. İçi sarımsak dişleri gibi olan yılan meyvesi Endonezya'da yetiştirilmektedir. Tadı armudu andırmaktadır. Ana vatanı Malaya Yarımadası olan rambutan meyvesinin üzerinde sivri ve yumuşak dikenleri bulunmaktadır. Çok sert olduğu için emilerek tüketilir. Pasifik Okyanusu'nun ada topraklarında yetişmekte olan noni meyvesi sinir sisteminin güçlü olmasına katkı sağlamaktadır. Güneydoğu Asya'da yetiştirilen duku meyvesinin kabuğu akrep sokmalarına karşın kullanılır. Tadının üzümle greyfurt arasında olduğu söylenir. Sorumuz gelsin. Ana vatanı Malaya Yarımadası olan tropik meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: tatlı ekşi bir tadı vardır. Görüntüsü deniz kestanesine benzer. Cevaplarınızı görelim lütfen. İbrahim Bey.
1: Hiçbir fikrim yok. Novi diye bir şey dediniz ama sadece o kısmı hatırladım. Böyle bir şey dememiş de olabilirsiniz.
0: Yani Novi değil de Noni dedim.
1: Noli. O kısmı sadece hatırladım. O yüzden biraz uydurma oldu.
0: Kuday Hanım.
2: Ben rambutan diye bir şey hatırlıyorum. Bir de Noli ile ikisi arasında kaldım. Bu da doğru mu onu da bilmiyorum. Böyle bir meyve var mı? Uydurmuş da olabilirim.
0: Bu söylediğim meyveleri daha önce duymuş muydunuz?
2: Ejder meyvesini sadece. Evet.
0: Sadece onu duydunuz. Muhammed Bey.
3: Yılan meyvesi.
0: Yılan meyvesi mi?
2: O şey Endonezya'da yetişen.
3: İkinci sıradaki meyve.
0: Evet.
2: Armut'a benziyordu tabii.
0: Yılan meyvesi. Ben de bir anda şüphe ettim. Ya böyle bir meyveden
3: bahsettim. Ben de şüphe ettim. Yazarken bile emin olamadım.
0: Benim bile kafam o kadar çok karıştı ki. Sizin halinizi hiç düşünemiyorum. Öykü Hanım.
4: Ben yani bilmiyorum gerçekten. Hatırlayamadım. Sanki böyle bir şeyler duyduğum gibi. O yüzden maalesef.
0: Bir tahmin yürüteyim dediniz. Groni yazdınız.
4: Evet.
0: Peki o zaman ben ne demişim hep birlikte görelim mi? Ana vatanı Malaya Yarımadası olan rambutan meyvesinin üzerinde sivri ve yumuşak dikenleri bulunmaktadır.

0: Rambutan doğru cevap olacaktı ve ikinci etapa 4000 puanla başlıyor. Kuday Hanım, 2000 çarpı 2. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz.
1: Evet. Ya şansa güvenmiyorum işte. Bilgiye güveniyorum falan.
0: Ama bu dikkatli.
1: Tabii tabii biliyorum.
0: Puanları aldınız çünkü. Ve şimdi sırada yeni sorumuz var. Konu başlığı geliyor.

Uzaklardan şimdi yeniden ülkemiz içine dönüş yaptık. Efes antik kenti yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş en önemli merkezlerden biridir. Antik kentte bulunan ve dönemin en büyük açık hava tiyatrosu özelliğini taşıyan antik tiyatro 24.000 kişi kapasitelidir. Termessos antik tiyatrosu Antalya Güllük Dağı'ndaki vadide manzaraya hakim konumdadır. Tiyatro yaklaşık 4-5 bin seyirci kapasitesine sahiptir. Bergama Antik Tiyatrosu İzmir Bakırçay Havzası'nda bir yamaç üzerine kurulmuştur. Oldukça dik bir yapıda olan tiyatro 10 bin kişiliktir. Bodrum Antik Tiyatrosu M.Ö. 4. yüzyıla dayanan tarihiyle görkemli bir yapıdır. Tiyatronun oturma sıraları bölümü ana kayaya at nalı şeklinde oyularak biçimlendirilmiş ve üzeri mermerle kaplanmıştır. Aspendos tüm Akdeniz dünyasının en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrolarından biridir. Köprüçay yakınlarındaki tepe düzlüğünde yer alan tiyatro 15-20 bin kişi kapasitelidir. Sorumuz gelsin. Termessos Antik Tiyatrosu hangi dağdaki vadide yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Torosların eteklerindeki bir dağ. Antalya Korkuteli yolu bilir misiniz? O yoldan devam ederseniz eğer oraya çıkabilme ihtimaliniz var. Cevaplarınız lütfen. Kuday Hanım ne oldu?
1: Toroslar deyince.
0: Toroslar deyince İzmir'e mi gittiniz?
1: Gitmişim. Haberim yok.
0: İbrahim Bey.
2: Ben Aydın yazdım ama ben daha çok rakamlarla ilgili soracaksın sandım. Yani kapasiteli mesela 4000 kapasiteli neresidir gibi bir şey bekledim. O yüzden hiç dikkat etmedim o kısmı.
0: O yüzden Aydın yazdım.
2: O yüzden aklıma Aydın geldi. Başka bir şey geldi.
0: Peki. Kuday Hanım.
1: Bakırçay'ı hatırlıyorum ama o Termesos muydu hatırlamıyorum. Öyle eşleştirdim zihnimde.
3: Ben Muhammed Toros Bey. Dağları dedim.
0: Siz Toros Dağları dedi. Kestirmeden.
1: Direkt.
3: Kestirmeden.
0: Peki Öykü Hanım.
4: Ben de açıkçası sayılara odaklandım biraz. Öyle bir şey gelir diye. Dağları, ovaları hiç aklımda tutmadım. Aklımda kalan Bergama'ydı, onu yazdım.
0: Valla bir tek yakın olarak söyleyebileceğim Muhammed Bey var ama...
3: Onu da zaten soru biter bitmez söyleyince eyvah dedim, o değil.
0: Peki, acaba ben ne demişim, hep birlikte doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Termesos Antik Tiyatrosu, Antalya Güllük Dağı'ndaki vadide manzaraya hakim konumdadır. Tiyatro yaklaşık 4-5 bin seyirci kapasitesine sahiptir. Cevap soruda. Güllük Dağı olacaktı. Hatta Güllük Dağı Milli Parkı var. Hiç duymadınız mı bilmiyorum. Hatta Alagik.
4: Evet.
0: Meşhurdur Güllük Dağı'nda, Milli Parkı'nda. Bakışlarınızdan hayır bilmiyorum diye şu anda bana ifade ediyorsunuz. Ama en azından şu andan itibaren öğrenmiş oldunuz. Yeni sorumuz, yedinci sorumuz, işte konu başlığımız.

kurumu sözlüğünde farklı karşılıkları bulunuyor. Bazı örneklerini vereceğim şimdi sizlere. Zapping, geç geç. Voleybol, uçan top. Pastoral, çobanlama. Dart, oklama. Duayen, aksakal. Ekürü, ahırdaş. Fable, öykünce. Gurme, tatbilir. Klasör, sıralaç. Tabildot, seçmesiz yemek. Remix, bindirim. Navigasyon, yol bul. Sorumuz gelsin. Türk Dil Kurumu sözlüğünde pastoral sözcüğünün karşılığı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. İbrahim Bey.
1: Çobanlaştırma yazdım ama öyle bir şey hatırlıyorum. Çobanlama da olabilir. Tam orayı hatırlayamadım. Ama bunun çobanla başladığını eminim.
0: İşin içinde çoban
1: var. Girdiğine eminim.
0: Peki Kuday Hanım?
2: Çobanlama.
0: Çobanlama. Muhammed çobanlama. Bey?
3: Çobanlama.
0: Ve Öykü Hanım da çobanlama cevabını verdi. Peki ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Çobanlama diye yazmışsınız ama.
2: Pastoral.
4: Belki doğal, evet, daha anlamda, çok doğal doğallık anlamında olabilir.
1: Çizim şekli vesaire tarzı doğal bir şey mi?
2: Evet, tabiat kaynaklı, asıllı.
0: Bir edebiyat türü olarak desem.
2: Şiir.
3: Evet, doğa ve doğaya dair
1: yazılan şiirler.
0: Kırlar üzerine, evet. Tabiat güzellikleri üzerine desem. Ve bunun karşılığında da ben ne demişim diye dönsem. Cevap soruda. Voleybol, uçan top. Pastoral, çobanlama. Cevap soruda. Çobanlama doğru cevap olacaktı. Üç yarışmacımıza böylelikle puanları veriyoruz. Ve artık ikinci etabın son sorusu bekliyor bizi.

Konu başlığımız Osman Hamdi Bey. Bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Osman Hamdi Bey, Tanzimat dönemi yenileşme ortamının yetiştirdiği bir Osmanlı aydınıydı. Kaplumbağa terbiyecisi, 221,5 çarpı 120 santim boyutlarındaki bir tuvalin üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı bir tablodur. 1906'da Fransız Sanatçılar Derneği'nin Paris'te düzenlediği sergide yer almak üzere yapılan tablonun sergideki asıl adı Kaplumbağalı Adam'dı. Osman Hamdi Bey bir yıl sonra ayrıntılarında bazı farklar olsa da ilkine çok benzeyen küçük boyutlu bir resim daha yapar ve iki versiyon arasında ufak tefek bazı değişiklikler göze çarpar. Resimde kırmızı giysiler içinde gördüğümüz yaşlı adam ressamın bizzat kendisidir. Eserdeki yaşlı adam sırtında nakkare denen bir vurmalı çalgı, arkasında kavuşturduğu ellerinde tuttuğu ney ve başındaki külahla tipik bir Osmanlı dervişidir. Şimdi Kaplumbağa terbiyecisi bu eserin adı. Bir bilgilendirme yaptım. Bu sorumuz görselli bir dikkat sorusu. Şimdi o tabloyu bir hatırlayalım mı? Şöyle bir bakmanızı rica ediyorum o tabloya. İşte az önce bilgilerini aktarmış olduğum Kaplumbağa terbiyecisi tablosu, ilk yapmış olduğu Osman Hamdi Bey'in eseri ekrana geldi. Ve sorumuz gelsin. Az önce göstermiş olduğumuz kaplumbağa terbiyecisi tablosunda kaç tane kaplumbağa vardır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Etabı bitiriyoruz. Bakalım nasıl bitiriyoruz. Buyurun cevaplar lütfen. İbrahim Bey.
1: 4.
0: 4 dediniz. Kuday Hanım.
2: 3 ön, 2 sağ, arka, 5.
0: Toplam 5. Muhammed Bey.
3: Toplam 5.
4: Toplam 4.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Tabloyu ekrana getirdiğimiz anda ilk odaklandığınız ne oldu?
3: İlk kaplumbağaları saydım.
2: Ben de.
1: Ben elbiselerine baktım. Çünkü sonradan değiştiğini söylediniz. Yani birçok farklı şey saydınız. Objelere baktım işin gerçeği.
0: İki resim arasındaki farkı bulmuş
1: farkı
0: gibi
1: tarzı
0: bir şey
1: soracaksınız diye düşündüm.
0: Öykü Hanım,
4: ben elbisesine baktım. Hani elbisesiyle alakalı ikisini belki birleştirilebilir diye bir şey düşündüm. Ama çıkmadı.
3: Bu arada kaplumbağanın biri biraz sotedeydi. O yüzden biraz yanıltıcıydı. Bence 5 tane yani eminim.
0: Peki. O halde doğru cevabı görmek için şöyle hemen o tabloya bir daha bir bakalım mı? Acaba kaç kaplumbağa varmış? 1, 2, 3, 4, 5. Muhammed Bey 5'i mi görmekte biraz zorlandınız?
3: Hayır. Özellikle ben direkt kaplumbağaya odaklandım. Aradım ve buldum. Sotede olduğunu düşündüm sadece.
0: Ve doğru cevabı da bildiniz. Kuday Hanım'la beraber puanları bölüştünüz. Tebrik ediyorum. İkinci etabı iki yarışmacımız puanlarla tamamladı. Ve son puan durumuna bakalım. Kuday Hanım 6050 puanla birinci sıradasınız. Gayet iyi bir performans.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk etap
2: demek
0: çok
2: ki üzülmemek
0: değildi.
2: Gerekiyormuş ilk etapta. Bu da ileriye böyle şey olsun, yönelik bir mesaj olsun. İlk etapta sonuncuydum. Hatta sıfırla başlayacaktım. Ama sonrasında geldi.
0: Güzel. Muhammed Bey 2400 puanınız var. İkinci sıradasınız.
3: Evet gayet yani şu an için en azından yarışmaya ilk gün olması, ilk gün başlamış olmamız, aynı zamanda da daha ortalarında olmamız nedeniyle fena değil, öyle diyeyim.
0: Öykü Hanım 1900 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Nasıl
4: evet.
0: buldunuz performansınızı?
4: Yani 2. turda çok kötü buldum kendi performansımı. O yüzden 3'e hazırlandım. Beklesinler geliyorum.
0: Oo güzel, iddialı bir söylem. İbrahim Bey, sizden hiç duyamıyoruz yalnız bir şey.
1: Ya ben sıfır çekmeyi bekliyordum ilk yanda. Çok heyecanlıydım. İlk cevapları bildiğimde ya, sıfır çekmedim. Çok mutlu olduğumu düşündüm. İkinci bölümde çok farklı şeylere inanın odaklandım. Yani çok fazla şey sorabileceğiniz için bilgilerden. O yüzden çok kötü geçti. Umarım pozitifim. Üçüncü bölümde etapta bir şeyler olur.
0: Peki. Üçüncü etap yani final öncesi artık önümüzde 4 sorumuz kaldı. Geçiyoruz akıl oyunu etabına. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuz ve önce konu başlığı.

Türkiye'deki bazı ilklerle ilgili detayları aktaracağım sizlere. Cumhuriyetten sonra Atatürk heykelleri birçok yerde halkı selamlamaya başladı. İlk Atatürk heykeli 3 Ekim 1926 günü İstanbul Fatih Gülhane Parkı'nda açıldı. Ülkemizde düzenlenen ilk güzellik yarışması 1929 yılındaydı. Yarışmayı Feriha Tevfik kazandı. Türkiye'de çekilen ilk renkli film 1953'te Muhsin Ertuğrul tarafından çekilen Halıcı Kız filmiydi. 1955'te Sirkeci Soğuk Sattı'nda ilk defa elektrikli tren kullanılmaya başlandı. Türkiye'de GSM şebekesi üzerinden yapılan ilk telefon görüşmesi 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşti. Televizyondaki ilk uzun yayın 13 Mayıs 1971'de yapıldı. TRT'deki bu programı Halit Kıvanç ve Fecri Ebcioğlu birlikte sundu. Sorumuz gelsin. Televizyondaki ilk uzun yayın, ilk renkli filmin çekilmesinden kaç sene sonra yapılmıştır? Süreniz başladı.

0: İbrahim Bey?
1: 17 olarak düşündüm ama 1993'te 76 diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim.
0: Oradan da 17'yi buldunuz.
1: Evet.
0: Kuday Hanım siz?
2: Ben sinema kısmını, renkli sinema sanırım. Onu kaçırdım. O yüzden hiç işlem yapamadım. Direkt salladım.
0: 24.
2: Evet.
0: Uğurlu rakamınız mı?
2: Yok değil.
0: 24 nereden geldi?
2: Yaşım.
0: Peki. Yok böyle yapıp da tutturan bir yarışmacımız olmuştu yalnız.
2: Çok ilginç. Umarım bana da gelir o şans.
0: Muhammed Bey?
3: Ben ilk uzun yayın 1971, öncesinde 1955'te renkli yayın diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 16 buldum.
0: Renkli film olarak 1955'i hatırlıyorum dediniz.
3: Evet, 16,
0: 16
3: buldum.
0: Öykü Hanım?
4: Ben renkli yayın 53, diğeri 55 diye hatırladım. Ama sonradan tam kaldırırken, yani 71'di galiba dedim. Ama geç kalmıştım, o yüzden 2.
0: Diye yazdınız. O zaman doğru cevabı görelim lütfen. Sizin yazdıklarınızın içinde doğru cevap yok. Sadece bir farkla İbrahim Bey, iki farkla da Muhammed Bey yaşınız da tutmadı.
2: Tutar umarım. Bir sonraki turda bekliyorum.
0: Puan veremiyoruz maalesef bu etaba. Puanlarla başlayamadık ve şimdi sırada 10. sorumuz var. İşte konu başlığı. Konu başlığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Ülkemizdeki askerlik düzeninde rütbeler bulunur ve her asker kendinden üst rütbedeki kişilerin emirlerine uymakla görevlidir. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki subay rütbeleri omuzlarda bulunan apoletlere göre şöyle sıralanır. Asteğmen, tek çizgi. Teğmen, bir yıldız. Üsteğmen, iki yıldız. Yüzbaşı, üç yıldız. Binbaşı, bir yıldız, bir çelenk. Yarbay, iki yıldız, bir çelenk. Ve albay, üç yıldız, bir çelenk. Sorumuz gelsin. Kara kuvvetlerinde bir yıldız, bir çelenk olan rütbeden bir çelengi çıkarıp bir yıldız daha eklersek hangi rütbenin simgesini elde ederiz? Süreniz başladı.

0: Buradan Mehmetçi'ye de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Allah kolaylık versin ve cevaplarınızı da görelim. Buyurun lütfen. İbrahim Bey.
1: Yarbay dedim ama hiçbir fikrim yok. Bedelli askerlik yapmanın dezavantajları sanırım.
0: Bedelli askerlik yapmayla...
1: Ya her şeyi dinledim.
0: Az önceki aktarmış olduğum bilgilere de odaklanmadınız mı peki?
1: Ya odaklandım, bir yerden sonra kaçırdım inanın. Yarbay olmadığını biliyorum. Üsteğmen, genelkurmayın bir altında herhalde. Üsteğmen tarzı bir şey deriz ama çok kaçırdım o kısmı.
0: Nerede yaptınız askerliğinizi?
1: Hatay'da yaptım.
0: Hatay'da.
1: Ama denizciydim zaten.
0: O yüzden mazeretim var mı diyorsunuz?
1: Ya tam sayılmaz ama.
0: Tuday Hanım.
2: Bir yıldız bir çentikti sanırım.
0: Çelenk.
2: Çelenk. Ay pardon, ne çentiği? O yüzbaşıydı diye hatırlıyorum. Bir yıldızı çıkardım. Ay şey, bir şey çıkardım. Bir yıldız ekledim, Üsteğmen'i buldum.
0: Üsteğmen'i buldunuz.
2: Asla anlatamıyorum.
0: Peki. Nasıl bulduğunuzu hatırlamıyorsunuz.
2: Evet.
0: Muhammed Bey.
3: Cevabın Üsteğmen olduğunu çok net biliyorum ama yanlışlıkla Teğmen yazdım.
0: Yine kestirmeden gideyim dediniz herhalde.
3: Kestirmeden değil, aslında bir telaş yaptım ama cevap Üsteğmen.
0: Peki Öykü Hanım.
4: Bir yıldız, şey bir çelenk çıkardığımız, bir yıldız eklediğimiz zaman iki yıldız oluyor. Yüzbaşının bir altında Üsteğmen var. Ona göre yaptım. Yani askerlik yapmadım ama ben de emin gibiyim.
0: Emin gibisiniz.
4: Muhammed Bey'den sonra emin oldum. O eminse ben de eminim askerlik yaptığım için.
0: Peki doğru cevabı görelim o halde. İşte doğru cevap bu şekilde Üsteğmen olacaktı. Bir çelengi çıkardık, bir yıldızı ekledik. Artık final öncesi iki sorumuz kaldı. İbrahim Bey, 850 puanınız var ama matematiksel olarak hala yarışın içerisindesiniz. Onu hatırlatayım. Yani en az puanım var. Çok başarılı değilim, bu yüzden bir düşme olmasın.
1: Yok yok, sonuna kadar elimden geleni yapacağım.
0: Peki, yeni sorumuz geliyor. İşte 11. soru.

0: altında kimsin?
1: En yüksek bütçeli Hollywood filmleriyle ilgili bazı bilgiler vereceğim. Karayip Korsanları Gizemli Denizler'de 2011'de vizyona girdi. Karayip Korsanları serisinin 4. kısmı olan film yaklaşık 380 milyon dolara mal oldu. 2007'de vizyona giren bu serinin 3. filmi Karayip Korsanları Dünyanın Sonu yaklaşık 300 milyon dolarlık bütçeyle çekilmişti. Yenilmezler serisinin 2. filmi Ultron Çağı 2015'te vizyona girdi. Film yaklaşık olarak 280 milyon dolara mal oldu. Karma Karışık 2010 yılında vizyona girdi. Bir müzikal komedi filmiydi. Film bir animasyon filmi olmasına rağmen yaklaşık 260 milyon dolara mal oldu. Bir süper kahraman filmi olan Batman ve Superman Adaletin Şafağı 2016'da vizyona girdi. Yapım bütçesi yaklaşık 250 milyon dolardı. Sorumuz gelsin. Karayip Korsanları serisinin 4. filmi ve Karma Karışık animasyon filminin toplam bütçeleri kaç milyon dolardır? Süreniz başladı.

0: Öykü Hanım, filmlerle aramız nasıl?
1: Yani izlerim, severim, severek izliyorum. Daha çok geçmişe dönük filmleri seyrediyorum. Yani güncel filmleri çok takip ettiğimi söyleyemem.
0: Geçmiş derken tarihi filmlerden mi bahsediyorsun?
1: Tarihi filmler değil aslında, daha geçmiş zamanlarda yapılmış. İşte 70'ler, 80'ler, daha yeni başladım film izlemeye. Çünkü oradan başladım, daha gelemedim bugünlere. Seviyorum ama bu çok yüksek bütçeli filmleri çok izlediğimi söyleyemem açıkçası. Öyle yani.
0: Kuday Hanım, sizi nasıl aranız?
2: Ben tam bir böyle film çılgınıyım diyeyim. Çok fazla film izlerim, çok severim de filmleri.
0: Bu saydığım filmler, izlediniz mi hepsini?
2: Karayip Korsanları, Karma Karışığı bilmiyorum. Sadece Ray Conniff'in tiyatro oyununu biliyorum onun. Aklıma ilk o geldi, öyle kodladım hatta. Ama umarım doğrudur cevabımda. Film
0: ben kültürüm
2: bayağı.
0: Ben bilgileri aktarırken nasıl bir taktik izliyorsunuz? Kodladım dediniz az önce.
2: Evet, çift çift. Yani sol tarafta 2, sağ tarafta 2, sonra serçe parmaklarla böyle 6, hani 2, 4, 6 şeklinde ilerliyor. Karma Karışık'la bir öncekiyi de hatırlamıyorum. Aralarında 20 milyon fark vardı. 260-280 milyondu sanırım. Onları öyle öyle kodluyorum.
0: İlginç bir taktik. Var mı İbrahim Bey sizin, ben bilgileri aktarırken bir taktiğiniz?
3: Benim taktiğim yok aslında. Ya daha çok bir baştan bir
0: aslında olmadığını puan durumuna fark edebiliyorsunuz. Görüyoruz ya da taktik var da işlemedi diyebiliriz.
3: Ya çok doğru işlemedi. Bir baştan bir sondan soracağınızı tahmin ediyorum. Çünkü en sondan sorsanız çok akılda kalır. En baştan sorsanız olmaz diye düşündüm. Öyle ilerledim. Öyle ilerlemesin kimse lütfen. Olmuyor.
0: 11. soruya kadar öyle ilerledi. Acaba bu soruda karşılığını almanızı temenni ediyorum. Yani. Eğer ben aynı taktikle devam edip de bunda da olamazsa 12'de
3: değiştirir.
0: Taktikte
3: bir sorun var, evet.
0: Evet, cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun.
2: İnşallah doğrudur ya.
0: İbrahim Bey.
3: Ben 650 dedim.
0: Ama 560
3: yazdım. 560 yazdım, özür dilerim. 300 artı 260 diye hatırlıyorum. Biri 300 milyonlu, diğeri 260 diye hatırlıyorum.
0: Peki, tabii 560 milyon dolar cevabınız. Evet. Kuday Hanım.
2: Ben 380 ile 280 diye hatırlıyordum. 660 buldum.
0: 660.
4: 300 ve 350'yi topladım, 650 milyon.
0: Muhammed Bey 650 milyon dolar ben, ve Öykü Hanım?
1: Karma Karışık'ın bütçesi 280 diye hatırlıyorum. Karayip Korsanları'nın 3. filmi de sanırım 306 diye hatırlıyorum. İkisini topladım.
0: Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor ama acaba bu cevaplarda doğru cevap var mı? Var mı Öykü Hanım? 4 tane doğru cevap var. 4 tane cevabın içinde bir cevap doğru yani, olabilir mi?
1: Bence olamaz. Hani bu kadar

0: kadar yanılır.
1: Bravo, bu kadar netsiniz yani.
0: Kimse de emin değil cevabından.
2: Ben güveniyorum.
1: Peki, tek cevabına güvenen Kutay Hanım, bu güveni bakalım boşa çıkacak mı? Buyurun. Yaklaşık 640 milyon olacaktı. Yaklaşık... İbrahim Bey, tek başınıza bilseniz dahi matematiksel olarak artık final şansınızı yitirdiniz. Evet. Ama sizin hedefiniz ikinci veya üçüncü olabilmek, eğer yarın aramızda olmak istiyorsanız. Muhammed Bey ve Öykü Hanım, sizlerin de final şansı devam ediyor. Öykü Hanım'ın 3400 puanı var, Muhammed Bey'in de 2400 puanı bulunmakta. Artık 12. sorumuza gidiyoruz. Yani hem finalisti belirleyecek hem de maalesef veda edeceğimiz yarışmacıyı belirleyecek olan soru. Müzik dünyasının çok sevilen bir ismi Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla 12. sorumuzun detayları geliyor. Kenan Doğulu ilk çıkışını henüz 19 yaşındayken 1993'te çıkardı. Yaparım Bilirsin şarkısıyla yaptı. Yakarım Roma'yı dediği şarkısı uzun saçları ve mor ceket takımıyla büyük ses getirdi. 1994 yılında Sımsıkı Sıkı Sıkı ve Kurşun Adres Sormaz Ki şarkılarıyla başarısını ikiye katladı. 1999'da çıkan Ben Güzelden Anlarım şarkısının klibinde dönemin en ünlü mankenleri yer aldı. 2001 yılında çıkan Tutamıyorum Zamanı adeta zamansız bir pop müzik klasiği haline geldi. 2006'da çıkan Çakkıdı şarkısının söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Sanatçı 2018 yılında çıkardığı Yosun şarkısını hayatının aşkı olarak nitelendirdiği eşi Beren Saat için kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Kenan Doğulu kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

0: Tabii tüm albümleri, tüm şarkılarını saymadım az önce. Bazı tarihler aktardım. Ve o kilometre taşlarında acaba yakaladınız mı doğru cevabı? Buyurun görelim lütfen. İbrahim Bey.
1: 72 diye. Neden? İlk şarkısını 91 dediniz sanırım. 91 yılında çıkardığını söylediniz ve 19 yaşında çıkardığını söylediniz. İkisini çıkardım. Oradan bir matematik yaptım.
0: Kuday Hanım.
2: Ben yanlış yaptım sanırım. 93'te çıkardı, 19 yaşındaydı değil mi?
0: Bilmiyorum, bana evet. Niye soruyorsunuz?
2: Ay, işlem hatası yaptım.
0: Ben size soruyorum.
2: Neyse, beni geçelim.
0: 1975 dediniz.
2: 75 dedim.
0: Muhammed Bey?
3: 1993'te ilk şarkısını çıkardığında ilk albümü 19 yaşındaymış. 1974 dedim.
2: İşte
0: Ve Öykü Hanım?
4: Aynen katılıyorum Muhammed Bey'e. 1993'te ilk albümünü çıkardığını söylediniz. Doğru. Çıkış yaptığında da 19 yaşındaymış. 1974.
0: İki tane 1974, bir 1975 ve bir de 1972 var. Finalistimiz belli oluyor ve veda edeceğimiz yarışmacımız belli oluyor. İşte 12. sorunun doğru cevabı. 1974 olacaktı. Muhammed Bey ve Öykü Hanım puanları bölüşüyorlar. Ama puanları bölüşmeniz demek ne demek?
3: Finalist olmamız anlamına gelmiyor.
0: Gelmiyor. Finalist kim peki biliyor musunuz?
2: Ben miyim?
3: Kuday Hanım.
0: Kuday Hanım.
2: Öyle mi oldu? Ben orada da işlem yapamıyorum.
0: Kuday Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Eğer Muhammed Bey veya Öykü Hanım tek başına bilseydi, siz şu anda finale çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyordunuz ama finale çıkmanın şaşkınlığını yaşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Beklemiyordunuz herhalde.
2: Yani evet, puanlar bölüşüyor ya, ben onu hiç hesaba katmadım. Evet. Direkt fazla puan alacaklar diye düşündüm. Neyse.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok memnun oldum gerçekten tanıştığım için. Bütün ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok eğlendim, çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size iş hayatınızda da başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kenan Doğulu şarkısıyla finale gidelim. Haftanın ilk gününde karşımda Kuday Hanım olacak.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
17: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
26: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
25: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferah.

0: Kaya'nın parfüm ritüelini tamamla.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: Kalgon'da. Yakında çok paramız olacak ama.
6: Cemre babana mı güveniyorsun?
7: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
8: Kim yiyecek? Bunları yiyor.
6: Günaydın anneciğim.
9: Günaydın.
10: Madem altın, koçum benim.
7: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
11: Hatıralar solmadan gel bana.
6: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
12: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
7: Abo, adın ne senin?
6: Sabahat.
2: Teneke altınları varmış derler.
7: Vardır ya, vardır.
2: Nerede biliyor musun?
7: İşte bir bunu kimse bilmez.
13: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
10: Kafes kulübesinden.
7: Altınlarım! İmdat!
2: Bunlar hediyem olsun.
6: Gözünüz aydın beyefendi.
7: Gözünüz aydın.
14: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com

0: Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluş.

0: buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu...

0: Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda yeni haftanın ilk finalisti Kuday Şahan var.
1: Evet. Çok heyecanlıyım şu anda finalde olmak çünkü benim için büyük bir şaşkınlık. Düşünüyordum biz İbrahim Bey'le de böyle konuşuyorduk işte ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak diye. Dedik en kötü sıfır alırız, beraber ayrılırız falan diye. Ama şimdi finalde olmak evet çok ilginç.
0: Peki Kuday Hanım, şimdi finale geçiş yapacağız.
1: Evet.
0: Birazdan konu başlığımızı göreceğiz ama size birkaç hatırlatmam olacak. Para ödülümüzü biliyorsunuz herhalde değil mi?
1: 5.000 lira cevap verirsem.
0: Doğru cevabı doğru. Bildiğiniz takdirde 5.000 lira para ödülünü size takdim edeceğim. Ama 20 saniye süreniz bittikten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman 1.000 TL'yi vereceğim ve yarın yeniden birlikte yarışacağız.
1: Peki.
0: Bana soracağınız bir soru var mı?
1: Soru ne falan diye bitirelim.
0: Peki görelim o halde final sorumuzun konu başlığı neymiş?

İlginç bir yerden geldi final sorumuz. İlçeler konu başlığımız. Türkiye'de bulunan 81 ilin toplam 973 ilçesi bulunmaktadır. Ülkemizin en çok ilçesi olan şehri 39 ilçeyle İstanbul'dur. Onu 31 ilçeyle Konya ve ardından 30 ilçeyle İzmir takip etmektedir. Ülkemizin en az ilçesi olan ili merkez ilçesi dahil 3 ilçeyle Bayburt'tur. Onu merkez ilçesi dahil 4 ilçeye sahip olan Kilis, Iğdır ve Bartın takip etmektedir. Yalova, Uşak, Niğde, Muş, Karaman, Karabük, Gümüşhane, Batman ve Ardahan'ın merkez ilçesi dahil toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Balıkesir, Erzurum ve merkez ilçesi dahil olmak üzere Kastamonu'nun 20 ilçesi vardır. Ülkemizin en turistik illerinden Antalya 19, Muğla 13 ilçeye sahiptir. Başkent Ankara'nın 25 ilçesi bulunmaktadır. Final sorumuz gelsin. Merkez ilçesi dahil 6 ilçesi bulunan kaç ilimiz bulunmaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Final sorumuzun süresi bitti. Siz nereliydiniz? Kuday
1: Denizli. Hanım? Aslen Denizli.
0: Denizli'nin neresinden?
1: Çivril.
0: Çivril. Ah ne güzel. Ben yıllarca Denizli'de yaşadım. Ama merkezde.
1: Ben hiç gitmedim. Yani Denizli'ye hiç gitmedim. Balıkesir'de doğdum, büyüdüm aslında. Sonrasında İstanbul'a geldik.
0: Peki. Final anının en kritik sorusuna geliyorum şimdi. Kuday Hanım, 5000 lira para ödülümüz için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 liraya razı olup yarın bizimle birlikte olacak mısınız?

0: Ya keşke böyle yanlış bilsem, yarın yine gelsem. Hiç sorun olmasa. Ya 8, 6, 8 onları hatırlıyorum da. Yine de acaba hani bedenim doğru saydı, zihnimde mi sayma hatası yaptım diye düşünüyorum. Neyse ya, cevap vereyim. Eğlenmeye geldim ya.
1: Cevap veriyorum diyorsunuz.
0: Evet.
1: O zaman tebrik ediyorum. Yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama yine evet. de bu kadar düşündükten sonra emin olmamanıza rağmen önemli bir risk alıyorsunuz ve evet. cevap vereceğim diyorsunuz.
0: Evet, eğlenmeye geldim. Sizleri gördüm. Yeni arkadaşlar edindim. Ekibinizi tanıdım. Bu benim için yeterli aslında.
1: Ne güzel. Hep böyle pozitif baksanız hayata.
0: Oha.
1: Değil mi?
0: Çok güzel olur.
1: Harika keşke. Olur. Peki görelim o zaman cevabı.
0: Görelim.
1: Cevabınız?
0: 8.
1: 8. Ya 5000?
0: Ya da hiç. Zaten hiçbir şeyle geldim. Böyle avutayım kendimi.
1: O zaman doğru cevaba gidelim hep birlikte.
0: Gidelim.
1: 8'den itibaren geri sayıma başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 8.
0: 7.
1: 6.
0: 5.
1: 4.
0: 3.
1: 2.
0: 1. Ah be.
1: 9 olacaktı doğru of. Cevap. 8 ile 9 arasında gidiyorum
0: evet.
1: dediniz.
0: Olsun, sorun değil ya. Ne olacak?
1: Yine de bir kez daha alkışlıyorum. Sizi belki buradan para ödülü ikramiyesiyle birlikte göndermiyoruz ama bugüne renk kattınız diğer yarışmacılarımızla beraber. Başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ailenize de selam ve saygılarımızı da iletin lütfen.
0: Teşekkürler. Sizler de aynı şekilde.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Yerebatan Sarnıcı'ndan başlayacak ve 3. Ahmet Çeşmesi'nde son bulacak. Yolculuğumuz biraz suyun yolunu izleyecek. İstanbul'daki su yapıları, çeşmeler ve sarnıçlarla ilintili bir yolculuk yapacağız. Tabii ki yolculuğumuz boyunca yine bize rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşlik edecek.

İstanbul 800 yıl boyunca M.Ö. 7. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar Bizantiyon adlı küçük bir şehir olarak yaşamına devam etti. Ta ki 330 yılına kadar. 330 yılı itibariyle artık Doğu Roma'nın başkentiydi ve Konstantin burayı yeniden inşa etti.

edip büyük bir şehir haline getirdi. Ve işte o saatten sonra artık Konstantinopolis bir çekim merkeziydi. Pek çok insanı kendine çekti. Nüfus iyice kalabalıklaştı. O güne kadar yaşanan su problemleri tekrar gündemdeydi ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyordu. İşte Konstantin'den başlayarak neredeyse pek çok Roma imparatoru şehre açık ve kapalı onlarca sarnıç inşa ettirdi. İşte onlardan 530'lu yıllarda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı'nın içindeyiz. Burayı yaptıran İmparator Justinianus. Siz onu daha çok Ayasofya'yı yaptıran imparator olarak tanıyorsunuz. Burayı yaptırmasının sebebi hem saraya hem de Ayasofya'ya su sağlamak içindi. Ve buraya Belgrad ormanlarından su taşıdı, depoladı ve buradaki su işte sözünü ettiğim saray ve Ayasofya tarafından kullanıldı. Ve şehrin en büyük sarnıcı olarak tarihe geçti. Bugün 1500 yıllık bir yapı olarak yaşamını hala devam ediyor. İçinde 336 tane sütun var ve bunların her biri neredeyse birbirinden farklı. Dor başlıklı olanlar var, Korint başlıklı olanlar var. Ama Justinianus çok ilginç bir şey daha yaptı. Burası ve Ayasofya için inşaat malzemesi olarak bir önceki inanç olan paganizme ait tapınaklardan ve diğer antik kentlerden parçalar Anadolu'dan topladı ve İstanbul'a getirtti. İşte bunun içinde de o devşirme malzemeler var. Ama içlerinde öyle ilginç parçalar var ki Yerebatan Sarnıcı denince ilk onlar akla geliyor. Bunların başında da Medusalar geliyor. Peki Medusa başları aslında nereden getirilmişti?

Bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'na hizmet eden Yerebatan Sarnıcı Osmanlı'nın gelişiyle atıl duruma düşer. 1544 yılında bir Fransız, Peter Gilos adlı bir Fransız, bunun üstündeki evlerden uzatılan kovalarla çekilen suları fark eder. Ve buradan yola çıkarak bir araştırmaya başlar. Merdivenlerle aşağıya iner ve bir de bakar ki 336 sütunun olduğu bir Roma su sarnıcı. Ve bunu kayda geçirir. Sütunlarını, sütun başlıklarını, ölçülerini 140 metreye 70 metredir ve içinde 336 tane sütun vardır. İşte bu keşiften sonra Batı kaynaklarına girmiştir. Peki Osmanlı burayı ne olarak kullanmıştır?

Osmanlı inancı gereği, İslamiyet gereği durgun su kullanmayı istemiyordu ve kullanmadı da. Ve hal böyle olunca da Bizans'tan kalan bu sarnıçlar atıl duruma düştü. Ancak atıl derken esas işlevi anlamında, yani bir su deposu olarak kullanılmadı. Başka işlevler yüklendi bunlara. Su belli bir seviyeye kadar, yaklaşık 3-4 metre yükseklikte uzun yıllar kaldı. Ve işte 19. yüzyılda bir akıllı adam burayı bir işletme olarak kullandı. Ne yaptı? Bir kayık indirdi buraya ve o kayıkla para karşılığı insanları bir göl gibi burada gezdirdi. Aslında bunu hala görme şansımız var. 60'lı yıllarda çekilen James Bond, Rusya'dan Sevgilerle adlı filmde James Bond buraya iner ve işte bir kayıkla bunun içinde bir yolculuk yapar. Bu bize 19. yüzyılda nasıl göründüğünü anlatması bakımından önemli bir kaynaktır. Sonraki dönemlerde iyice terk edildi, ta ki Cumhuriyet döneminde restore edilene kadar. Pek çok kez restorasyon geçirdi. Hatta 50'lerde yapılan bir restorasyonda 8 adet sütun çatlamıştı. Onları yerinden sökmek yerine tamamen çimentoyla kapladılar ve böylece buranın güçlendirilmesi sağlandı. Asıl büyük restorasyon ise geçtiğimiz yıllarda yapıldı ve işte bugünkü görünüm ortaya çıktı.

Mitolojik kaynaklarda anlatılan Medusa'nın hikayesi pek çok şeye de referans olmuştur. Mitolojide anlatılan hikayeye göre Medusa çok güzel bir kızdır. Onu çirkinleştirmek için ve onu kıskandığı için Athena saçlarını yılan saçlı yapar. Ancak bu da yetmez ve ona kim bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim göz göze yüz yüze gelirse taş olur. Bir süre sonra Medusa bunu silah olarak kullanmaya başlamıştır. Athena Perseus'u görevlendirir Medusa'yı yok etsin diye. Perseus görünmezlik şapkasını takar ve çok parlak bir kalkan alır eline. Şapkayla birlikte görünmez olur ve Medusa'nın karşısına geçip kalkanı tutar. O ayna gibi kalkana bakan Medusa kendi bakışlarıyla kendini taş eder ve böylece ondan kurtulurlar. Ancak o dönemin inanç sisteminin kaynağı olan bu hikayelere inanan insanlar Medusa'nın da kendini taş edeceğini zannederler. İşte Medusa'nın yapılmış bu mermer başları büyük tapınakların, büyük yapıların önlerine konurmuş. O binayı korusun diye. Ve işte muhtemeldir ki o binalardan birinden ve çok da bildiğimiz bir yapıdan buraya getirilip bir inşaat malzemesi olarak kullanılmış. Burada yan yatıyor, diğeri ise ters. Peki yan ve ters olmasının ve burada kullanılmasının bir nedeni var mı? Thank you.

Suyun altında üstelik yan ve ters olarak konmuş medusalar. İnsan aklı hikaye üretmeye çok müsaittir. Bunlarla ilgili de bu şekilde konmalarıyla ilgili de söylenen şudur. Paganizm bitmiştir, Hristiyanlığa geçilmiştir ve eskiye dair pek çok pagan obje suyun altına gömülmüştür. Bir başka şey ise bakışlarıyla insanları taş etmesini engellemek için suyun altına konduğu gibi hikayeler anlatılır durur. Oysa dikkatli bakarsak bir inşaat malzemesinden başka bir şey değildir. Bunu yapan usta bunu bir inşaat malzemesi olarak kullanmıştır. Çünkü altında medusa başı, üstünde ise bir heykel kaidesi, onun üstünde ise bir sütun vardır. Yani yapan usta için onun medusa olup olmamasının bir önemi yoktur. Peki bu başlar nereden gelmiştir? Benim kişisel görüşüm odur ki Justinianus Ayasofya'yı ve burayı yaptırırken pek çok antik kentten pek çok devşirme malzemeyi buraya getirmiştir. İşte onlar arasında Selçuk'taki, Efes'teki Artemis Tapınağı da vardır. Ve o dünyanın 7 harikasından biridir. İşte bir zamanlar o tapınağın önünde bulunan Medusa başları İstanbul'a getirilmiş ve inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Sadece burada mı bunların diğer kardeşlerini arkeoloji müzesinin bahçesinde görmeniz hala mümkün.

Yarabatan sarnıcında kullanılan pek çok devşirme malzeme içinde en ilginçlerinin başında medusa geliyor. Ama ayrıca yine çeşitli yapılardan getirilmiş parçalar var. Örneğin Septimus Severus dönemindeki bir tiyatrodan sökülüp burada sütun olarak kullanılmış bir takım parçaların dışında hakkında en çok hikaye üretilen ağlayan sütun. Üstünden sürekli su sızıyor. Bu nedenle ağlayan sütun denmiş. Üstündeki şekillerden ötürü gözyaşı sütunu da deniyor. Ve hikayeler o kadar coşturulmuş ki hatta bunun için şu söyleniyor. Bu burada ölen, bu inşaat sırasında, buranın inşaat sırasında ölenlerin anısına dikilmiş. Onların ardından dökülen gözyaşını sembolize etsin diye dikilmiş bir sütun olduğu söyleniyor. Hatta bir de şu söyleniyor. Diyorlar ki bu ölenlerin burada ruhları dolaşıyor ve her gece onların çığlıkları burada duyulmaya devam ediliyor. Oysa bu çığlıkların sebebi bambaşka. Ondan bahsetmeden önce sütunun üstündeki gözyaşına benzeyen şekillerin aslında ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu şekiller mitolojinin en güçlü kahramanı Herakles'in yani Herkül'ün sopasıdır. Ve işte o sopa Herakles'in gücünü sembolize eder. Ve işte paganizm döneminde pek çok yapıya bu şekiller olan sütunlar konurdu ki o yaptıran kişinin gücünü yansıtması, gücünü Herakles

O çığlıkların sebebi bir hayvandı. Burada son restorasyona kadar suyun içinde yaşayan ve uzun yıllardır yaşayan pek çok balık vardı. İşte bu balıklar gece sessizliğinde su yüzüne çıkıyorlar ve nefes alıp verirken çıkardıkları ses bir çığlığa benziyordu. Gün içindeki kalabalıklardan bu ses pek duyulmuyordu ama geceleri iyice belirginleşiyordu. İşte buradan yola çıkarak bir takım söylenceler ortaya çıktı ve o iş burada ölen işçilerin ruhlarının burada dolaşması ve onların çığlıkları olduğu söylencesine kadar geldi. Oysa dediğim gibi bütün bunların sebebi bir hayvandı. Son restorasyonda o balıklar kaldırıldı çünkü su seviyesi iyice düşürüldü. Ama yerini ne aldı? Gelen turistlerin attığı dilek paraları.

İstanbul leziz sularıyla ünlüdür. Ve işte bu suları da şehre taşıyan bir takım su yolları ve şahane çeşmeler Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehrin her yerinde çeşitli dönemlerde yapılmış bu güzel çeşmeler karşımıza çıkar. İşte bu İstanbul'un lezzetli ve ünlü sularını en iyi anlatan eserlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir adlı eseridir. Orada bakın nasıl bahseder Ahmet Hamdi Tanpınar. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, ateş başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı. Çırçır, Karakulak, Şifa, Hünkar, Taşdelen, Sırmakeş. İstanbul bu kadın için serin, berrak ve şifalı suların şehriydi. Bu kadın sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat içimde bir taraf ölümünden sonra bir su perisi olduğuna inanıyor, diyor eserinde Osman Hamdi Tanpınar. İşte o İstanbul'daki şahane çeşmelerin geç dönem yapılmış birinin önündeyim. Yıl 1911. Yapan ve yaptıran tabii ki çok önemli. 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü üstündeki tuhralar bir dönem çıkan bir yasayla kazınmış. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunun 1911 yılında 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığını ortaya koymuş. Çeşmeyi yapanın 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın öncü isimlerinden Mimar Kemalettin olduğu düşünülüyor. Mimar Kemalettin'den daha önce bahsetmiştim ama yine söylemek istiyorum ki her gün aslında onun yüzünü bir paranın üstünde muhakkak görüyoruz. 20 liralık paraların üstündeki resim ve yaptığı eser işte Mimar Kemalettin ve onun Ankara'daki bir eseridir.

Şu anda Ayasofya'nın hemen yan tarafında Cafer Ağa Medresesi'nin içindeyim. Burayı yapan kişi Mimar Sinan. Mimar Sinan bu küçük yapıyı yaparken bile deyasını fazlasıyla göstermiş. Yapıyı

iki katlı inşa etmiş. Hemen yan tarafından geçen bir yol var. Bu nedenle de bir kot farkı ortaya çıkıyor. İşte bu kot farkını avantaja dönüştürmüş. Üste medrese, yola bakan tarafa ise dükkanlar inşa etmiş. Hal böyle olunca da o dükkanlardan gelen kira geliri buranın giderlerini karşılamaya fazlasıyla yetmiş. Peki Cafer Ağa kimdi? Cafer Ağa Topkapı Sarayı'nda Babüssade Ağası olduğu söyleniyor. Ancak burayı bitirmeye ömrü yetmediği yine söylenceler arasında. İnşaata devam edenin kardeşi Gazanfer Ağa olduğu söyleniyor. Oysa bütün bunlar birer söylenti. Çünkü bu yapı 1560 yılına tarihleniyor. 1560 yılında Gazanfer Ağa ve Cafer Ağa henüz 7-8 yaşındaydı ve birer Venedik vatandaşıydı. Türk korsanlar işte o yaşta bunları denizlerden esir alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Geldiklerinde 1560 yılında 6-7 bilemediniz 8 yaşında olan bu kişilerin burayı yaptırmış olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemeldir ki Cafer Ağa adlı bir başka Babüssade Ağası tarafından burası inşa ettirilmiş. Buranın önemli bir özelliği bugün için, geçmişte bir eğitim kurumu ama bugün bir mola yeri. Bütün bölgeyi gezerken bir vaha gibi sizi karşılayan burada durup bir çay kahve molası vermenizi öneririm.

Cafer Ağa Medresesi'nin bugünkü su yolculuğumuzda bir başka bağı var aslında. O da buraya biz Cafer Ağa Medresesi desek de geçmişte buraya verilen isim Soğuk Kuyu Medresesi. Neden Soğuk Kuyu Medresesi dendiğinin ise hemen medresenin tam ortasında bulunan kuyu. Çünkü bu kuyu su çekilen yer ama asıl önemlisi bu kuyunun suyunun geldiği yer. Programımızın ilk durağı olan Yerebatan Sarnıcı, diğer ismiyle Bodrum Sarnıcı. İşte o su oradan geliyor ve buradan belki de temizlik suyu olarak kullanılıyordu. Ve bu nedenle de buraya Soğuk Kuyu Medresesi adı verilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen önünde durduğum dersliğin üstündeki kitabeden. Bu kitabede 1560 tarihi veriliyor ve işte 1560 yılında buraya Bodrum Sarnıcı'ndan bir masura su verilmesini öneren ve emreden bir fermanın yazıya dökülmüş hali aslında. Peki yukarıda bu yazarken kapının iki yanında ne yazıyor? Onlar ise buranın sponsorlarına ait. Peki neyin sponsoru? Burada kullanılan önemli bir şey var. Aydınlatma için kullanılan zeytinyağları. Bunlar da bugün olduğu gibi o gün de pahalı. İşte bunların karşılanması için 19. yüzyılda İki kişi devreye giriyor. İşte o iki kişiden bir tanesi kapı ağası. İşte bu kapı ağasının ve diğer kişinin buraya aydınlatma için bağışladığı zeytinyağlarla ilgili iki kitabe yine dersliğin iki yanında karşımızda duruyor.

Ayasofya'nın hemen arka tarafında sıra dışı bir mekan karşınıza çıkıyor. Burası bugün bir restoran olarak kullanılsa da aslında Ayasofya ile eş zamanlı olarak inşa ettirilmiş bir su deposu, yani sarnıç. Günümüzden neredeyse 1500 yıl önce yapılmış. Ama bugün hala sapasağlam ayakta. İmparator Justinianus Ayasofya'yı yaptırırken çevrede pek çok yapı da inşa ettirdi. İşte bu yapıların bazılarının altında bu sarnıçlar günümüze kadar yaşamaya devam etti. Ancak üstünde bugün hangi yapıya ait olduğuna dair bir delil yok. Çünkü hemen yan tarafımız Topkapı Sarayı ve biz bir ölçüde de Topkapı Sarayı'nın sınırlarında sayılabiliriz. Burası uzun süre oto tamirhanesi olarak kullanılmış. Hatta bir dönem iplik ve ipek atölyesi olarak da kullanıldığı söyleniyor. Özellikle bu tip mekanlar serin ortamı, nemli ortamı sayesinde ipeğin kurumadan bükülmesine olanak veren yerler. Onun için İstanbul'daki pek çok sarnıç bu amaçla kullanılmış. Ama dedim ya, çok kötü de bir kullanım yaşamış, o da oto tamirhanesi. İşte 1970'lere gelindiğinde artık bu kaderi değişmeye başlamış ve devreye Turing girmiş. Çelik Gülersoy önderliğinde sadece burası değil, biraz sonra gezeceğimiz Soğukçeşme Sokağı da çehre değiştirmeye, güzelleşmeye başlamış. İşte burası da o dönemde restore edilerek bir restorana dönüştürülmüş.

Cafer Ağa Medresesi'nden sonra Soğuk Çeşme Sokağı'na geldik. İlk durağımız buradaki Bizans Sarnıcı oldu. Daha sonra Soğuk Çeşme boyunca, sokak boyunca devam edeceğiz ve son durağımız olan 3. Ahmet Çeşmesi'ne gideceğiz.

Topkapı surlarına yaslanmış evler. Bu evler aslında tarihsel olarak çok daha geriye gidiyor. Özellikle 19. yüzyılda İstanbul'da en çok resmi yapılan sokak burası. Çünkü rengarenk evler, ahşap konaklar yan yana sıralanmış. Peki bu evler neydi ve kimindi? Hemen arka taraf dediğim gibi Topkapı Sarayı. Ve burada da Topkapı Sarayı'nda görevli devlet adamları yaşıyordu. İşlerine çok yakın evleri vardı. Hatta bunlardan biri 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün babasıydı. O da yine sarayda görevli biriydi. Ve nitekim Fahri Korutürk de işte bu evlerden birinde doğdu. Ancak daha sonra sarayın Babali'ye taşınması, ardından da Cumhuriyet ilanı ile birlikte artık devlet adamları için bu evlerde oturmanın bir anlamı kalmadı. Nitekim bunlar terk edildiler ve içindeki yaşayanlar değişti ve evler, bu kadar sağlam ve güçlü evler, bakımsızlıktan çökmeye yüz tuttu. 1950'li yıllara geldiğimizde artık iyice izbeleşmiş ve harap durumdaydı. Neyse ki 1984-85 yılında Çelik Gülersoy bu evleri restore etti ve bir değer olarak şehrimize kattı. İşte o günden beri o restore edilmiş demeyeyim, yeniden yapılmış evler birer otel olarak kullanılıyor. Ve bugün de şehrimizin en güzel sokaklarından biri olarak burası karşımızda duruyor.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
13: Sen gittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
14: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
13: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
15: Hey yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
14: Tamam.
16: Hemen gelmeni istiyorum.
17: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
15: Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
18: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın.
19: Öldürmek istediler beni de, yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum, ama böyle kurtuldum.
13: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
15: Bana hiçbir şey olmaz.
20: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
25: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
28: Schwarzkopf Gliss.
0: En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı sıraya?
2: Eyvah, yakalandım.
27: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
16: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
28: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
16: Şipşak, işlem tamam.
29: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
30: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
31: Otel harika.
32: Evet ve geceliği sadece 13.500.
33: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
31: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
31: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
27: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
31: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
27: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
24: Otel mi? Trivago.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saç

0: İlk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
5: Neydi bu?
6: Evet, bu ne?
5: Nedir bu?
6: Kukla mı?
5: Kuşları...
6: Cadı, canavar.
5: Cadı mı?
7: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
4: Eğlenceli cevaplar.
8: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
4: Kahkaha attıran görüntüler.
9: Var mı daha şey?
5: Bitti.
6: Bitti. Bay bay.
9: Tamam.
5: Artık anlamda üç gidersin.
4: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Ne diyor?
3: Ay dilimin ucunda!
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben!
8: Botanik!
16: Abaküs!
6: Kasa!
5: Marul!
6: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Başarılarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
22: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
23: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Şu anda şehrimizin en güzel çeşmesinin hemen önündeyim. Burası sadece basit bir çeşme değil, aynı zamanda ender bulunan, şehrimizde az görülen meydan çeşmelerinden biri. Lale Devri döneminde yapılmış ve yaptıran kişi 3. Ahmet. İşte o devirde 3. Ahmet bunu yaptırırken üstündeki kitabelerden birini de o yazmış. Ve onun yazdığı bu kitabeden zaten Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın teşvikiyle bu çeşmeyi yaptırdığını anlıyoruz. Bir mücevher kutusu gibi duruyor. Tabii işin ilginç yanı, bu meydan çeşmeleri yapılana kadar ki Kabataş'ta, Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, yine burada 4-5 yerde bu meydan çeşmesi karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi işin ilginç yanı, meydan çeşmeleri yapılana kadar Osmanlı topraklarındaki başta İstanbul'da meydan kültürü aslında külliyeler üzerinden yürüyordu. Batıdaki gibi meydanlar yerine İstanbul'da külliyeler vardı ve meydan dediğimiz ve meydandaki yaşam bu külliyeler etrafında dönüyordu. Ta ki Lale Devri'ne kadar. İşte Lale Devri'nde 3. Ahmet'in yapmak istediği tam da buydu. Şehirde meydan kültürünü ve meydan olgusunu yaratmak. Ve bu niyetle de Üsküdar'da ve burada iki şahane meydan çeşmesi inşa ettirdi. Tabii ki bu mücevher kutusuna benzeyen, özellikle arkamda gördüğünüz meydan çeşmesi için en güzel övgülerden birini yapan kişi İtalyan gezgin Edmondo De Amicis. Bakın neler yazmış bu çeşme için. Bu çeşme Türk sanatının en özgün, en gösterişli anıtlarından biridir. Bir anıttan ziyade romantik bir sultanın aşka geldiği an, insanın alnına kondurduğu mermerden bir mücevherdir. Bana öyle geliyor ki bu çeşmeyi ancak bir kadın tasvir edebilir. Kalemim bu görüntüyü tasvir edecek kadar ince değil.

Tarihi rotaların bir bölümünün daha sonuna geldik. Yolculuğumuz Yerebatan Sarnıcı'ndan başladı ve suyun yolunu izleyerek 3. Ahmet Çeşmesi'ne kadar geldik. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir gün, çok keyifli bir gün. Sağlığınız yerindedir umarım. Hayattaki en önemli varlığımız sağlığımız. Ona bir dert gelmesin. Hayat her şey yoluna girer bence. Evet, mutluyum. Hep mutluyum. Ama Aysel ablam var, daha da bir mutluyum. Özledim onu. Yazdan beri görüşemiyoruz. Gelsin mutfağıma, böyle güzel Sivas yöresel yemeklerinden yapalım. Neler var yemeklerimiz? Hemen kısaca bilgi vereyim. İlk olarak hurma tatlısı yapacağız. Sivas yöresinde hurma tatlısı deniyor ama aslında bizim oralarda da bir kalbura bastı deniyor. Çok severim. Böyle kıyır kıyır olursa daha da çok severim. Sonra salatalık dolması. İlk defa tanık olacağım. O da Sivas'ın güzel yöresel yemeklerindenmiş. Ve son olarak da tutmaç çorbası yapacağız. O da besleyici. Gayet güzel.

0: bir çorba. Aysel ablam gelsin artık, değil mi? Hoş geldin. Merhabalar. Canım. Nasılsın?
1: Hoş buldum.
0: Şöyle bir sarılayım sana yahu.
1: Ben de çok özledim. Evet,
0: İyi misin?
2: Çok şükür, çok şükür, teşekkür
0: Her
2: ederim.
0: Her şey yolunda, görüşmeyelim.
2: Evet, iyiyim. Hayırlı uğurlu olsun mutfağımız.
0: Beğendin
2: çok
0: mi?
2: Beğendim. Çok güzel, çok ferah bir mutfak.
0: Beraberce evet, yapacağız işte. Inşallah. Daha da gelirsin zaten. Alışıksın buralara.
2: Evet, aynen öyle.
0: Ben seyircilerimize anlattım aslında bugün Sivas'ın yöresel evet. yemeklerinden yapacağımızı. Ama Sivas'ın ilçesi aslında.
2: Gürün.
0: Evet. Gürün de ne kadar güzel bir şehirmiş.
2: Çok, çok yeşillikler içinde. Çok
0: böyle
2: güzel.
0: Şelalelerin, nehirlerin olduğu gayet güzel. Evet. Buradan tüm Sivas'a da selam olsun o zaman. Aynen. Aysel ablacığım ilk olarak tatlımızı yapacağız. Evet. Çünkü o bir pişecek değil
2: tabii,
0: mi? Fırına göndereceğiz.
2: Başlayalım. Evet,
0: o zaman efendim kalemi kağıdı hazırlayalım. Tarif listesi ekrana gelsin, malzeme listesi ekrana gelsin. Biz de yapmaya tamam. başlayalım değil
2: Tamamdır.
0: Mi Aysel abla?
2: Evet canım.
0: Bakalım hurma tatlısında neler varmış? 250 gram tereyağımız var, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3-4 yemek kaşığı su, yarım çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağı un. İç harcı için 200 gram ceviz için, şerbeti için ise 3 su bardağı toz şeker, 2 bardak su, 2-3 damla tabii ki limon suyu. Evet. Evet.
2: Öncelikle neler yapıyoruz? Şerbetimizden
0: bir kaynatalım,
2: başlayalım.
0: Değil
2: evet,
0: mi?
2: Onu koyalım Tuğçe'cim. Şekerimizi, suyumuzu alalım şöyle tenceremize.
0: Evet.
2: O kaynarken biz de hamurunu yaparız. 3 bardak da suyumuzu ekleyelim.
0: 2 bardak mı şekerimiz?
2: 3 bardak.
0: 3 bire 1 ölçümüz
2: evet,
0: var.
2: Evet, 3'e 3. Bir şöyle 10 dakika kadar kısık ateşte bunu kaynatacağız.
0: Sonra limon suyumuzu koyacağız.
2: Evet.
0: Ben hemen ocağa tamam. alayım.
2: Ben
0: şöyle
2: de hamuruma
0: büyük ocağa
2: başlayayım.
0: Alayım.
2: Aynen.
0: Evet. Şöyle yakalım ve şerbetimizi kaynatmaya başladık.
2: Evet. Ben yağımı alıyorum.
0: Erimiş tereyağımız.
2: Evet, erimiş tereyağımız.
0: Evet, o da sıcaklığında. Şimdi yine Canım. Söyledim sen gelmeden önce seyircilerimize de sıvı yağ da koyuyoruz beraber.
2: Evet.
0: Şimdi bizim bayramlarda Nazilli'de kalbura bastı bayağı önemli bir tatlıdır.
2: Sivas'ta da öyledir.
0: Sivas'ta da mı?
2: Sivas'ta
0: Orada
2: da
0: hurma diyorsunuz
2: hurma, hurma deriz biz ona.
0: Şeklinden
2: evet.
0: dolayı herhalde aynen. değil aynen. mi?
2: Aslında halbur tatlısı, halbura bastı böyle küçük halburlar, elekler olur Tuğçe'cim bilir misin onları?
0: Bilirim, bilirim tabii ki.
2: Benim de var aslında evde de ben şimdi onu kullanmıyorum. Bir aparat aldım,
0: aparat
2: onunla
0: getirdim.
2: Yapıyorum. O yüzden herhalde doğrudan geliyor. Halbura bastı, kalbur, kalbur.
0: Kalbura basma deniyor, kalbura evet. bastı deniyor.
2: Evet.
0: Hatta bir kere şöyle bir şey başıma gelmişti. Ya başıma geldi dedim sen kötü bir şey gibi anlatıyorum evet. da. Alaçatı'da Ot Festivali'nde bu kalbura bastıyı...
2: Tuz alacağım azıcık.
0: Tuz alacağım.
2: Evet canım.
0: Vereyim canım. kalbura basmah dendiğini de duydum.
2: Yani işte o aparata basıldığı için ondan gelen bir isim
0: Herhalde.
2: Olduğunu düşünüyorum
0: Ve
2: ben.
0: Orada şeyli yapmışlardı, otlu yani ıspanaklı.
2: Aa,
0: evet,
2: tatlıyı.
0: Defa, tatlıyı.
2: Aa, ha. bak onu hiç duymadım. Tuğçe evet. yemedim de ben o şekilde.
0: Evet, ben yedim. Enteresan da tadı yani. Benim için tabii ki bu daha damak tadıma hitap ediyor.
2: Yani.
0: Böyle buram buram tatlı ya.
2: Evet.
0: Ama yapılıyormuş. Hı. Şimdi neler yaptık bir taraftan?
2: Şimdi.
0: Erimiş tereyağımızı koyduk,
2: evet.
0: sıvı yağımızı koyduk.
2: Yumurtamızı.
0: Yumurtamızı koyduk.
2: Kabartma
0: tozumuzu koyduk.
2: Bir de kahve fincanın 1/4 kadar işte 3 yemek kaşığı kadar suyumuzun içine şöyle çay kaşığımızın ucuyla bir tuz koyduk.
0: O ona, denge
2: ona
0: zaten.
2: Ekledik, o denge
0: evet,
2: evet,
0: evet,
2: evet, evet,
0: evet.
2: Çok fazla kırılmasın diye hem de kıyırlık veriyor, güzel oluyor.
0: Kıyırlık veriyor.
2: Aynen doğru. öyle.
0: Kıyır kıyır olacak
2: evet.
0: efendim. Böyle gayet güzel.
2: Mis gibi tereyağlı böyle.
0: Tereyağlı.
2: Güzel bir tatlı oluyor. Ben çok seviyorum.
0: Ben de şeyini severim. Böyle yumuşağı da olur bunun.
2: Yumuşağını çok sevmiyorum ben.
0: Ben de işte sert seviyorum.
2: Ben de öyle.
0: Böyle çatalı bastırırken o
2: zorlayacak,
0: kırılacak. Evet, onu seviyoruz efendim.
2: Evet.
0: Evet, ne kadar kolay olduğunu da görelim.
2: Çok,
0: çünkü
2: çok basit.
0: Aysel ablacığım şöyle
2: Canım.
0: Bir şey oluyor.
2: Evet, evet.
0: Bu bayramda yaptığımız tatlılar, yemekler aslında daha böyle gözümüzde büyüttüğümüz ve daha telaşlı ve uğraştırıcı gibi bir fikir oluşuyor kafalarda.
2: Aslında öyle
0: aslında, baksana.
2: Aslında. Baksana, 2 dakikada yoğruldu
0: Bitti.
2: İşte, hamur hemen toparlandı.
0: Evet. Şerbeti kaynıyor bir
2: evet.
0: taraftan. Sadece şuna dikkat edelim bence. Sen de hak verirsin bana.
2: Evet canım.
0: 2-3 saat sonra yiyin. Şerbeti iyice bir çeksin
2: evet,
0: yani.
2: Evet evet. Attıktan sonra biraz çekerse çok daha
0: çok
2: güzel
0: daha
2: olur.
0: Çok daha lezzetli oluyor. Ben tepsiye getireyim
2: çok
0: diyorum.
2: Çok iyi olur. Hı-hı. Çok iyi olur Tuğçe'ciğim.
0: Böyle bir aparatımız var ama hepinizin evinde yani herkesin evinde aparatı olmayabilir. Başka
2: rende.
0: Neyle? Rendeyle. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Rendeyle yapabilirsiniz.
2: Evet rendeyle. Şuraya
0: Şimdi.
2: Şöyle. Bezelerimizi şu şekilde alıyoruz.
0: Evet. Şöyle ben bir şekerimi karıştırayım
2: tamam
0: istedim.
2: Canım.
0: Aha.
2: Bu aparat da çok güzel oluyor görünümü.
0: O yüzden de sen
2: Yıkaması
0: almışsın.
2: Da kolay. Eleği yıkamak çok zor oluyordu. Kendilerinin çerçevesi, tahtası falan.
0: Uğraştırıcı
2: yani,
0: oluyordu.
2: Yani bu daha bir kolay.
0: Efendim sizin artık mesleğiniz mutfak. O yüzden mutfak aparatlarından ödün vermiyoruz.
2: Aynen öyle, çok seviyorum.
0: Her şey var. Bazen sevgili Pelin de geliyor. Pelin Bozkurt Bilgiç'i bilirsin.
2: Biliyorum, biliyorum.
0: Evet,
2: tabii
0: evet.
2: Biliyorum.
0: Onun da güzel orijinal
2: çok,
0: tarifleri
2: çok,
0: vardı.
2: Evet, kalıpları falan çok güzel
0: tabii,
2: onun
0: tabii. Da. Tabii tabii. Böyle bir şeyler getiriyor. İşte rende yapacak pancarı böyle rende
2: sülyenci. Gördüm ben o

0: tereddüt ettim, olmayacak gibi. Evet. Evet. Ben bunları şuradan alayım da.
1: Teşekkür ederim canım.
0: Daha böyle rahat rahat çeksin arka. Tolgacığım rahat rahat görsün değil mi Tolga? Evet. İşte böyle evet. Şekiller veriyoruz.
1: Bu kadar bezeleri aldım Tuğcu'cum. Şimdi şu aparatımızda şu şekilde birazcık yapıyoruz.
0: Evet.
1: Daha sonradan da.
0: Böyle yani poğaça gibi, aynen, poğaça aynen, şekli aynen. gibi.
1: İçerisini.
0: Biraz şöyle iteyim mi ablacığım?
1: Tabii, geldim. İri taneli şöyle iri cevizlerden koyuyoruz.
0: Cevizli olması makbuldür.
1: Çok güzel
0: cevizli.
1: Oluyor, evet evet.
0: Dilerseniz toz şeker, cevizle tarçın karışımı yapıp da içine koyabilirsiniz.
1: Çok güzel oluyor o zaman da, onu da severim ben.
0: Evet, bu da bir alternatif. Bizim evet. oralarda öyle de yapılır da ben evet, de söyleyeyim evet. dedim. Evet, şekerimiz de kaynıyor.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar işte.
1: Ne kadar basit değil mi?
0: Tam işte kavura bastı şekli. Ay, benim halam güzel yapar.
1: Öyle
0: bana.
1: Mi? Benim annem, sert sert benim yapar. Annem de çok güzel yapardı.
0: Evet. Annesi Sivas'ta mı?
1: Annem vefat etti. Aa, kızım anneyken vefat etmişti. Aa, çok oldu annem. Geç yaşında vefat etti. Babamla ablam Sivas'ta yaşıyorlar.
0: Sivas'ta. Güründeler.
1: Yok onlar Sivas'ta.
0: Merkezdeler.
1: Güründen çok olmuş bizimkiler ayrılalı. Ben çünkü Sivas'ta doğdum büyüdüm. Ben Gürün'ü evlendikten sonra eşimle gidip gördüm.
0: Ha eşinin memleketi de
1: eşim
0: Sivas.
1: Eşim de Gürünlü. Onlar da Gürünlü.
0: Vallahi ben hani Sivas'a gittim işimden dolayı birkaç sefer gittim ama Gürün'e hiç gitmemiştim. Sen Gürün'lüyüm deyince tabii şöyle evet. bir baktım. Ne kadar güzel o Gökpınar mıydı?
1: Çok Gökpınar. Oralarda evet. çok güzeldir. Evet,
0: yemyeşil,
1: evet.
0: Yemyeşil, o mavi keza şelaleler şelalesi de var, var orada.
1: Çok güzel orası.
0: İşte bizim ülkemiz güzel. Her çok. Yerinde ayrı bir şey var.
1: Yani İç Anadolu'nun ortasında düşünsenize yemyeşil çok güzel orası.
0: Evet.
1: Normalde
0: evet.
1: Sivas çok yeşillik değildir Sivas.
0: Ama Gürün öyle işte.
1: Ama Gürün öyle. Evet.
0: Öyle. Bizim ülkemizin çeşitliliği çok. İşte bence Ay en şey, aslında kızım, şanslı olduğumuz taraf.
1: Aynen. Melis'i şey Muş'ta şimdi şu an Muş'a gittik biz bugün bu sene yaza. Şey zorunlu görevi.
0: Ha, orayı onu yazdım. Söyleyecektim.
1: Ya, orayı yazdım
0: Yolu yokuştur.
1: Melis. Ya ama çok sevdim.
0: Ben
1: ne kadar güzel.
0: O yokuşu gördün mü o yokuşu?
1: Ya, olur muyum? Ne kadar ay çok özlemişim ben Tuğçe evet. Dağları falan. Çok acayip özlemişim. Çok güzel geldi.
0: İyi geldi.
1: Böyle. Çok iyi geldi. Böyle ruhum dinlendi böyle ha. sakin sakin.
0: Buradan Muş'a da selam gönderelim evet, ya. Evet. Muş'ta evet. izleyenlere bizi anıyoruz böyle evet. programımızda ara ara kentlerimizi. Ben de işte hep derim mesleğimin gerçekten en şanslı bulduğum yanı mesleğim sayesinde tüm ülkeyi gezdim.
1: Ne kadar
0: yani
1: güzel,
0: Doğu, Batı, Kuzey, Güney her yeri. Bana sorduklarında diyorum ki aa bilirim onun şusu şusu meşhur.
1: Ya ne kadar
0: hani
1: güzel.
0: Çok okuyan değil çok gezen değil. evet hakikaten var öyle bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü bu meslekte bunu yapamasaydım böyle bir vakit zor. Maddi manevi zor
1: çok
0: aslında.
1: Doğru, çok doğru.
0: Yani ben bir senede tüm Türkiye'yi gezmiş oldum.
1: Ne kadar
0: oldum.
1: Güzel,
0: çok
1: ne
0: şans.
1: Kadar güzel.
0: Şans hakikaten
1: bence
0: öyle.
1: Bence de çok şans.
0: İçine cevizlerimizi evet canım, koyuyoruz, şekil veriyoruz. Aynen. Evinizde bu aparat olmayabilir tabii ki.
1: Rende.
0: Rendeyle yapabilirsiniz aslında.
1: Rendeyle, aynen aynen rendenin evet. arkasında da aynı şekilde olabiliyor.
0: Şimdi fırına göndereceğiz. Zannediyorum bir 40 dakika falan sürüyor
1: Anca.
0: Değil mi?
1: Anca. Biz öbürlerini bitirene kadar da bu pişmiş olur zaten.
0: Pişmiş Tuğçe. Olur. Sonra şerbeti de soğumuş
1: evet canım,
0: olur zaten.
1: Kaynamaya başlamadı değil
0: Başladı.
1: Mi
0: Tuğçe? Başladı. Limon suyunu
1: birazcık
0: koyayım bence.
1: Birazcık kaynasın istersen biraz.
0: Bayağıdır kaynıyor.
1: Tamam o zaman. Evet, evet. Tamam canım.
0: Sohbetten çünkü tamam, ben güzel. Onu büyük ocağa aldım.
1: Tamam,
0: biraz da limon suyuyla kaynatalım. Evet. Evet limon suyumuzu da koyduk. Birazdan kalbura pardon hurma tatlısı.
1: Hurma kalbura bastı hiç fark etmez. Ben ikisini de kullanıyorum tariflerimde.
0: Ama şimdi Sivas'ta öyle deniyormuş. Kalbura basma değil hurma tatlısı. Dilime takıldı alışkanlık. Sonra efendim salatalık dolmasını yapacağız. Ben nasıl onu merak ediyorum. Çünkü onu daha önce ne yedim, ne tattım, ne de gördüm.
1: Kimsenin bilmediği
0: niye görmedim onu da bilmiyorum. O kadar gezip de görmemek.
1: Çoğu kimse bilmiyor ama Tuğçe'cim onu.
0: Öyle mi?
1: Çok. Ay teşekkür ederim canım benim.
0: Şöyle yapalım.
1: Saçlarım hep toplamaya alışkınım ya.
0: Evet ya sen hep toplansın.
1: Kestirince bu sefer hadi açık kalsın dedim.
0: Şöyle evet. bir yeni sezonda ekranlarda farklı bir Aysel Bostancı olsun. Bir imaj değişikliğine gittim.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ay ay. Vallahi Buket ablacığım şöhretim Aysel
1: Ay,
0: abla.
1: Buket çok seviyorum.
0: Yani
1: Buket
0: evet
1: çok...
0: hakikaten böyle benim için çok önemli çok. İnsanlarsınız. İnşallah bu kış boyunca da beraberce
1: i̇nşallah,
0: yaparız.
1: İnşallah seve seve seve
0: evet.
1: seve.
0: Bence bu oldu.
1: Tamamdır kapat canım diye. Soğusun.
0: Evet.
1: Sos.
0: Şöyle kapatalım ocağımızın tamam. altını. Peki görüşmeyeli neler yaptın?
1: Vallahi,
0: Muş'a gittin zorunlu.
1: Muş'a gittik aynen orada birazcık kaldık zaten.
0: Evet, söyleyelim seyircilerimize bu arada Aysel ablanın kızı doktor.
1: Evet, evet.
0: Çok önemli kutsal bir mesleği var. Evet buradaymış kamera. ve TUS'a hazırlanıyor mu hala?
1: Hazırlanacak Tuğçe'cim. İşte şeyini yaparken zorunlu görevini yaparken
0: bir taraftan
1: da TUS'a hazırlanacak inşallah. Evet.
0: İnşallah o da evet. olur. Yine bir öğrencilik hayatı başlar yani.
1: Yani. Ama kendisi özellikle Muş'u çok istedi. Arkadaşlardan çünkü Muş'a gidenler vardı.
0: Mutlu olduklarını evet. söyledi.

0: Evet, evet, çok keyif almışlar onlar da o yüzden. Melis de oraya gitti bakalım.
1: Melis'e de selam olsun. Teşekkür anneciğin emin ellerde Melis. Burada yemek yapıyoruz işte.
0: Aynen öyle.
1: Evet. Melis senin bu sosyal medyadaki gücüne kuvvetine destek oluyordu değil mi? İçerik
0: çok.
1: Anlamında
0: hem de nasıl,
1: da.
0: Hem de nasıl.
1: Şimdi bir şey olacak mı?
0: Yok deyince? Ben halledip öğretti diyorsun. Bana. Zaten ha. Öğrenmiştim çoğu şeyleri Melis sayesinde. Yapabiliyordum artık kendi kendime. Şu an YouTube'uma çok ağırlık verdim zaten.
1: Ha, YouTube kanalını evet. Kimle çekiyorsun?
0: Kendim çekiyorum. Kendim çekiyorum onun kanalında. Ona ağırlık verdim. Sesli anlatımlar yapıyorum daha çok şimdi.
1: Ha, sen şey yapıyorsunuz YouTube'da böyle tezgahta böyle anlatarak aynen. Değil de aslında yemeği çekip sesli anlatım yapıyorsun.
0: Aynen. Hemen hem de, evet evet kendimi
1: pratik
0: çekmiyorum.
1: Pratik ve kısa süre.
0: Hı-hı. Kendimi çekmiyorum. En uzun videolarım zaten 7-8 dakika yani. Hı-hı. Onu yapıyorum şu an faal bir şekilde. Başka keyif, da bir şey yaptığım yok. Ya. Çok çok eğlenceli oluyor.
1: Eğleniyorsun
0: çok
1: değil
0: eğleniyorum.
1: Mi? Eşin mutlu mu bu durumdan?
0: Mutlu. Yani kötü yorum da bulunmuyor. Hayır bir anda ne diyeyim diye bilemedim. Yok kötü tepkiler falan yok yani gayet iyi.
1: Hanım bugün YouTube'a neler çekiyor? Eve gelip soruyor mu?
0: Yok hayır sormuyor.
1: Seni kendinle baş başa bıraktı
0: herhalde.
1: Aynen öyle
0: beni baş başa bırakıyor. En azından ay, söylenmiyor sağ olsun.
1: Yani destek olsun köstek olmasın yeterli.
0: Önemli evet, olan o zaten.
1: Evet, önemli olan o.
0: Evet. Evet, evet. Az kaldı Tuğçe'cim.
1: Az kaldı. İki parçamız kaldı. Aynen, ben evet. Şöyle bir sen bitirirken toparlayayım.
0: Tamam.
1: Şerbetimizi yaptık efendim. Hepinizin bildiği gibi birebir bir şerbetti. Kaynadık, soğumasını bekliyoruz. Hamurumuzda tereyağımız vardı, erittiğimiz sıvı yağımız vardı. Bir tane yumurtamız vardı. Kabartma tozumuz vardı ve böyle bir çimdik tuz diyebileceğimiz bir çimdik tuzumuz. Sonra tabii ki unumuz. Güzel bir hamur elde ettik. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur diye nitelendirebilirim
0: aynen,
1: değil mi Aysel abla?
0: Aynen öyle hayat.
1: Ve içine de açtık, cevizimizi koyduk. Dilerseniz dediğim gibi ceviz, tarçın ve toz şeker karışımı da yapabilirsiniz için. O da bir alternatif çok olabilir. Doğru. Kapattık hamurumuzu. Sonra bu aparatla şekil verdik. Aparat evinizde yoksa eğer ki ne yapabilirsiniz? Rendeyle yapabilirsiniz. Bu kadar. Bu kadar. 180 derece olduğunu evet. Öngörüyorum.
0: Evet canım.
1: Evet fırınımız açık zaten. Yaklaşık işte 40 dakika anlarsınız zaten. Ay bak alışıklar ya kalsın.
0: Mutfağım
1: büyük şimdi. Kalabiliyor burada.
0: Kalabiliyor. Arkaya gidiyorum ben.
1: Alışıklar işte efendim profesyonel mutfağımızın sahipleri onlar. Götürüyorum Aysel
0: tamam,
1: ablacığım.
0: Tamam bir tane.
1: Senin de salatalık dolmasının tamam, yanına hayat. Doğru alayım. Ben fırına vereyim. Şöyle kapatalım. 180 derecede evet. Şimdi ikinci yemeğimiz işte Sivas'ın gerçekten yöresel yemeklerinden Aysel abla.
0: Gürünün.
1: Gürünün. Evet, gürünün pardon. Benim Nazilli Aydın'a benzedi bu. Ben de böyle ısrarla Nazilli dedim evet. Çünkü. Salatalık dolması malzemeler burada listesi de ekrana geliyor. Bence yazın farklı bir lezzet. Çok pardon. 10 adet büyük boy salatalığımız var. 100 gram tane sumağımız var. Sumağım burada. İç harcı için 250 gram orta yağlı kıymamız, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı bulgur. Güzel bulgurlu kıymalı.
0: Evet.
1: Yine iç harcı için 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da pul biberimiz var. Bu kadar.
0: Bir bıçak rica edebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Sağ ol.
1: Şöyle hangisini istersin?
0: Daha küçük olan varsa çok sevinirim.
1: Hiçbirini. Şöyle vereyim
0: tamam.
1: Sana.
0: Teşekkür ederim hayat.
1: Aslında normal dolmadan bir farkı yok.
0: Yani salatalık.
1: Salatalık sadece.
0: Dışı salatalık aynen öyle.
1: İçini oyacağız salatalığı.
0: Evet canım.
1: Yalnız tabii ki yani siz de öngörürsünüz ve tahmin edersiniz gibi öyle Çengelköy'le falan
0: yok,
1: olmaz.
0: Yok
1: böyle
0: hayır.
1: Büyük
0: hayır.
1: İri hatta tombul salatalıkları olacak.
0: Kabağa benzeyen bir salatalık tarzı evet. Olması lazım. Şu şekilde içi çok rahat oyuluyor zaten bunu evet. Bak gördüğün gibi.
1: Öyle oyucu aynen. Yardımıyla.
0: Aynen canım.
1: Şimdi tane sumağımız var. Bu sumak aslında böyle hani Mardin'de Urfa'da falan çok güzel olur sumak.
0: Ona her yemeklerini kullanıyorlar. Bir de sumak tozu kullanıyorlar onlar Tuğçe'cim. Bu mesela taneli sumak ya.
1: Evet sumak tozu kullanıyorlar.
0: Sumak tozu çok kullanıyorlar
1: çok
0: onlar. Evet çok sumağı. Çok.
1: Hakikaten çok. Çok lezzetli oluyor.
0: Evet canım.
1: Ama biz bunun üzerine sıcak suyu
0: kaynamış
1: koyduk.
0: Kaynamış su koyduk.
1: Sonra süzecek miyiz?
0: Evet yemek pişerken üzerine süzeceğiz.
1: Süzeceğiz.
0: Tuğçe. Onunla evet. Beraber pişecek güzel olacak yani.
1: Oh, mis. Peki iç harcını kavurmuyoruz gibi
0: yok hayır çiğden koyacağız.
1: Çiğden onu. Bulgura da bir su da koymuyoruz.
0: Hayır onlar şimdi hepsini ekleyeceğiz birbirine tamam. Katacağız yoğuracağız.
1: Sen normal dolmayı da mesela çiğden yaparsın?
0: Evet.
1: Bizim evde de öyle.
0: Ekli dolmayı çiğden pişirir. Yaparım. Evet, evet. Zeytinyağlıyı kavuruyorum ben. Hani
1: biraz
0: pişiriyorum
1: daha lezzetli
0: onu. Tabii,
1: olsun
0: onu birazcık diye. Pişiriyorum.
1: Böyle oyduk efendim evet. işte. Şöyle göstereyim.
2: Şuraya.
0: Bakın. Güzel koktu değil mi?
1: Salatalık zaten. Çok, ben çok severim
0: oyunca
1: salatalığı.
0: Oyunca da çok evet.
1: Evet.
0: Annem böyle oyardı. İçine hemen biz otururduk başına. O içine oyulan kısımdan da yerdik.
2: Salatalık güzel oluyor mu gerçekten?
0: Yani damak zevkine bağlı diyeceğim. Biz severiz mesela alışkın olduğumuz ama her damak zevki sever mi bilmiyorum. Bakalım sen sevecek misin?
1: Deneyeceğim. Merak yani, ettim hakikaten. Üzerine bir salçalı sos mu yapacağız?
0: Yok bunda salçalı sos. İçerisine koyacağız zaten. Sumağın rengiyle zaten o biraz beyaza yakın. Çok kırmızı kırmızı olmayacak yani diğer dolmalar gibi.
1: Beyaz olacak.
0: Evet içi. Sumak konduğu için. Rengi farklı. Çok kırmızı olmayacak. Farklı bir dolma.
1: Şurada da herhalde bütün malzemelerimizi
0: evet,
1: karıştıracağız.
0: Evet canım ona da içini yapacağız şimdi.
1: Senin melis sever mi mesela?
0: Hayır.
1: Çok net oldu.
0: Benimkiler içli köfteyi de hiç sevmezler Tuğçe. Ben çok severim mesela yaparım içli köfteyi. Sevmezler içli köfteyi. Oğlum da hiç sevmez
1: içli
0: Osman.
1: İçli köfte sevmeyen de ilk defa duyuyorum.
0: Yok sevmezler işte ben de
1: yani şaşırıyorum. Ben de böyle ay her hafta içli köfte yemiyorum. Belki 40 yılda
0: ama
1: bir yiyorum
0: onlar
1: ama
0: hiç
1: yenir yani.
0: Yok. O gün oğlum gelmişti. Mesela gelinim yedi yavrum. Osman yemedi.
1: Yemedi. Gelin seviyor.
0: O seviyor. Aa. Evet yiyor.
1: İşte damak lezzeti. Aynen ne diyebilirsin öyle. Ki? Güzel oyuldu ya. Bayağı yani içini rahat doldurabileceğimiz
0: evet.
1: şekilde oldu.
0: Bunu bir de biz şey kuruturuz Tuğçe Sivas'ta. Bunlar
1: salatalık
0: bu şekilde bu şekilde böyle oyulur yazdan salatalıkların bol olduğu zaman. Hı-hı. Ondan sonra ortasından ip yorgan ipliği geçirilir iğneyle birlikte. Böyle
1: asılır,
0: iplere takılır.
1: Patlıcan gibi yani.
0: Aynen öyle.
1: Patlıcan.
0: Bunlar da öyle kurutulur Sivas'ta. Kışın çünkü çok yapardı annem. Misafir geldiği zaman özel yemektir yani bunlar. Orada koca
1: bayağı
0: bir kazanlı.
1: Misafir. Aha,
0: tabii.
1: Bakın bunu da öğrenmiş
0: koca
1: oldum.
0: Koca bir kazanlı. Ya ekşili köftemiz var mesela bizim.
1: Ama şimdi bak havalı bir şey. Düşünüyorum da misafirin geliyor. Hani bir hafta 10 gün önceden haber verilmiş. Bugün size salatalık dolması yapıyorum. Hani havalı salatalık dolması.
0: Yani.
1: Bu arada geçen gün bir sevgili bir seyircim sosyal medyadan bana yazdı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Sen diyorsun ya mesela. Oldu. Ben de ne yapıyormuşum biliyor musun?
0: Ne yapıyormuşsun?
1: Ben de şunu yapıyormuşum. Mesela misafirlerim, konuklarımın, mutfağımın. Diyorlar ki şimdi işte Tuğçe'cim bir bardak şekeri koyduk. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Onaylama cümlesi olarak, cümle de değil, kelime de değil yani artık ses, tını olarak yapıyormuşum. Şekeri koyduk. Bak de mesela Tuğçe'cim bir şey söyle bana. Tuğçe'cim salatalıkları oyduk de.
0: Tuğçe'cim salatalıkları oyduk.
1: Sonra işte içine kıymayı koyacağız demesi.
0: Sonradan içini hazırlayacağız şimdi.
1: Böyle yapmışım saymış seyirci. 27 defa söylemişim ben
0: ay
1: bunu.
0: Allah'ım yarabbim ne kadar şeye dikkat etmiş
1: dikkat
0: bakar
1: etmiş,
0: mısın?
1: Dikkat etmiş hoşuma da gidiyor. Sağ olsun o kadar güzel de yazmış ki. Şey diyor hani seni ve programlarını çok beğeniyorum. Ama bugün saydım 27 defa dedi. Eylememişim eylemek benim için yani. Hani ben bu sunucuyum. Çok eğlenmemem gerekiyor bence.
0: Evet.
1: O yüzden böyle dikkat edeceğim bugün.
0: Ben de senden sonra çok dikkat ettim şimdi.
1: Hıhlamıyorum. Bak daha hıhlamadım.
0: Şey video falan çekerken de bakıyorum. Orada da var Tuğçe yani bende.
1: Ay. Ay Allah. O da işte kendini onaylamak
0: yani,
1: ya.
0: Yani evet. Gayri ihtiyar çıkıyor ister istemez.
1: Evet.
0: Yani.
1: Şimdi reji ve stüdyodaki ekip evet. Aysel abla çok pratik olduğu için hayli biz hızlı hızlı gidiyoruz. Böyle bir yavaşlayın diyorlar. Bir sakin olun. İrem almış tutuyor elini.
0: Evet,
1: yavaş gidelim. Hızlı gidiyoruz İrem.
0: Kaptırmışız İrem'cim.
1: Biz üç çeşidi geçeceğiz bugün. Devam edeceğiz yani yemek yapmaya. Evet.
0: Dolmamız anca pişiremem. Çorbada yavaşlarız değil mi Tuğçe?
1: Çorbada yavaşlarız.
0: Aynen
1: sohbet
0: öyle.
1: Ede ede.
0: Evet canım.
1: Bütün faydalarından bahsederiz.
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Hakikaten tutmaç çorbası da çok besleyici bir
0: çok,
1: çorba.
0: Çok.
1: Hakikaten öyle. Bence çorba da değil de bir ana yemek gibi.
0: Yoğurdu var, mercimeği
1: evet.
0: var, eriştesi var. Düşünsene yumurta sarısı var.
1: Tereyağı
0: üstüne mis gibi.
1: Daha ne olsun.
0: Yani gayet
1: güzel.
0: Güzel
1: terbiye yapacağız ona.
0: Evet canım.
1: Evet.
0: Az kaldı. Bu artanlardan da cacık güzel olur Tuğçe.
1: Aa bunları değil mi? Değil mi? Biraz böyle küçük küçük yaparız.
0: Ezersin.
1: Onları ezeriz.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Bir de benim şey var. Patatesli salatalıklı yoğurtlu çok güzel bir salatam var. O da çok güzel olur. Çok seviyorum onu.
1: Dur o zaman bu dolmayı doldurduktan sonra onun tarifini verelim.
0: Tamam.
1: Çünkü salata tarifleri
0: çok,
1: seyircilerimiz
0: çok
1: seviyor.
0: Ben onu.
1: Pratik ya.
0: Aynen aynen çok güzel
1: neydi?
0: Oluyor. Patatesli salatalıklı yoğurtlu salata.
1: Patatesli salatalıklı yoğurtlu salata.
0: Aynen öyle.
1: Birazdan az sonra dolmayı bitirdikten sonra patatesli salatalı yoğurtlu
0: evet.
1: Aysel ablanın çok sevdiği salata
0: evet.
1: tarifini de vereceğiz.
0: Çok
1: sadece
0: lezzetli oluyor.
1: Vereceğiz.
0: Çok güzel
1: evet.
0: oluyor. Çok seviyorum ben onu.
1: bayağı bir oldu. Evet. Bütün bizim reji, stüdyo, herkes doyar salatalık dolmasıyla. Bugün.
0: İnşallah seversiniz. Damak tadınıza uyar yani.
1: Merak
0: bilmiyorum.
1: Ediyorum, tadacağım.
0: Yani.
1: Salatalık yumuşayınca ve pişince nasıl oluyor hakikaten sumak, merak ettim.
0: Sumak ekşisiyle gayet güzel oluyor. Bak deneyince göreceksin.
1: Bakacağız sumaklarımızda.
0: Şu elime bir suya tutayım ben. Tutayım.
1: Tamam tut canım. Böyle oyduk için efendim. Şöyle göstereyim. Salatalıklarımızın tombul olmasına dikkat edelim. Kendimiz zayıf olalım ama salatalıklarımız tombul olabilir.
0: Şimdi içimizi hazırlayalım.
1: Evet, şimdi iç harcını hazırlıyoruz.
0: Soğanlarımızı doldurup daha sonra ocağa koyarız onu. Zaten onun pişmesi birazcık uzun sürecek.
1: Böyle yarıya kadar suyunu koyarız.
0: Evet, aynen evet. Dolma gibi pişireceğiz zaten.
1: Yemeklik doğruyorsun soğanı.
0: Evet, yemeklik doğuracağım.
1: Kıymamız var. Dana kıyma mıydı?
0: Dana kıyma. Biraz orta yağlı olacak bunun kıyması. Yani çok yağsız kıyma olmasın ki.
1: Ve içinde bir kuru kuru olmasın.
0: Evet, evet. İçerisine zaten azıcık zeytinyağı koyacağım ben.
1: Ha, biraz ıslak olacak. Evet. Salça da olacak içinde.
0: Evet canım.
1: Ve bulgur. Pirinçli de olur sanki.
0: Olmaz. Olmaz. Sumaklı, ne kadar net cevaplar veriyorum bugün olmaz diye. Sumaklı yemeklerde bulgur genelde daha iyi oluyor. Ekşili köftemizde de mesela.
1: Ben sumağı ignore etmiştim, o yüzden sumağı bir düşünmedim.
0: Yok. Sumaklı olduğu için ekşili köftemizde de hiç pirinç falan olmaz mesela. Sırf bulgurla yoğuruluyor onun köftesi.
1: Ekşili köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Ekşisini sumaktan aldığı için mi?
0: Onda şey var Tuğçe.
1: Nar ekşisi de mi var mesela?
0: Yok, bundan oluyor gene aynı şekilde. İçli köftenin dışı gibi yapılıyor. Kıyma, bulgur, un, güzel bir köfte yoğuruluyor.
1: Kızartılıyor mu o da
0: hayır,
1: peki?
0: Hayır. Onu minik minik sulu köfteden daha minik döküyorsun, nohut kadar.
1: Ha minnacık minnacık.
0: Onun içine haşlanmış nohut konuyor, barbunya konuyor, o köfteler konuyor.
1: Barbunya.
0: Tabii. Bir de ekstradan parça, bir gün yapalım burada.
1: Yapalım.
0: Bir de ekstradan parça et pişiyor Tuğçe ona. Biraz yağlı et güzel oluyor ama benimkiler sevmediği için ben dana eti koyuyorum ona.
1: Ben de dana daha
0: evet,
1: çok severim.
0: Evet, evet. O piştiği zaman içine bu sumaktan sıkıyorsun ama acayip güzel oluyor.
1: Büşra'cığıma sesleniyorum. Şu an rejide kendisi, sevgili yapımcım. Aysel abla zaten gelir mutfağıma Büşra'cığım biliyorsun. Ekşili köfteyi not edebilir miyiz
0: evet.
1: Ya?
0: O çok özel ve çok güzel bir yemektir.
1: Evet.
0: O da misafirlere yapılan büyük kazanlarla yapılır. Yanına başka yemek yapılmaz.
1: Baya böyle şölen, bayram yemeği yani.
0: Yani üstüne bir de tatlı yapılır onun, o kadar başka
1: bitti,
0: bir şey.
1: Bitti gitti. Aynı yaparız. İnşallah. Bu Gaziantep'in yuvalaması vardır
0: evet.
1: Onun gibi.
0: Evet, o da onun gibi.
1: Hani hem özel. Uğraştırıcı, imece usulü gerektiren.
0: Aynen öyle.
1: Yemeklik yani Fransızca adıyla burnuaz şeklinde soğanlarımızı doğradık. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Evet. Ve aynı zamanda efendim sürekli zaten kaçırırsanız alt bantta böyle tüm malzemelerimizi de görebilirsiniz.
0: Soğan evet. Çok acıymış Tuğçe.
1: Gözün yandı. Ben de o yüzden yandı. Çok yaklaşmıyorum.
0: Evet yaklaşma canım. Bayağı
1: soğan yandı. Acıymış. Şimdi
0: soğanımızı karıştırma kabımıza alıyoruz.
1: Aldık.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Şunu şöyle koyalım. Kıymamızı ekliyoruz.
1: Ben de hıhıladım. Öyle artık Aysel ablayla.
0: Bulgurumuzu
1: koyduk.
0: Ekliyoruz.
1: Ve zeytinyağımızı getiriyorum. Şöylece bunu da ben dökeyim.
0: Evet.
1: Şöyle. Oh. Tamam.
0: Şimdi tuz alalım Tuğçe'cim içerisine.
1: Tabii ki hemen getiriyorum tuzumuzu. Buyurun.
0: Biraz da pul biberi atabilir miyiz?
1: Bence
0: Tuğçe
1: atalım.
0: Yakışıyor.
1: Ben acı severim.
0: Evet yakışıyor çünkü.
1: Sumak, pul biber evet, birlikte canım. Olurlar.
0: Koyduk.
1: Evet. Şurasından açayım ki daha yoğun alalım. Yeter herhalde.
0: Yeterli canım.
1: Biraz da su
0: koyacağız.
1: Evet.
0: Ki rahat doldurabilelim.
1: Şunları alayım şuradan ben.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzelce.
0: Buna maydanoz konmuyor Tuğçe. Ekşilleri.
1: Evet normalde hep konur.
0: Normalde dolmalara dolma mesela maydanoz güzel olur ama buna konmuyor sumaklı olduğu için.
1: Sumak olunca evet. Bazı malzemelerden feragat
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Evet.
1: Pirinç de olmaz, bulgurlu olacak.
0: Evet,
1: çünkü bulgurla sumak daha çok yakışıyor.
0: Evet aynen öyle.
1: Evet.
0: Evet içimizde güzelce yoğurduk.
1: Evet.
0: Tam karışsın ki. Şu tencereyi kullanacağım canım.
1: Buna kullan.
0: Evet hayatım.
1: Tamam canım.
0: Şimdi bunun içini bu şekilde dolduruyoruz. Bunu ocağımıza atalım.
1: Şöyle tenceremizi evet bir dizelim. Ha dik dizmemize gerek yok.
0: Yok.
1: Böylece
0: karşı karşıya şey yapacağım Tuğçe'cim. Bak şimdi bir tane. Şöyle birbirlerini kapatsınlar ki içleri çıkmasın.
1: Görür şimdi kameralarımız.
0: Tamam
1: böyle birbirini kapatıyoruz.
0: Aynen.
1: Yatay şekilde koyuyoruz.
0: Evet hayatım.
1: Ve çıkmasın istiyoruz çünkü içleri dağılmasın yumuşayınca.
0: Evet.
1: Ağzına kadar da doldurdun aslında.
0: Yok, bunda bir şey olmaz.
1: Olmuyor. Tabii. Tamam.
0: Öbür dolmalar mesela bu kadar doldurmuyoruz. Yer kalıyor
1: evet,
0: mesela.
1: Evet, yarıya kadar evet canım, dolduruyoruz şey ya. Şimdi süzgeci getirdim ben.
0: Tamam.
1: Bu da lazım olacak çünkü birazdan evet sumaklarımızı.
0: Bunu bir kaynattıktan sonra sumağa sıkacağız yalnız Tuğçe'cim. Normal su koyalım azıcık, bir kaynasın şöyle bir fokur fokur. Ondan sonra sumağını
1: tenceremiz
0: sıkalım.
1: Tenceremiz biraz bir kaynasın evet sonra canım sumağını
0: aynen
1: sıkacağız.
0: Aynen öyle. Dolmalar bir

0: arasınsın. Dolmalar ısınsın. Ondan tamam. Sonra sumağını sıkarız.
1: Tamam. Biraz dolmaları yani pişmesini, hafif yumuşamasını evet. bekleyeceğiz evet, salatalıkların evet. aslında.
0: Evet.
1: Bayağı bitti, ben bir fırına gideyim.
0: Tamam
1: bizim,
0: canım.
1: Şey hurma tatlısı kalbura bastı değil. Ne alemde, yok daha beyaz.
0: Ben mi?
1: Yok daha.
0: Kaç derecede Tuğçe'cim?
1: Aysel ablacığım 180 derece.
0: Tamam bir tane. Hı-hı.
1: Evet. Dolmalarımız.
0: Evet.
1: Evet. Aslında bir taraftan sararken istersen
0: canım, söyle bir tane.
1: Şu patates salatasının tarifini alsak acaba?
0: Olur, bak anlatayım ben Tuğçe'cim. Onun için ben şey kullanıyorum, 3 tane patates kullanıyorum.
1: Haşlıyorsun.
0: Güzelce haşlıyorum onu. Ondan sonra onu günün şey, biraz soğuduktan sonra ezerseniz daha iyi olur, sıcakken zor eziliyor. İçerisine 2 tane kabuklarıyla beraber, ama yeşil kabuklarıyla çok güzel yıkanmış bir salatalıkları. Onları da rendeliyorsun içerisine.
1: Eziyoruz, evet. haşladık, ezdik patatesi.
0: Salatalıkları kabuklarıyla ekledik.
1: Kabuklarıyla rendeliyoruz.
0: Aynen öyle, rendeliyoruz. Başka bir yere rendeleyip o suyu var ya dibinde kalan
1: onu bir,
0: suyu. Onu bir dökelim ondan sonra çünkü cıvıtmasın. İçerisinde süzme yoğurt. Süzme yoğurt, sarımsak.
1: Ay.
0: Çok güzel bir şekilde karıştırıyorsun. Ben onu, benim bir kalıbım var. Kalıbıma koyuyorum böyle çiçek papatya şeklinde. Ona koyuyorum.
1: Ondan zaten sonra, şey kıvam olarak da o kalıbın şeklini alabilecek patates.
0: Aynen, streç sarıyorum sandalye. Biraz buzdolabında bekletiyorum onu. Sonra ters çeviriyorum ama gerçekten tadını çok,
1: çok
0: seviyorum
1: oluyor.
0: Ben. Tadı
1: şey,
0: çok güzel oluyor.
1: Şey, nane üzerine biraz belki.
0: İstediğine kalmış. Ben biberli yağ da eritebiliyorum. Zeytinyağı yalnız, tereyağı donabilir. Zeytinyağında biber eritiyorum. Böyle üzerine geziyorum.
1: Güzel oluyor.
0: Gerçekten
1: kırmızı.
0: Hem görüntü hem de lezzet olarak çok seviyorum ben.
1: Aa bak, böyle değişik bir salata. Bir
0: çay
1: daha
0: saatinde.
1: Söyleyelim. Evet, çay saati için.
0: Evet.
1: Geldi misafirler çayına, işte pratik bir salata. Patateslerimizi haşlıyoruz, güzelce eziyoruz. Ben patatesleri de bütün haşlamam, hemen haşlansın diye böyle bölerim.
0: Böler misin?
1: Soyup bölerek haşlarım. Evet, pratik olsun işte, bir an önce haşlansın diye. Sonra içine ne ilave ediyoruz? Salatalıkları kabuklarıyla beraber rendeliyoruz ama suyunu başka bir yerde rendeleyelim. Suyunu ayıralım ki
0: evet,
1: cıvık yapmasın.
0: Aynen.
1: Sonra içine süzme yoğurt ve sarımsak ilave ediyoruz. Sonra artık evinizdeki kabınıza işte ne varsa
0: küçük
1: ya da onun şekline göre.
0: Küçük kalıplar var ya, silikon kalıplar,
1: evet.
0: Onları da koyabilirler kişiye özel. Hani kişiye özel birer
1: şey gibi.
0: Ay çok güzel oluyor. Vallahi bak ne kadar değişik şeyler çıkıyor.
1: Konuşurken de çıkıyor işte değişik şeyler.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: İçimiz biraz fazla tuttum ama onu sonra hallederiz.
1: Hallederiz,
0: bir şey doldururuz
1: ya.
0: Biz onu.
1: Doldururuz tabii.
0: Aynen
1: ki tabii
0: öyle.
1: Ki. Hiç ziyan yok.
0: Yok.
1: Asla mutfakta
0: yok.
1: Ziyan yok. Şimdi.
0: Şimdi. O kettle'dan biraz su alabilir miyim Tuğçe?
1: Hemen. Hemen. Hemen. Şöyle.
0: Tamam canım.
1: Tamam,
0: yeterli bir tane.
1: Bu kadar
0: onu ocağa
1: yeter.
0: Koyalım. Evet.
1: Tamam canım. Evet. Salatalık dolmamız hazır efendim. Yani pişmek için hazır,
0: evet.
1: Diyelim biz ona. Şöyle ocağımızın altını açalım. Evet, ocağımızın altı açık. Böyle güzelce pişecek.
0: Kapandı.
1: Biraz yumuşadıktan sonra içine sumaklarımızı sıkacağız. Rende, daha doğrusu özür diliyorum, süzgeç,
0: evet,
1: yardımıyla.
0: Evet, süzgeçten geçireceğiz.
1: Bu da bitti.
0: Evet.
1: Vallahi bitti, biz öyle pratiğiz
0: bir
1: yani.
0: Bir çorbamız kaldı.
1: Bir çorbamız kaldı, onu da yapacağız. Ben şimdi biraz şöyle mutfağı bir organize edeyim ki.
0: Şunları nereye koyabiliriz Tuğçe'cim?
1: Ver bana canım, ver.
0: Al bir tane.
1: Böyle hemen sol tarafa, tezgahım çok büyük ya
0: ne
1: benim.
0: Ne kadar güzel ama, değil mi?
1: Rahat yani. Oradan oraya koşturuyoruz. Evet. Efendim, günün son tarifi. Ve hakikaten çok besleyici bir çorba. Evet, ne yapıyoruz? Tutmak çorbası.
0: Tutmak çorbası yapacağız.
1: Malzemelerimiz burada. Malzeme listesi ekranda. Hemen sayıyorum sizler için. 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 çay bardağı erişte, 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı. Üzeri içinse 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı kuru nane. Terbiyesini saydık zaten değil mi?
0: Aynen, içine koyacağız zaten
1: i̇çine...
0: terbiyesini.
1: Ha.
0: Yoğurt, un, normal yoğurt çorbası gibi şey karıştıracağız Tuğçe'cim. Hani yumurta,
1: hani un. Terbiyesini piştikten sonra koymayacağız.
0: Hayır, hayır, hayır. Normal çorbada karıştırarak pişireceğiz onu. Zaten
1: tamam.
0: Şeyi, mercimeği birazcık haşladık ki biz önceden rahatlık olsun diyerekten. Erişteyi de birazcık haşladık. Şimdi normal yoğurdunu katıp karıştıracağız yani.
1: Aa tamam, bir şey yok.
0: Ay,
1: normalde
0: evet, evet.
1: Böyle bir... Ben mesela tutmaç çorbası daha önce yedim ve şey yapılmıştı. Sen nasıldı? İstersen onayla beni. Mercimeği tabii ki önceden az haşladılar. Çünkü erişteyle beraber pişeceği için dağılmasını istediler. Tabii ki, öyle yapıldı. Sonra koydular mercimeğini, eriştesini, bir de nohut da koydular ama.
0: Olabilir. Haşlanmış aynı kadar. Bak nohut. Ben nohut hiç denememiştim.
1: Evet evet, haşlanmış nohut da koydular. Ve bayağı bakliyattan, proteinden zengin bir çorba oldu
0: çok
1: aslında.
0: Çok da güzel olmuştur bak,
1: evet, nohut da yakıştı.
0: Yakışır bence de. Yakışır.
1: Koydular beraberce. Erişteleri önceden haşlamadılar ama.
0: İşte ben de aslında tencerede haşlıyorum bunların ikisini bir de. Şimdi burada o işlemi yapmayalım diye dedik. Hani aynı anda ocağı kullanmayalım diyerekten.
1: Evet. Onun bunları için sonra erişte pişene kadar, yumuşayana kadar bir çorbayı pişirdiler. Sonra işte ayrı bir kasede yumurtasını, ununu ve yoğurdunu terbiye ettiler.
0: Onu da sonradan ılıştırıp içine kattılar.
1: Evet. Çorbanın suyundan alıp hani kesilmesin çorbamız diye. Bak. Böyle yavaş yavaş tabii çevire çevire. Sonra üzerine de işte nane, tereyağını yani öyle yaktılar.
0: Sonuçta yine öptüler. Aynı işlem oluyor ama o da daha farklı bir yöntem.
1: Evet işte.
0: Benimki
1: yani
0: de çeşit daha çeşit. Farklı yöntem.
1: Seninki daha pratik. Aynen. Hepsi bir anda.
0: O da güzel ama. O da yani, güzel bir yöntem.
1: Sen daha iyi bilirsin.
0: Yok yok, o da çok güzel olabilecek şimdi, yani.
1: Şimdi Aysel ablacığımın tutmaç çorbası evet, yönteminde evet, yoğurdumuzu koyduk.
0: Evet hayatım. Ben normal yoğurtlu çorba yapar gibi yapıyorum ben. Unumuzu ekliyorum. Yoğurtlu çorbayı da böyle yapıyorum ben.
1: Yoğurtlu çorbayı da tam hastalık çorbası.
0: Yağmayla işte, çok çok severim. Buğday, aşure
1: evet,
0: buğdayla.
1: Buğdayla.
0: Çok seviyorum onu.
1: Evet. Unumuzu koyduk, yoğurdumuzu koyduk. Yumur aslında ilk önce şu anda terbiyemizi yapıyoruz
0: evet,
1: çorbanın içinde.
0: Sen
1: evet,
0: mesela onlar pişiyor. O da çok kolay bir tuğuş. O daha da kolay. Onun karıştırma şeyi daha az. Ben bunu şimdi kaynatana kadar karıştıracağım mesela.
1: İşte onu diyeceğim.
0: Öyle değil mi?
1: Evet evet, doğru.
0: Yani o aklımda daha pratik.
1: Olsun. Ay Aysel ablaya bir şey öğretmiş oldum.
0: Vallahi
1: ben öğretmedim de yani.
0: Yok evet doğru.
1: Benim öğrendiğimi
0: sattım. Çünkü ben bunu çok karıştırıyorum. O daha pratik bence.
1: Evet, şöyle tutayım ben sana.
0: Olur canım.
1: Suyunu ilave edeyim isterseniz
0: evet,
1: istediğiniz
0: evet,
1: zaman.
0: Koyacağım.
1: Çünkü böyle topaklanmaması için sürekli bir açmaya çalışıyorsun aslında
0: evet,
1: onu.
0: Evet, evet.
1: Güzel bir çorba.
0: Koyabilirsin.
1: Bayağı besleyici.
0: Kışın çorbalar çok güzel gidiyor. Yazın
1: evet,
0: çok sevmiyorum ben.
1: Ben içemem çorba yazın.
0: Ben de çok çok içmiyorum.
1: Zaten sıcak. Sıcağı da
0: cacık
1: sevmem.
0: Cacık severim ben. Cacık güzel
1: cacık
0: oluyor
1: güzel
0: yazın.
1: Ya da işte buğda yaşı. Heh, yani soğuk,
0: soğuk çorba.
1: Soğuk çorba. Çok severim. Çok severim.
0: Onu da hemen herkes biliyor bak her
1: biliyor
0: yöre.
1: Biliyor ve evet, her yöre biliyor. Aslında Doğu ve Güneydoğu'da daha çok gördüm ben onu bu gezip görme durumlarımdan sonra ama bayağı aslında herkes yapıyor.
0: Onlar nohut da koyuyor Tuğçe kimse.
1: Nohut da koyuyor.
0: Koyuyorlar değil mi?
1: Ben yaptığımda nohut, mercimek, barbunya, fasulye her şeye koymuştum mesela.
0: Biz
1: evet,
0: ne
1: evet,
0: koyuyoruz? Salatalık koyuyoruz. Yoğurt koyuyoruz mesela. Salatalık
1: buğday
0: koyuyoruz.
1: Koyuyorsun
0: buğday
1: sen.
0: O kadar.
1: O kadar
0: bizim,
1: evet.
0: Bir de üzerine taze nane koyuyoruz.
1: İşte diyoruz
0: koyabilirsin
1: ya bu Aysel abla bu yemek koyacağım olayı için. Bir şey icat etmiyoruz aslında. Sadece
0: değiştiriyoruz,
1: değişiklikler yapıyoruz.
0: Değiştiriyoruz.
1: O yüzden ben böyle bazen üzülüyorum, üzüyorum. Sosyal medyada böyle tartışmalar
0: ay,
1: görüyorum.
0: Hiç sevmiyorum ben onları.
1: Üzülüyorum
0: katılmıyorum.
1: Vallahi.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Yani tarifi herkesin tarifi o. Bir de saklarlar da tarifi.
1: Öyle
0: hiç
1: şey
0: hoşlanmadığım
1: var,
0: şeyler asla asla evet.
1: Yani yemek bu ya. Bir
0: önceden gelen tarif.
1: Birbirimizi mutlu ettiğimiz bir alan
0: evet,
1: hayatta
0: evet,
1: yani. Birinin karnını doyurmak.
0: Aynen.
1: Onun yüzünde tebessüme sebebiyet
0: aynen
1: vermek.
0: Öyle. Biraz
1: o
0: çok
1: yüzden
0: koyalım Tuğçe'ciğim.
1: Pardon ben.
0: Mesela şey diye vardı. Biraz daha koyacağım onu karıştırırken. Tamam. Hı. Ben bir şeyde internette dört bezeli bir baklava tarifi görmüştüm.
1: Dört bezeli baklava.
0: Dört bezeyle yapılan onu yapıyorum ben. Ben de öğrendim şimdi ondan ve sayfanın ismini kullanarak yapıyorum. Hı hı. Şimdi o dört bezeli acaba peynirli böreğe falan nasıl olur diyerekten ben onu ona çevirdim. Ve yani şimdi o tarif benim değil herkesin tarifi
1: herkes
0: olmuş
1: işte
0: oluyor.
1: Herkes işte onu kastediyorum
0: o bana ait
1: ben
0: değil
1: de
0: yani. Oradan gelen bir tarifi ben değerlendirmiş oldum.
1: İşte hep o zaten. Değişiklikler
0: aynen
1: yapıyoruz. Onu ekleriz. Yakayım mı canım?
0: Yandı bir tane.
1: Yandı, tamam.
0: Dolmayı buraya alsak çorbayı oraya alsak
1: olur. Olur, olur, olur.
0: Dolma daha çabuk kaynasın. Dur.
1: Koy istersen Aysel ablacığım.
0: Tamam. Bir o çorbayı oraya alayım bir tane.
1: Evet. Ne yaptık efendim?
0: Tamam.
1: Unumuzu, yumurtamızı ve yoğurdumuzu tenceremizin içinde şöyle güzelce bir homojen kıvam alana kadar karıştırdık. Yavaş yavaş suyumuzu ekledik. Ne aradın güzelim?
0: Aramıyorum. Hurmaya bakıyorum. Sen devam et.
1: Hurmanın
0: devam
1: daha yolu
0: sen
1: var.
0: Sen
1: o
0: devam
1: daha
0: et.
1: Daha var
0: hayat,
1: birazcık daha. Sonra suyumuzu ilave ettik ve daha önceden haşladığımız eriştemizi ve mercimeğimizi ilave edeceğiz ve sonra üzerine böyle nane yakacağız.
0: Bol tereyağlı nane. Çok güzel oluyorlar.
1: İşte o
0: kokuyor değil mi?
1: Yoğurtla nane.
0: Aa, ben
1: en
0: çok
1: güzel
0: seviyorum.
1: Şey.
0: Ben biraz pul biber de koyuyorum aşağıda.
1: Ha, sen bak yutkundum.
0: Seviyorum.
1: Geçen gün annem diyor ki öyle bir yutkunmuş üzülmüş annem. Kızım aç mıydı acaba diye.
0: Ay annenizi çok seviyorum. Çok tatlı bir kadına. Sevgiler gönderiyorum buradan.
1: Instagram arkadaşlara.
0: Evet.
1: Anneciğim. Canım annem.
0: Bakıyorum ben de.
1: Evet ya o şey yazmış Aysel ablaya.
0: Çok.
1: Kızımla çok güzel bir programdı. Çok mutlu oldum. Niye öyle arkadaş işte. Sosyal
0: yorum,
1: medyanın gücü.
0: Yorum çok yapıyor şeylerimi,
1: evet,
0: tariflerimi falan.
1: Tarifleri de yapıyor
0: çok
1: ama
0: yapıyor. Sağ olsun. Çok seviyorum evet.
1: Bayılır. O işte seni motive ediyor değil
0: çok,
1: mi? Çünkü
0: ne kadar
1: şu anda
0: keyif
1: senin
0: alıyorum.
1: Profesyonel aslında hayatın
0: tabii
1: orası.
0: Tabii ki çok keyif alıyorum ben öyle olunca.
1: Birileri denedik işte Aysel Hanım çok güzel oldu.
0: Aynen ve mümkün olduğu kadar da cevap vermeye çalışıyorum. Bazen kaçırdığım oluyor böyle aşağı kayıyor hani
1: kayıyor,
0: yorumlar.
1: Göremeyebiliyorsun.
0: Kaçırabiliyorum ama cevapsız bırakmamaya gayret ediyorum. Bu kaynadı Tuğçe.
1: Kaynadı. Şimdi

0: yapalım. Onu süsleyebiliriz canım.
1: Şimdi efendim salatalık dolmamız demiştik ya biraz kaynasın sumağını ondan sonra sıkacağız diye. Şimdi nasıl yapacağız
0: şöyle
1: bu işlemi?
0: Şimdi rengine bak. Rengi dönecek.
1: Dönecek. Evet tane sumak.
0: Evet canım.
1: Evet alayım.
0: Tamam bu kaynamaya devam edecek biraz.
1: Bu kadar mı?
0: Evet canım onu alıyoruz. Onlar atılıyor çöp oluyor artık.
1: İyice sumak kaynamış suyu şimdi. Koyduk. Bir bekletti iyice evet o canım. Suyunu bıraktı sumak.
0: Aynen.
1: Ve sonra kaynadıktan sonra salatalık dolmasına böyle süzgeç yardımıyla süzdük evet, aslında. Evet. Şimdi, ve bastırıp sıkmama falan gerek yok.
0: Gerek yok çünkü bayağı koydum ben koydum. Tanesini az koymadım.
1: Tamam.
0: Onun ekşisi ona yeterli olacak.
1: O zaman böyle aldım. Tamam. Batalım tenceremizden evet. Böyle bırakacağız
0: böyle pişecek. Evet pişecek. Tamam.
1: Ama dağılmasın diye bir dikkat etmek lazım mı?
0: Yok yani, hayır dağılmıyor hiç, Tuğçe bulgur dağılmıyor. Ya dışarı falan çıkmıyor öyle şeyler. Evet, evet çıkmıyor evet.
1: Çorbamızı pişiriyoruz.
0: Evet hayat.
1: Bir taraftan da fırında yine şöyle bir bakayım daha yolu var onun.
0: Var mı?
1: Var var var. Ya kalbura bastı değil evet, ama tatlısı. Taktım
0: i̇kisi
1: kalbura
0: de aynı.
1: Bastı
0: hayır, diyeceğim. İkisini de kullanıyorum diyorum ya ben Tuğçe.
1: Evet.
0: Bu tarifi çok daha seviyorum. Ben Instagram sayfamda daha önce başka bir yoğurtlu bir hurma tatlısı paylaşmıştım. Bu tarifi şimdi yengemin tarifini kullanıyorum. Yengecimi de öpüyorum
1: olunca,
0: buradan.
1: Ay, selamlar. Adı nedir?
0: Mala.
1: Mala Hanım sizi öpüyoruz
0: yengemin
1: buradan.
0: Yengemin tarifini kullanıyorum. Bu tarifi daha çok sevdim ben.
1: Daha bir güzel. Daha kıyır kıyır
0: aynen,
1: bu.
0: Aynen aynen.
1: Yoğurt girince biraz yumuşakmıştır.
0: O biraz yumuşak oluyordu o evet. Tarifim. Bu daha çok
1: ben de daha
0: gidiyor.
1: Kıyır kıyır severim. Peki Aysel abla canım, bir şey soracağım.
0: Sorbiden.
1: Senin böyle yemeklerle mi daha mutlusun yoksa çay saati
0: her
1: hamur işleriyle?
0: Her mutfak olsun da Tuğçe hiç fark ya. Etmiyor ama börek açmayı falan çok daha seviyorum.
1: Ben de hamuru işte
0: kendimi
1: o
0: kaybediyorum şeyini. Börek açarken. Ay evet ya çok seviyorum. Çok bayılıyorum böyle. Acayip seviyorum.
1: Ben de mesela yemekten ziyade
0: çay saati
1: çay saati
0: mi?
1: Seviyorum. Evet yani ya, yemek yani... anlamında da seviyorum. Yaparken de o
0: ben
1: daha çok
0: hoşuma gidiyor.
1: Ben yememeye
0: gayret ediyorum yani. Yapıp birilerine götürmeye çok seviyorum.
1: Ya, işte miktar hep onu diyoruz tamam. Ya hani bu hayatın güzelliklerinden ne kadar mahrum edebiliriz kendimizi yani, ama mümkün olduğunca bir gün yiyorsak sen, ertesi gün.
0: Ama daha gençsin sen Tuğçe'cim de belli bir yaştan sonra
1: şeker
0: yediklerin
1: diyorsun, kolesterol
0: kilo
1: diyorsun.
0: Olarak sana geri dön dikkat
1: bakma,
0: etmek gerekiyor.
1: 30 yaştan sonra metabolizma
0: sonra
1: evet,
0: özellikle.
1: Bir de öyle
0: yani,
1: sizin.
0: Yani
1: bizim de olacak da sizin tabii, dedim tabii, direkt tabii. Şey oluyor haliyle.
0: Kilolar kalıcı
1: kilolar
0: oluyor
1: kalıcı
0: veremiyorsun.
1: Oluyor. Evet.
0: Önceden ben aldığım kiloları hemen dikkat ettiğim anda giderdi çok
1: annem
0: güzel bir şekilde.
1: Der.
0: Evet. Şimdi gitmiyor, kalıyor böyle üzerinde. İşte ne yapacaksın?
1: Ama sende hiç öyle bir durum
0: yapacak.
1: Yok.
0: Dikkat ediyorum
1: sen
0: ama dediğim gibi yemiyorum ama çok gözüm kalıyor. Hele ki tatlılarda Allah'ım tatlı krizim çok tutuyor.
1: Dün akşam tuttu benim tatlı krizim.
0: Ne yapıyorsun o zaman?
1: Ne yapsam? Normalde ben şeyle geçiştiriyorum. Hurma hep bulunur ya. Bizim evde. Evet evet. Ben hurma çünkü bana doktorum söylemiş. Daha doğrusu beslenme uzmanım söylemişti. Tatlı krizi geldiğinde bir tane hurma, bir ceviz ye o senin kan şekerini dengeler diye. Ama dün hurma falan kâr etmeyecek boyuttaydım. Hakikaten fenalık geldi yani. Şekerim düştü, bir şey oldu. Gittim çıktım evden atladım arabaya. Bizim orada çok güzel bir fırın var. Gittim oradan milföy pasta aldım. Hupuduk hupuduk da yedim
0: afiyet
1: yani.
0: Afiyet olsun. Bazen oluyor ama öyle.
1: Oldu vallahi. Ama bugün dikkat edeceğim. Bugün afiyet gayet olsun. Güzel proteinden zengin beslenip. Hani et demek değil ama protein yani. İşte yumurta mı yiyeceğim? Tabii. Bakliyat olur bu. Hı-hı. Ve gün boyunca karbonhidrat almayı düşünmüyorum bugün
0: yani.
1: Mesela. Dikkat etmem. Ekrana çıkıyoruz.
0: Ay canım benim.
1: Evet. Ama zayıflamış görmüş
0: ben
1: beni.
0: Ben çok
1: Aysel abla.
0: Zayıf
1: çok mutluyum.
0: Evet Tuğçe'cim. Vallahi
1: siyahları
0: çok...
1: giydim ya ondan mı acaba?
0: Yok yani hakikaten bayağı bir yazın incelmişsin.
1: Yaza göre ince aslında kilom aynı gibi ama bilmiyorum.
0: Bilmem fizik olarak belki sıklaşmışsındır.
1: Sevindim.
0: Sıklaşmışsındır belki.
1: Çorbamızın kaynaması
0: evet,
1: yavaş yavaş bak kaynadı.
0: Bak, kesilmiyor böyle olunca. Ama senin yöntemin çok daha güzel Tuğçe. Şimdi mercimekle şey pişmiş olsaydı yoğurdu alıştırıp içine katardın. İki tane kaynatırdı hemen basit bir şekilde.
1: Bir dahakine kadar, böyle bitti. Yapacağım. Bir dahakine öyle yap.
0: Tamam,
1: bir dahakine dene.
0: Yaparım. Evet, yaparım. Evet. Kesin yaparım.
1: Orada tabii şey önemli. Hani çorbayı kaynattıktan sonra hala sıcak oluyor ve terbiyede soğuk olduğu için
0: evet,
1: çorbayı canım. Kesmemek adına.
0: Ha, onu alıştıracaksın
1: onu. Zaten
0: onu.
1: Herkesin
0: tabii, tabii,
1: bildiği
0: tabii.
1: İşlem.
0: Aynen
1: evet.
0: Öyle.
1: Ben mercimekle erişteyi getireyim yavaştan.
0: Olur canım. Hatta mercimeğini de koymaya başlayabiliriz.
1: Başlayabiliriz. Al Aysel ablacığım.
0: Ver bir tane. Çünkü sıcağı çıkmaya başlıyor yavaş.
1: Evet. Oh.
0: Erişteyi biraz sonra.
1: Şeyler de dolmalar da iyice böyle fokurdamaya
0: evet,
1: başladılar.
0: Evet.
1: Erişteyi evde mi kesersiniz?
0: Hazır alıyorum
1: hazır.
0: Ama evde
1: ama
0: de kesim olur.
1: Kesenler var.
0: Kestiğim
1: evet.
0: Oluyor ama benim bazen. Benim makarna gibi... falan yapmayı çok severim Tuğçe evde ben.
1: Neyi çok seversin?
0: Makarna. Makarna dediğimde kare böyle şey. Bunun daha büyüğünü. Kesiyorum böyle. Ha çok güzel oluyor. Yoğurtlu sarımsaklı tereyağlı.
1: Mis gibi
0: severim.
1: Olur.
0: Aynen.
1: Benim de Nazil'de yengemin kız kardeşi böyle erişteyi kendi yapar. Bize de hep verir
0: aynı
1: sağ
0: kadar
1: olsun.
0: Güzel.
1: Evet Yüser teyze. Ha. Severim ya.

0: yani erişteyi de bayağı.
1: Evet.
0: Neyse bana hamur olsun zaten de.
1: Aynen.
0: Evet. Böyle ilk önce mercimeğimizi koyduk tutmaç çorbasında.
2: Onu
0: şimdi
2: biraz fazla koymuşum sanırsam, bir bakayım.
0: Evet. Birazcık,
2: bir bakacağım
0: evet.
2: Biraz fazla
0: çünkü
2: gibi.
0: O şişecek de şimdi. Aynen. Biraz daha.
2: Salataya falan kullanabiliriz. Sayı olmaz evet. Yani bu.
0: Yok, ne ziyan olacak. Yok. Güzel.
2: Ay, bu
0: bir salata yaparız.
2: Olmaz lafı da şey, alışkanlık yapmış. O gün abim diyor, Aysel diyor televizyonda diyor gürün diliyle konuştun. Zay olmaz demedi.
0: Ha, ben ziyan anladım
2: işte
0: onu.
2: İşte ziyan çıkmıyor bazen, zay olmaz diye böyle ziyanı kısaltmışlar herhalde.
0: Gürün de mi öyle söylenir?
2: Biz Gürün'den mi Sivas'tan mı kalmış bilmiyorum ki, bana hep böyle zay olmaz. Zay
0: ben yöresel şeyi çok sevdiğimi çok seviyorum.
2: Bazen kaçıyor benim de arada bir.
0: Benim bizim de Nazilice. Bazen annem bir şey söylüyor. Anne diyorum, bu ne demek, Nazilice mi acaba diyorum. Hakikaten Nazilice oluyor yani.
2: O da çok
0: yani.
2: Güzelmiş.
0: Evet, evet. Şimdi tereyağımı da ben aldım.
2: Evet canım.
0: Efendim.
2: Alacak gibi sanki tavama. Tutuyor bunu bakayım. Yok, ölçüm vallahi birebirmiş, ben bunu koyacağım.
0: Alacak.
2: Evet, evet, evet.
0: Eriştelerimizi de koyduk zaten. Erişteleriniz de haşlanmıştı önceden. Şimdi şurada bir koyacağım. Yağımızı eritelim. Tamam, hemencecik. Tamam. Evet, tereyağımızı eriteceğiz. Zaten bildiğiniz işlem. Evet, nanemiz evet. Burada, naneyi
2: biraz
0: arıyorum.
2: Biraz yansın Tuğçe, yandıktan sonra koyalım.
0: Yandıktan sonra koyalım. Evet, bu kadar efendim işlem. Ne yaptık? Terbiyesini yaptık. Yumurta, un ve yoğurt. Güzelce karıştırdık, suyunu ilave ettik. Ardından daha önce haşladığımız mercimeğimizi ve eriştelerimizi koyduk. Dilerseniz benim daha önce tanık olduğum tarifte nohut da eklemişlerdi. O sizin damak lezzetinize. Evet, çok da yakışır.
2: Çok da yakışır.
0: Şimdi tereyağımızı eritiyoruz. Naneyi koyacağız, güzelce bir yakacağız. Üstüne de döktük mü çorbamız afiyetle yemek üzere hazır olacak. Fırınımızda hurma tatlımız, kalbura bastı değil mi? Hurma tatlımız pişiyor. Ocağımızda salatalık dolmamız da hazır olmak üzere. O zaman diyelim ki seyircilerimize. Şimdi böyle güzel bir sunum hazırlayalım.
2: Tamam,
0: böyle hocam. Daha iştah açıcı olsun. Az sonra bu güzel yemeklerin son haliyle karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adına.
3: A101'de piliç bu tızgaranın kilosu 287 lira 50 kuruş.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Sadece durulalım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece durula.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate

0: Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben. Botanik, abaküs,
5: kasa,
7: marul,
5: kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara!
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
13: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Bakın.
19: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leslik.
0: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
20: Yakında çok paramız olacak ama.
21: Cemre babana mı güveniyorsun?
22: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
23: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
21: Günaydın anneciğim. Günaydın.
22: Adam altın. Koçum benim. Az ekmek yemeyiz be çubuk.
24: Hatıralar solmadan gel bana.
21: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
25: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
22: Abo adın ne senin?
21: Sabahat.
25: Teneke altınları varmış derler.
22: Vardır ya vardır.
25: Nerede biliyor musun?
22: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
25: Kafes kulübesinde.
22: Altınlarım! İmdat!
25: Bunlar hediyem olsun.
21: Gözünüz aydın beyefendi.
22: Gözünüz aydın.
1: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
5: Ama ne otel?
18: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
2: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem, Katsa ve ötesi. Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Türkcell'in çözüm gücü var!
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına... Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuk mu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Evet efendim, şahane lezzetlerle birlikte Aysel ablacığımın elinden çıkan sizlerle birlikte olduk bugün. Çok teşekkür ederim
1: ben
0: Aysel
1: teşekkür
0: ablacığım.
1: Ediyorum.
0: Yine gel, hep gel.
1: İnşallah.
0: Senle
1: tabii
0: mutluyum
1: ki.
0: Ben
1: tabii
0: mutfakta.
1: Ki. Ben de öyle.
0: Efendim evet, çok güzel hurma tatlımız, tutmaç çorbamız ve salatalık dolmamız vardı. Heyecanla bekliyorum çünkü ilk defa tadacağım. Bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Adımköy'de iç mimar Ceren Kaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği tek katlı müstakil eve konuk oluyoruz. Nev klasik ve modern tarzda dekore edilmiş, gri ve gold tonlarının hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğündeki bu evin detaylarını Ceren Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, Ceren Kaya ben. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım mezunuyum. Üniversite eğitimi bittikten sonra yüksek lisansımı Işık Üniversitesi'nde iç mimarlık olarak tamamladım. Birçok mimarlık ofisinde çalıştıktan sonra 2020 yılında kendi ofisimi kurdum. Şu anda Hadımköy'deyiz. Büyük bir sitedeyiz. Yaklaşık 372 villalık bir sitedeyiz. Yeni yapıldı burası. Teslimleri yeni tamamlandı. Son teknoloji akıllı ev sistemlerine sahip bu ev. Aslında çok böyle keyif alarak çalıştığım bir projeydi. Çünkü ev sahibinin tarzıyla benim tarzım arasında aslında çok fark vardı. Ev sahibinin klasik tarzıyla benim daha modern tarzımı birleştirerek keyifli bir çalışma ortaya çıktı. Dilerseniz evi gezmeye başlayalım. Buyurun.

Şu anda evin salonundayız. Ev sahibinin neoklasik bir tarzı var. Ben de daha çok tasarımlarımda modernlikten yanayım açıkçası. Böyle olunca tabii ev sahibiyle birlikte bir çalışma sürecine girdik ve onun klasik tarzıyla benim modern tarzımı harmanlayıp böyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. İşin sonunda ben de çok keyif aldım gerçekten. Aslında tavan yüksekliğimiz oldukça yüksek olmasına rağmen bir tık daha kademeyi atlatarak içeride bir çıtalama uygulaması yaptık. Aynı zamanda salonun orta kısmına biraz daha bir derinlik katmak istedik. Ve duvarlarda kullandığımız o klasik tarzla çıtalamayı tavanda da kullanmak istedim. Benim salondaki en beğendiğim kısım bu oldu aslında. Bu kısımda pirinç detaylı ve lakeden bir modül yaptık. Salona biraz daha hareket katması adına. Koltukların kenarlarındaki kullanılan ahşabın renginden faydalanarak oraya da yine aynı renkten bir modül uyguladık. Arkamda gördüğünüz kısımda ise çıtaların içine bronz renkte ayna giydirerek salona biraz daha derinlik kattık. Ve gerçekten klasik tarzda bir salon için bence olması gereken bir uygulama bu. Çıta içindeki ayna uygulama.

dışında karton piyerlerimiz var. Bunlar ev sahibinin üstüne basa basa istediği bir uygulamaydı. Diğer evlerinde de kullandığı bir alçıpanmış. Üzerine böyle altın varakla biraz daha onun tarzına yansıtarak bir renklendirme yaptık. İşin sonunda aslında salondaki mobilyalarla birleşince, tavan ünitesiyle birleşince güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çıtaların içine ikişer tane aydınlatma aplik kullandık. Bu aplikler özel tasarım bir aplik. Cam maddeden oluşuyor ve içlerinde pirinç tozları var. Salondaki pirinç ve o gold renkte uyum içerisinde. Yanınca çok güzel bir ışıklama veriyor. Hem dekoratif hem aydınlatma açısından çok sevdik biz bu aplikleri. Yemek masasının arkasında bulunan büfe yine her evin ihtiyacı doğrultusunda fazla tabaklarımızı, çatallarımızı koymak için aslında çok doğru bir seçim oluyor. Ev sahibimizin çocukları olduğu için ve aile ortamına çok da değer verdiği için yemek masasında daha rahat oturabilecekleri koltuklar tercih ettik. Oturma koltuklarımız da yine aynı az önce söylediğim gibi ev sahibinin daha çok salonda vakit geçirdiği, hatta bildiğimiz üzere klasik olaraktan salonda uyumayı bile sevdiği için koltukları

Aksesuarlarda gold renk, pirinç ve bronzu bir arada kullanmaya çalıştık. Aslında o çok eskide kaldı. Gold'la pirinç olmaz ya da pirinçle bronz olmaz anlayışı. Biz bunların hepsini bir arada harmanlayarak uyum içinde kullanmayı tercih ediyoruz. Ben daha çok çalışmalarımda bunu tercih ediyorum. Gördüğümüz üzere aksesuarlarda da gold detaylar da çok fazla, pirinç detaylar da çok fazla. Tavanda gördüğümüz çıtalama benim evin içinde en çok içime sinen kısım oldu. Bu aslında bu kadar kademeli bir tavan mevcut değildi burada. Düz bir tavanımız vardı. Ben salona daha bir derinlik katmak için orta kısmı bir tık daha üst kademeye alıp ortasına led döşemeyi tercih ettim. Yine içinde de evdeki o neoklasik tarzı kaybetmemek adına duvarda kullandığımız çıtalamaya uygun bir şekilde motiflerle çıtalamayı devam ettirdik. Perdelerin kumaşlarındaki kabartmadan klasik tarzın dokusunu hissedebiliyoruz. Yine evin girişindeki kullandığımız perde de salondakiyle aynı. Bir bütünlük içindeler. Koltukların kırlentlerinde de yine o dokunun aynısını hissedebiliyoruz. Kabartmalı desenler mevcut. Salonda iki adet zigon tercih ettik. Üzerlerinde yine mum koyabileceğimiz dekoratif aydınlatmalar mevcut. Zigonları ilk aldığımızda boyları çok kısaydı. Koltukların daha doğrusu boyları yüksek olduğundan dolayı onlar çok aşağıda kalıyordu ve gözükmüyorlardı. Onları tekrardan boylarını yükselterek koltuklarla aynı hizaya getirdik. Böylelikle üzerine koyduğumuz aksesuarlar da daha bir göz önüne çıkar oldu. Televizyon ünitesinin arkasında bir modül görüyoruz. Bu modülün aslında yan parçaları da vardı. Birkaç tane daha ahşapları vardı ve daha geniş bir TV ünitesi olarak gözüküyordu. İlk biz bunu taktık, daha sonra perdelerle birlikte çok fazla bir karmaşa halinde görünce onları çıkartıp böyle daha sade bir görüntü yakalamayı uygun gördük. Salonda orta kısımlarda iki adet aydınlatma kullanırken etrafta sıvı altı spotlar tercih ettik. Zaten tavanda gördüğünüz gibi led bantımız da olduğundan dolayı ve duvardaki apliklerden dolayı çok fazla bir aydınlatma alternatifi mevcut salonda. Salonla koridor arasında bir geçiş olduğunu göreceksiniz. Buraya kapı koymayı tercih etmedik. Onun yerine ahşap bir modülle çerçeve şeklinde salon ve koridoru birbirinden ayırmayı tercih ettik. Koridorda da yine aynı şekilde çıtaların arasında bu tarz modüller yerleştirerek bu uygulamayı bütünlük haline getirdik. Hem salonda hem koridorda. Şu anda evin mutfağındayız. İnşaat firması bize villayı ilk teslim ettiğinde birkaç alternatif sunmuştu. Biz de bunların içerisinde gri tonlarında akrilik kapaklı ve ahşap diğer kısmı ahşap olan dolapları tercih ettik. Mutfağın orta kısmında bir adamız mevcut. Adanın devamında bir oturma grubuna ihtiyacımız vardı. Ev sahibinde böyle küçük kahvaltılarını yapabileceği iki kişilik bir oturma alanı tasarladık. Bu kullandığımız masa aslında adanın bir bütünüymüş gibi akıyormuş hissi veriyor bize. Yüksek yapmak istemedik çünkü ev sahibi alçak oturmanın daha rahat olabileceğini söyledi. Form olarak dikdörtgenden biraz daha çıkıp köşe kısmını daha bir yuvarlatarak hem geçişleri biraz daha yumuşatmak adına böyle bir form elde ettik. Fuga, zaten evin bütün kısmında fugayı çok kullandık. Yatak odalarında ve misafir odasında da göreceksiniz. Fuga ve gold detaylı bir yemek masası tasarladık. Yine sandalyelerde dolap kapaklarına ve mutfağa uygun bir şekilde vizon renkli kumaş tercih ettik. Mutfakta led aydınlatmalar tercih ettik. Bunlar tercihimize göre anahtar üzerinden gün ışığı sarı ve beyaz olaraktan değişiklik yapabiliyoruz.

tercih etmedik. Hem zaten yerden ısıtma olduğundan dolayı hem de zemindeki mermerler gerçekten çok güzel olduğundan dolayı onu, o görüntüyü kapatmak istemedik. Koridorda da göreceksiniz aynı şekilde. Yani o dokuyu hissetmek istedik çünkü evin başka bir yerinde mermer kullanmadık. Evin giriş bölümündeyiz şu anda. Kapıdan girdiğimizde sol tarafta bir boy aynası bizi karşılıyor. Boy aynasının önüne bir dresuar koyduk çekmeceli. Üzeri siyah boyalı camlı ve ayakları gold detaylı. Üzerinde iki tane obje yerleştirdik. Bu objeler ev sahibimizin çok sevdiği bir yerden satın alınmış bir objeler. Banyolarda da bunlara yer verdik. Hem üzerlerine anahtar koyabiliyoruz. Aynı zamanda renkleri de dresuarla ve etraftaki renklerle uyumlu. Girişte zeminde yine halı kullanmadık çünkü mermerleri kapatmak istemedik yine salondaki gibi ve yerden ısıtma olduğundan dolayı. Zaten inşaat firmasının kendi yaptığı bir dekoratif bir çizgi mevcut yerde o mermer dokusunun üzerinde. Koridorun devamında da yine aynı şekilde devam ediyor. Girişte karşımızda bir pencere var. Bu pencereyi yarım kanat bir perdeyle hem dekoratif hem de dışarıdan içerinin gözükmesini bir nebze de olsa engelleyecek şekilde kullandık. Arka tarafında, bahçe kısmında güzel bir ağaçlandırma ve zeminde bir dekoratif taşlar kullanarak bu dokuyu perdeyle birleştirdik. Sağ tarafta bir portmantomuz var. İçi oldukça geniş, hem ayakkabı hem de kıyafetlerimizi asabileceğimiz ve orta kısmında bir niş mevcut. Eve girdiğimiz zaman elimizdeki o anahtarlar olsun, telefon olsun, o görüntüyü bir tık daha böyle içeride muhafaza etmek adına yapıldı. Koridorunun devamındayız şu anda. Odalara ayrılan bir koridor burası. Buradaki duvarlarda da yine salonda kullandığımız çıtalamanın aynısını kullandık. Burada daha çok böyle bölüm bölüm çıtalamalar değil de daha en baştan sona kadar tek bir çıtayı aralarına kapıları alaraktan kullanmayı tercih ettim. Bunu evin yatak odalarında da kullandım aynı şekilde. Daha bir klasik geldi bana bu tarz. Bu tarafta gördüğünüz gibi çıtaların arasına yine iki tane siyah mermer ve etrafına eskitilmiş ahşaptan bir çerçeve yapıp çıtaların arasına yerleştirdik. Koridorda yine hem dekoratif hem de aydınlatma açısından yaprak figürlü eskitme bir ürün kullandık. Arkalarında aydınlatmalar var bunun ve yine spotlarla birlikte açılıp kapanabiliyor. Evin banyolarında da yine mutfaktaki gibi gri akrilik kullandık. Tezgahları koyu renk granitten tercih ettik ve aynaların arkalarına gizli aydınlatmalar yerleştirdik. Evin aslında 3 tane yatak odası var. 3 yatak odasında da ebeveyn banyoları mevcut. Bir tane su depomuz vardı. Biz o su deposunu çocuk odasına çevirdiğimiz için sadece onun içerisinde bir ebeveyn banyosu yok. Genel olarak ebeveyn banyolarında gri renkler hakim. Bunlar aslında inşaat firmasının kapıları kullandığı renklerle uyumlu bir şekilde.

Evin ebeveyn yatak odası bölümündeyiz. Bu oda metrekare olarak en büyük metrekareye sahip oda aslında. Yine duvarlarda gördüğünüz gibi çıtalama uygulamasını kullandık. Fakat salondakinin aksine daha düz, daha sade bir çıtalamayı tercih ettik. Bu oda diğer bölümlere göre biraz daha modern döşenmiş bir oda. Çıtaların arasında temiz görünümlü şeffaf aynalar tercih ettik ve orta kısmına yine ev sahibinin zevki doğrultusunda bej renklerde bir kumaş görünümlü duvar kağıdı yerleştirdik. Yine televizyon ünitesinde dolapta kullandığımız renklerde bej ve kum taşı rengini tercih ettik. Bu ünitenin içerisinde hem komodinler var hem çekmeceler var ve aynı zamanda da makyaj masası olarak da kullanabiliyor. Girişte sağ tarafta yine kum taşı renginden bir giyinme dolabımız var. Boydan boya ve tavana kadar yüksekliği olan bir giyinme dolabı. Dış kapaklarında ayna kullandık. Odaya biraz ferahlık katması ve o ayna ihtiyacını ayrı bir aynadan karşılamak yerine kapaklarda karşılamak istedik. Yine kapaklardaki çıta duvarlarda kullandığımız çıtayla uyumlu bir şekilde. Dolap kulplarındaysa yine gold detaylar ve böyle içerisinde fugalı hissedebileceğimiz bir kulplar kullandık. Yatak odasında her ne kadar aydınlatma yeterli de olsa o dolapların içerisindeki ledler bize her zaman bir tık daha avantaj sağlamıştır. Çünkü böyle aniden evde bir şey unuttuğumuz zaman vesaire eve girdiğimizde o karanlık ortamda dolabın kapağını açıp o aydınlatmalar bize yeterli olmalı gün sonunda. Yatak odasında tek bir büyük halı kullanmaktansa iki tane orta boy halı tercih ettik ve içerisindeki renkle bizim duvar kağıdında kullandığımız renk birebir aynı ve diğer kalan kısmıyla da dolaplarımız uyum içerisinde. Yani odada çok fazla bir renk karmaşasına yer vermek istemedik. Bej, kum taşı, haki ve gri tonları. Yatağın arkasında gördüğümüz yatak ünitesi ise yine haki rengi ve gri'nin hakim olduğu bir kumaşla kaplandı. Aralarında eskitme detaylar var. Bu eskitme detaylarla da aplikler bir uyum içerisinde. İki tane aplik kullandık yatak başlarında. Komodinlerin üzerinde abajur kullanmadık fazlalık ve karmaşa istemediği için. Onun yerine apliklerle o aydınlatma ihtiyacını gidermiş olduk. Evin perdelerinde yine haki ve gri alt tonlu bir perde tercih ettik. Yatak örtüleriyle de uyumlu olması adına aynı firmaya yaptırdık bunları. Yastık kılıfları olsun, kırlentler olsun, yatak örtüsü olsun bir uyum içerisindeler. Üzerinde bulunduğum yine haki renkte puf, yatağın arkasında kullandığımız kumaşla uyum içerisinde. Odada da çok güzel gözüktüğüne eminim. Genel olarak odanın içindeki küçük detaylara baktığımız zaman gerek o dolap kulpları olsun, yatağın arkasındaki alüminyum olsun ya da işte avizelerdeki ve tavandaki kullandığımız küçük elemanlarla aslında bir bütünlüğü sağlamış olduk. Koridorun sonunda yine yatak odasının yanında bir giyinme odamız mevcut. Bu oda aslında bir yatak odası olarak değerlendirebilirdi çünkü içerisinde bir adet ebeveyn banyosu mevcut. Biz fakat bu ebeveyn yatak odasındaki dolap yetersizliğinden dolayı oraya giyinme odasına çevirmeyi düşündük ev sahibiyle birlikte. Yine dolapları bütünlük sağlaması adına yatak odasında kullandığımız dolap modeliyle ve rengiyle aynı tercih ettik. Kapakların bir kısmında ayna, bir kısmında da yine mobilya kullandık. Ortada bir adet adamız mevcut. Adanın üst kısmında reflekte bir cam kullandık. Üst rafında da yine aksesuarları koyabileceğimiz tabanı kumaştan kaplı bir aksesuarlığımız var. Yine bunun etrafını fuga mobilyayla döndük. Fugayı evin içinde çok fazla yerde kullandık gördüğünüz üzere. Yine yan tarafta bir adet daha dolabımız var. Bu dolapların içleri oldukça geniş ve evdeki bütün fazla eşyaları kullanabileceğimiz, koyabileceğimiz bir dolap. Gerek ütü masası olsun, gerek koliler olsun, valiz olsun.
veya o fazla yastıklar olsun, bunları rahatlıkla koyabileceğimiz bir genişliğe sahip dolapların içi. Aslında bu çok tercih edilen bir şey müşteriler tarafından. Yine kapının girişinde bir bölme var ve bu bölmenin arka tarafını biz kumaşla kaplayıp böyle üçe böldük. Üzerine aksesuarlar koyabileceğimiz, dekoratif açıdan görselliği güzel yakalayabileceğimiz bir bölüm. Üzerine spotlar yerleştirdik ve ayrı bir kumanda ile aydınlatmaların açıp kapanabilmesini sağladık. Yine evin genelinde kullandığımız sıvı altı spotları tercih ettik burada. Fazla bir yükseklikten kaybetmek istemediğimiz için aslında avize kullanmayı tercih etmedik. Zaten dolapların kapakların içinde de bir aydınlatma sistemi olduğu için yeterli geldi. Perde olarak sadece burada boydan boya bir tül perde tercih ettik. Odaya fazla bir renk katmak istemediğimizden dolayı. Zaten kullandığımız perdeler bir tık kalın olduğu için güneşliği çekmesek bile dışarıdan gelen o yani dışarıdan geçen bir insanın içeriye görmesini engelliyor bir nevi.

Evin şu anda kız çocuğunun odasındayız. Bu oda aslında daha iyi. Bize villa ilk teslim edildiğinde su deposuydu. Yerden ısıtması yoktu, kliması hiçbir şey yoktu. Biz buraya yerden ısıtma yaptık, parkesini yaptık ve klimasını yaptıktan sonra bu odayı kız çocuğuna vermeye karar verdik. Çünkü ebeveyn yatak odasından sonra en metrekare olarak en büyük oda burasıydı. Duvarlarda duvar kağıdı tercih ettik, bej renginde. Bütün odayı duvar kağıdıyla kapladık ve yine standart, klasik bir çıtalama sistemi yaptık. Ebeveyn yatak odasındaki gibi. Dolabımız ise ortasında bir çalışma masasının olduğu ve iki tarafında da yan taraflarında da giyime dolaplarının olduğu bir hem çalışma masası hem giyime dolabı tasarladık. Giyime dolabının üzerinde ve televizyon ünitesinin üzerinde gördüğünüz gibi fuga detaylı bir taç yaptık. Odanın devamında ise yine yatağın yanlarında da bu fuga detayları kullandık. Biz mimarlar olaraktan her ne kadar tasarımsal açıdan hoşumuza gitse de kullanım kötülüğünü bazen düşünemeye olabiliyoruz. Mesela yuvarlak formda yatak aslında görüntü itibariyle çok güzel gözüküyor. Fakat nevresim bulmak konusunda bir tık zorlukları da olsa yine bunu müşterimizi ikna ederekten yuvarlak formda olmasına karar verdik. Arkada yine pembe tonlarında bir yatak başlığımız, kumaş kaplı bir yatak başlığımız mevcut. İki adet peluş halı var bu odada. Biri yuvarlak, biri de dağınık şekilde formda. Bu zaten çocuk odalarında çok fazla tercih ettiğimiz bir halı. Odanın genelinde pembe ve bej tonlarını kullandık. Yatak örtüsünde de yine perdeyle uyumlu olması adına pembe tonlarına girdik. Aksesuarlarda da yine pembe, beyaz ve bej tonlarını kullanmayı tercih ettik. Yine yatağın karşısında bir TV ünitemiz mevcut. Kenarlarında iki adet raflar var. Bu rafları kitaplık olarak değerlendirebiliriz. Televizyon ünitemizin altında çok sayıda çekmecemiz var. Çünkü bu çekmeceler çok kullanışlı oluyor bir süre sonra. Özellikle çocuk odalarında gerek oyuncaklarını, gerek kitaplarını, defterlerini saklamaları açısından oldukça faydalı oluyor. Gold ve çok ince, minimal bir kulplara yer verdik. Yine odanın yuvarlak formuna uyması açısından yuvarlak bir aydınlatma tercih ettik. Beyaz camlı ve ortasında gold detayların olduğu bir aydınlatma. Hem aydınlatma seviyesi yüksek, yani odaya yeterince bir ışık sağlayabiliyor, hem de bizim formumuza oldukça uyuyor. Kız çocuğunun odasının karşısında bir adet de misafir odamız mevcut. Bu misafir odasının aslında benim evin içindeki en favori odam oldu. Çünkü ben gri, antrasit ve siyah tonlarını çok seviyorum birlikte yer vermeyi. Yatağın başlığıyla, perdeleriyle, yatak örtüsüyle ve dolabıyla birlikte, hatta televizyon ünitesiyle birlikte grilerin hakim olduğu bir oda. Dolap olarak da 3 kapaklı bir dolaba yer verdik. Sağ tarafında fugalı bir dekoratif bir fuga döndük sağ ve üst tarafında. Camları ise nervür cam kullandık. Kulplarda ve diğer aksesuarlarda siyah ve eskitmeye yer verdik. Televizyon ünitesi olarak da çok fazla alanımız olmadığı için böyle açılıp kapanabilen, pratik bir şekilde içine kumanda ya da telefonla ya da şarj aletiydi gibi aletlerimizi koyabileceğimiz pratik ve küçük bir çekmeceli dolap yaptık. Arka tarafına ise ahşaplardan bir dekoratif ünite yarattık. Yatak odasında yine salonda kullandığımız dekoratif o klasik çıtalamayı kullandık. Yatak başlarında iki adet çıtalama ve içlerine de yine gri duvar kağıtları yerleştirdik. Duvar kağıtlarının üzerine silindir şeklinde ve böyle çubukları olan bir eskitmeden aplikler koyduk. Yine iki adet yuvarlak formda komodinimiz mevcut. Komodinlerde de yine fuga detaya yer verdik. Misafir odasında yine gri tonlarda fon kullandık ve bunun yere kadar olması bizim için önemliydi. Çünkü evin genelinde yere kadar perde kullandığımız için burada da onu tercih ettim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
13: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
14: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
13: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
15: Hey yapam!
16: İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam.
17: Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
18: Tamam.
19: Hemen gelmeni istiyorum.
18: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
16: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
20: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın.
21: Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
16: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
17: Bana hiçbir şey olmaz.
22: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
23: Küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: A101'de piliç but ızgaranın kilosu 287 lira 50 kuruş.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Çetmen, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
25: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
26: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
28: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
29: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
30: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
29: Nasıl, yakışıyor mu bana?
28: Sünger çok büyük olan yazsınız.
31: Ulan ne yapıyorsun?
28: Hava asacağız bu sıraya daha.
29: Eyvah, yakalandım.
22: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
32: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
33: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
32: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
34: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
25: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
26: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
35: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
36: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
37: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
38: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
37: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
38: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
22: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
39: İkisi birlikte çok iyi.
40: Tıpkı bizim gibi.
41: Pepsi ile hepsi güzel.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
42: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
43: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
1: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
25: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
25: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettiniz?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalı?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.

0: Sessiz jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Neoklasik ve modern tarzda tasarladığım bu evi umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olur diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.

Herkese merhaba, mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size çok değişik bir tarif hazırlayacağız. İsmi çok havalı. Jueves Rancheros.

aslında yani bu kadar ismin havalı olduğuna bakmayın. Çiftlik yumurtası demek. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Tortilla ekmeğimiz var. Çünkü bir baz hazırlayacağız, bir menemen bazı hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu menemen bazını tortilla ekmeğinin üzerine kullanacağız. Domatesimiz var. Peynirimiz var. Biberimiz var, sivri biberimiz var, soğanımız var, sarımsağımız var, tereyağımız var ve maydanozumuz var. Hemen dilerseniz sözü hiç uzatmadan işlemlerimize başlayalım. Domatesimizi menemen yapar gibi önce rendeleyeceğiz. Domatesi eğer kabuklu seviyorsanız menemende, bunda da bence kabuklu tüketmelisiniz. Ama ben çok fazla kabuklu tüketmeyi tercih etmiyorum. O nedenle hemen rendemizi aldık. Domateslerimizi önce rendeleyeceğiz. Dediğim gibi domatesi eğer böyle kabuklu seviyorsanız, seveniniz varsa kabuklu bir şekilde de böyle küp küp doğrayarak menemen yapar gibi yapabilirsiniz. Bu bizim menemenin farklı bir versiyonu aslında. Menemen biliyorsunuz bizim ülkemizde milli yiyeceğimizdir. Herkes menemen yapar ve çok iyi yaptığını iddia eder. Ve gerçekten ben inanıyorum iyi yaptığınıza da. Öyle ekstra bir iddiam yok. Hemen domateslerimi rendelemeye devam ediyorum. Domateslerimi rendeledikten sonra soğanlarımı doğrayacağım, sarımsağımı koyacağım. Sarımsağımı bütün bütün koyacağım ki o böyle yavaş yavaş bize bir aroma veriyor olsun. Tortilla ekmeği

ana vatanı hani Meksika, Amerika, burada çok fazla tüketilen bir ekmek. Ancak şöyle bir bilgi var ki Meksika'da böyle güzel tortilla ekmeği yapamayan kadınlara böyle çok güzel gözle bakılmazmış yani. Eskilerden iyi tortilla ekmeği yapmak, böyle ince ince hamurlardan, mayasız bir ekmek çünkü, yapmak önemliymiş. Bizim lavaşı andıran bir ekmek, hatta lavaşın aynısı. Hemen domatesi rendelemeye devam ediyorum. Domatesi biliyorsunuz ilk bulduklarında zehirli meyve salmışlar ve uzun süre yememişler. Benim annem de domates yemiyor. Hayatında hiç domates yememiş. Mesela bu bana çok enteresan geliyor. Yani hayatında hiçbir şey yemeden onun güzel ya da çirkin olduğuna nasıl karar verebiliyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Anneme yıllar boyu bunu sordum ama hiçbir zaman cevabını alamadım. Mesela evde salata yapılırken anneme ayrı salata yaparız biz. Hemen domateslerimizi rendeledik. Rende domateslerim şurada kenarda dursun. Ben hemen biberlerimi doğramaya başlayayım. Sivri biberimi aldım. Menemen yapar gibi doğrayacağım sivri biberimi. Birazdan diğer kırmızı biberimi de doğrayacağım. Kırmızı biberimi ama şerit şerit doğruyor olacağım. Şuradan büyük bir şey kestim. Bu şekilde yaparsanız hem bakın şuraları acı olan kısımları. En acı olan yerleri buralar. Eğer buraları böyle yemezseniz o acılıkla da çok fazla bir işiniz olmayacak. Hemen kesme, doğrama, biçme işlemlerime devam ediyorum. Ben oraları da alacağım. Bizim orada Adana'da araya gitmesin diye bir deyim vardır. Yani hani kullanılsın, heder olmasın diye gönlüm el vermedi, araya gitmesin. Şöyle uzun uzun doğrayacağım biberlerimi. Acı kısımlarını da aldım. Biberler böyle çok etli ve çok güzel görünüyorlar. Jueves Rancheros Meksika'da çok fazla sevilen kahvaltılık bir tarif. Siz de bu tarifi, bu lezzetli tarifi evinizde deneyip afiyetle yapabilirsiniz. Evinizde deneyip afiyetle yaptıktan sonra bana Instagram'dan yazarsanız çok sevinirim. Nasıl tepkiler alacağız acaba? Beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Burada göründüğü gibi mi? Bana lütfen bunların hepsini yazın. Biberleri gördüğünüz gibi hazırladık. Hemen iki diş sarımsağımızı sadece dediğim gibi dışını çıkaracağız. Sarımsak çok seviyorum ben. Soğan, sarımsak bunlar hayatımızda olmazsa olmazlar. Ve zaten o kadar lezzet veriyorlar ki. Sarımsağımızı sadece belki bir bıçak darbesiyle ikiye ayırın. Bir diş daha sarımsak koyacağım. Ben birazcık sarımsak seviyorum. Ama siz hani bu kadar sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sarımsağımızı aldım. Hemen bekletiyorum. Evet, geriye kalan doğranacak tek malzemem soğanım. Hemen soğanımın da dış kabuklarını çıkarıp soğanla doğrayacağız. Dediğim gibi menemen yapar gibi bir baz oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz bu bazdan da bunu tortilla ekmeğinin üzerine koyacağız. Ve inanılmaz güzel, basit, keyifli, farklı bir tarif ortaya çıkaracağız. Tortilla ekmeğini hazır alabilirsiniz ya da dediğim gibi mayasız bir hamur yapıp ince ince açıp evinizde lavaş olarak da hani kendiniz de yapabilirsiniz. Çok kolay bir tarif çünkü. Çok basit. Farkındaysanız siz hep, sizinle hep zaten böyle basit, evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz tarifler vermeye çalışıyorum. Çünkü bu önemli. Yani her malzemeyi bulamayabilirsiniz. O yüzden evimizdeki malzemelerle neler yapabiliyoruz? Bence bunları değerlendirelim. Önemli olan nokta bunları renklendirip farklı farklı kahvaltılarla günümüzü güzel geçirmek. Hemen parmesan peynirimizi de rendeleyeceğiz. Bu tarife defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Ben şu an kullanmıyorum ama defne yaprağı bu tarife gerçekten çok böyle inanılmaz güzel bir aroma katacak. İyice parmesanları rendeledik. Parmesan benim çok sevdiğim peynirlerden birisi. Lezzeti, aroması çok sevdiğim bir peynir.
Parti peyniri de kullanabilirsiniz. Ama ben yine parmesan kullanmayı tercih ediyorum. Bunlar benim tercihlerim. Kahvaltı hazırlamak, yemek yapmak aslında gerçekten yani severek yapmazsanız yapamayacağınız bir şey. Biz hem reçel yapmaya hem de kahvaltı yapmaya başladığımız zaman insanlar şey diye düşünmüşlerdi. Ya nasıl olacak? Biz o normalde 45 çeşit reçel yapıyoruz. Ya 45 çeşit reçel mi olur? Ama bunlar bizim hayatımızda zaten var olan şeyler. Sadece daha umutlanıp daha böyle güzel günlere hayatımızı yönlendirmemiz lazım. Hemen tereyağımızı da eriteceğiz. Ocağımızın altını yakıyorum. Ocağımızın altını yaktım. Tereyağımızı koyduk. Birazcık ayçiçek yağı koyacağım. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz burada. Tereyağımı erittikten sonra menemen yapım işlemine devam ediyor olacağım. Menemen aslında, ya daha doğrusu Hues Rancheros menemenin bir benzeri. Bu arada da menemeni de size anlatıyor olayım. Menemen biliyorsunuz İzmir'de bir kasaba var. O kasabadan aslında bizim ülkemize yayılmış bir durum. Ve bunun sebebi şu, mübadeleyle birlikte, 1920'lerde yaşanılan mübadeleyle birlikte domates bizim, bu tarif, domatesli tarif bizim ülkemize geliyor ve buradan da bütün Türkiye'ye yayılıyor. Hepimizin çok sevdiği bir tarif. Tereyağı yine mis gibi kokuyor. Şu an soğanımı, biberimi kavuracağım. Kırmızı biberimi hepsini kavuruyor olacağım. Üzerine domates sosunu ekliyor olacağım. Ve daha sonra da üzerine yumurtalarımızı kıracağız. Hues Rancheros'umuz hemen hemen hazırlanmak üzere. Önce soğanları attım. Birazcık pembeleşmesini sağlayacağım. Bu arada sarımsağımı da atıyorum hemen. Bu Hues Rancheros bana şeyi anımsatıyor. Bizim orada çocukken bana şey yaparlardı, yani bizim herkese yaparlardı bunu. Ekmek arası böyle bir şeyler yaparlardı ve buna sıkma adını veriliyor. Bu görmüş olduğunuz lavaş ekmeğin arasına böyle güzel güzel bir sürü malzeme koyulur. İşte lor peyniri, işte kaşarlı, işte patatesli, patatesli soğanlı. İnanılmaz güzel olur ve inanılmaz lezzetli olur. Bu onun birazcık daha gelişmiş versiyonu aslında. Bu tarifleri yaptıkça gerçekten çocukluğumdan bir şeyler buluyor olmak beni çok heyecanlandırıyor ve beni çok mutlu ediyor. Umarım siz de bu tarifleri deneyip afiyetle yersiniz. Salça kullanmayacağım. Çünkü domatesin o tadını almak istiyorum. Çok fazla da pişirmeyeceğim. Birazcık ürünlerin diri olmasını istiyorum. Hemen biberlerimi de koyuyorum. Bol biberli. Biber, sarımsak, tereyağıyla buluşunca gerçekten ortaya bambaşka bir koku çıkıyor ve bambaşka bir lezzet çıkıyor. Ben tereyağını çok seviyorum. Birazcık daha tereyağı ekliyorum. Tereyağı üst tarafından eriyecek. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğumuz domatesi, rendelemiş olduğumuz domatesi koyacağız. Birazcık şu an bir tuz atalım. Çok değil. Birazcık pul biberini de atalım. Hem renk vermesini sağlayacaktır. Tereyağı ile birlikte yavaş yavaş eriyecek. Pişme işlemlerimiz devam ediyor. Yavaş yavaş pişecek. Birkaç dakika içerisinde hemen domatesleri ekleyeceğiz. Biberlerimiz, soğanlarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Dediğim gibi birazcık diri olmasını istiyorum. Hemen domatesimi ekliyorum. Evet. Domatesimi birazcık karıştıracağım. Domatesim burada pişerken birazcık daha tuz atayım üzerine. Hemen maydanozlarımızı doğrayacağız. İnce ince doğrayacağız maydanozlarımızı. Çünkü bu Hues Rancheros'umuzun en üstüne koymak için. Menemen yapar gibi. Çok kolay bir tarif. Hepinizin kendi evinde yapabileceği bir tarif. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir tarif. Ben domateslerle yumurtaların aynı anda pişmesini seviyorum. Birazcık erken kırıyorum o yüzden yumurtalarımı da. 3 yumurtadan yapacağım. Üzerine parmesan peynirimi ekliyorum. Yavaş yavaş parmesan peynirlerim eriyecek, yumurtaları pişecek ve sunumda da en son üzerine maydanozu ekliyor olacağız.

Şöyle hafif hafif aralarını açarak pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle şu kenarlardaki tereyağı görebiliyorsunuz değil mi? İnanılmaz güzel görünüyor, çok güzel kokuyor. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Hemen yememiz lazım bunu. Hemen pişmesi lazım. Böyle yemeklerin en böyle sıkıcı yanı da bu. Çabuk pişmiyorlar. Çabuk pişse hemen yiyeceğiz ve keyifli keyifli vakit geçireceğiz. Ama sabretmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi parmesanlar da eriyor. Çok güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Evet. Şu an tam benim istemiş olduğum kıvamda. Hemen şuradan tavamızı alacağız. Hemen bir iki düzeltmeyle huesan çorosumuz artık oldu. Üzerine maydanozlarımı ekledim. Ve huesan çorosumuz hazır. Tortilla ekmeğinin üzerine biberlerimizi önce bir soteledik. Soğanımızı soteledik. Üzerine yumurtamızı, domatesimizi koyduk. Yumurtamızı kırdık ve parmesan peynirimizi erittik. Bu lezzetli tarifi umarım evinizde dener ve afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Eyvallah hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan. Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kim, bu nefret neden?
4: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
3: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
0: Bizimkiler de öyle.
3: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
5: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
6: Bu evi terk mi ediyorsun?
7: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
8: Canım benim.
9: Duyun beni birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum. Bir nevi çıraklık yapıyorum. Evet, zor. İşim çok zor. Bugün neredeyim? Gelin arabası süsleyeceğim. Bu işi kimler yapıyor? Çiçekçiler yapıyor. Geldim şimdi. Başlayacağım araba süslemeye. Hadi buyurun. Evet, yılların çiçekçisi Fikret Usta'nın yanına geldim. Bugün araba süsleyeceğiz birlikte. Evet. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bitkin
1: nasılsınız?
0: Bitkin görünüyorsunuz, yorulmuşsunuz sabahtan beri.
1: Çok yorgunum Tuğba Hanım, bugün işler çok yoğundu.
0: Herkesin işi kendine göre zor,
1: evet,
0: abi değil
1: evet,
0: mi?
1: Zor.
0: Şimdi damat bey herhalde bıraktı gitti arabayı.
1: Tamam.
0: Gelin arabasını süslemeye dilersen başlayalım.
1: Tamam. Sana zahmet Tuğbacığım, bu arabanın kaportasına sade bir şey mi istedi?
0: Evet, sade.
1: Tamam, beyaz yapalım.
0: Bence de gelin arabası
1: beyaz,
0: daha güzel oluyor.
1: Genelde beyaz olur. Sen kaportayı aç bir zahmet.
2: İki gönül bir olunca sıra gelin arabasında.
1: Bana sen hemen acil oradan iki tane oasis Tuğbacığım. Yalnız hareketlerin...
0: Ne getireyim abi?
1: Oasis, singer. Bak şu kutunun içinde.
0: Tamam.
1: Biraz hareketli ol yalnız. Bu işte seri olacaksın. İki tane getir.
0: Yani her şeyi ben taşıyacaksam niye? Aa, geldim abi.
1: Tamam, sağ ol. Şey getir bana. Yaprak, yeşil yaprak var orada Tuğba. Biraz acele yalnız, koşarak.
0: Yeşil yaprak dediği bu oluyor galiba.
1: Koş, koş, koş, koş, koş. İçeriden kılıyor, çiçeğe getir beyaz.
0: Biraz yavaş gel. Ne çiçeği
1: İçeriden
0: abi?
1: Beyaz glayör.
0: Glayör.
1: Beyaz glayör çiçek. Beyaz içeriden.
2: İçeriden glayör çiçeği Tuğba. Ben anladım.

0: Abi koştura koştura yapıyoruz. Acelemiz ne onu ben anlayamadım yani. Geldim.
1: Tamam. İşi öğrenmeye yavaş yavaş başladın.
0: Abi zor değil mi ya?
1: Tabii zor ya. Görüyorsun işte.
2: Söylemenin tam zamanı Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Dolaptan beyaz cerbera getir.
0: Ne bara?
1: Cerbera. Çok da konuşma. Söylediğimi iyice işit.
0: Cerbera tamam ne abi? Ben bilmiyorum ki bütün çiçekleri.
1: Beyaz cerbera dolabın içinde. Buzdolabının.
0: Kafi mi bu kadar?
1: Yeter yeter. Fazla bile. Getir. Şimdi onları da buraya bırakıver. Şimdi
0: tamam.
1: Makas al gel. Bana yardım et. Şuralarından kes bana.
0: Şuradan mı?
1: Heh. Bak şimdi şöyle şey yapıyorsun bak. Şimdi sen de al. Şura bak şunu alıyorsun ölü yaprağı.
0: Tamam.
1: Al şöyle singerdir. Vur gitsin içine. Tamam.
0: Tamam.
1: Okey. Bir tane daha al şimdi. Şunu da şey yap. Bak şöyle yapıyorsun. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Okey. Şimdi bir tane daha kes. Ama seri. Seri olacak. Elini kestirme dikkat et. Hastane gerçi karşımızda bir şey olursa.
0: Ya ama bunu koparmayalım.
1: Tamam.
0: Kıyamadım.
1: Bakıyorsun değil mi nasıl dizayn olacağına?
0: Tamam yarat.
1: Bunu da kesiver.
2: Kesmeye devam Tuğba.
1: Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Geldim araba bitsin. Yapabilecek misin?
0: Yaparım. Hepsini mi?
1: He.
0: Şurayı.
1: Evet.
0: Aranjman mıydı bunun adı?
1: Yok bu gelin arabası.
0: Aranjman ve vazodaki çiçek
1: tabii,
0: oluyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii onlar öyle. Yalnız bir gözüm burada olsun nasıl işlendiğini.
0: Ha.
1: Tamam bak bununla böyle şey yapıyorsun.
0: Tamam. Tamam sen yine... bir çayını al gel ben bunu yaparken.
1: Yok ben bitireyim öyle alayım şimdi elini falan kestirirsin zaten geç kaldı.
0: Şey tamam ben şöyle bir dakika eğri
1: o. Şöyle tamam. Normalde bunları biz teller vururuz ama acil olduğu için tellemiyoruz. Tamam mı?
2: Tuğba çok dikkatli izle Fikret Usta'yı.
1: Al gel şunu şöyle.
0: İkimiz de sola az.
1: Evet. Okey tamamdır.
0: Şu.
1: Tamam. Onu da kesiver. Okey. Tamam. Tabii ilk gün olduğu için seri çalışamıyorsun. Ben yani anlıyorum seni. Tamam mı?
0: Beni anlayan birisi çıktı sonunda.
1: Tamam, bu da
0: kimse
1: böyle.
0: Beni anlamıyor. Herkes benden
1: bak,
0: dört dörtlük iş bekliyor.
1: Çok konuşuyorsun, geç kaldı bu. Çok konuşma. İşini yap, çok konuşma. Bak ilk günsün diye kalbini kırmak istemiyorum. Madem bu mesleği öğreneceksin. Tamam, kalbini kırmak istemiyorum. Biraz çeneni tut da işine bak.
0: Tamam. Tamam, ama bunlar ölmüş zaten.
1: Hayır,
0: biraz.
1: Ölmüş değil. Bunların doğası bu. Tamam mı? Bunların içinde içi boştur bunlar. Çabuk bayram çiçektir. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi bunları not olarak? Bak tamam mı?
0: Öğrenmeye çalışıyorum. Böyle mi? Bu kadar.
1: Tamam yeter. Bir zahmet çalış. Şimdi koş bana içeriden papatya getir.
0: Papatya tamam.
1: Araba çizilmesin. Bir de onu ödemeyelim. Koşarak ama koşarak.
0: Ya hep papatya koş diyor. Koş diyor ama ben yoruldum artık.
1: Bak hala daha cevap veriyor. Getir.
0: Geldim usta tamam.
1: Tamam, üstünü batırma.
0: Batsın, önemli değil bu tulumu. Benim iş tulumum zaten. Tamam, İşime bu, olan
1: bak,
0: saygıdan geliyor.
1: Buradan bak, buradan. Tamam mı?
0: Bir tamam. Dakika. Şunu da kessem olur mu
1: olur,
0: buradan böyle?
1: Kes. Sen de şey yap, yapmaya çalış. Singerdir, ona... Heh. Bunu giden, arabaya getiren beyefendiye dedi ki biraz da yavaş gitti. Tamam mı? Çiçekler şey olabilir de. Dağılabilir.
0: Uyarayım yani damat beye uyarayım. Heh. Ben ya ne kadar şanslılar ama ben yapıyorum arabalarının süslerini. Heh. Nerede görülmüş böyle bir şey ya?
1: Ama kendini işe ver, konuşmayı bırak ya bak. Konuşmayı bırak, işe ver kendini.
0: Vallahi muhteşem bir
1: bak,
0: şey.
1: Olmadı bak bak görüyor musun? Olmadı. Bak olmadı. Olmadı. Önce bir işe kendini ver de madem mesleği öğrenmeye geldin, nereden geldin anlamadım.
0: Ya.
2: Biz gönderdik Fikret Usta.
0: Devam ediyorum ben Fikret abi böyle.
1: Tamam, güzel.
0: Şunları da çöp etmeyelim.
1: Tamam, aferin. Tamam, öğrenmeye başladın. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir iki cerbera da bana ver. Mersi. Tuğba'nın bana koş tülü getir. Yerini biliyorsun.
0: Tül. Beyaz değil mi?

0: Evet, evet. Acil. Acil.
1: Ayağım kaydı, düşüyordum.
0: Aman dikkat et. Şimdi o jerberana zayi olmasın. Götür yerine koy. Koşarak. Koşarak.
1: Ayağım kayıyor ama. Beyler, müsaade edin beyler.

0: Tülü tut şimdi. Şuradan alıyorsun tülü. Dur. Dur. Evet. Evet. Veriyorsun tülü bana. Güzel.
1: Yetmedi.
0: Tamam, ben halledeceğim onu. O da benim sırrım. Profesyonellik ister o. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet abi. Hı hı. Vallahi
0: bak,
1: bayağı
0: bunları bir... öğren. Yalnız yarın bir gün yalnız yapacaksın. Sonra görmedim deme.
1: Görmedim, duymadım. Deme. Bilmiyorum. Ay çok şık oldu ya bu. Aynaları kaldı herhalde, değil mi?
0: Evet. Şimdi bak, kesiyoruz. Bana ver makas. Elimi kesme. Tülle ne yapıyoruz şimdi? Aynaları bağlıyoruz. Gel şimdi. Sen daha güzel bağlarsın fiyonkları.
2: Emin misin Fikret Usta?
0: Ne yapıyorsun? Buraya atıyorsun.
1: Aa!
0: Bu iki.
2: Fikret Usta ustalıkla ikinci parçayı da kesti.
0: Bu buranın.
1: Tamam, ben bağlayayım onu.
0: Yok, daha sonra. Şu buranın. Bunlara sonra fiyonk atacaksın.
1: Tamam.
0: Bu üç etti. Sen şimdi bunlara fiyonk at.
1: Tamam.
0: Ben o birilerini hallederim, onların da fiyonkunu bağla. Bak şimdi bir tanesini gösteriyorum, o havada yap, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şöyle topluyorsun elinden. Tamam mı? Şöyle fiyonk atıyorsun. Yani istediğin gibi atabilirsin. Bu kadar. Ha. Şöyle elinden açıyorsun.
1: Tamam.
0: Yapabilir
1: tamam.
0: misin?
1: Yaparım,
0: devam
1: yaparım. Yaparım. Bir tane daha deneyeyim kendim.
0: Tamam. Ben bir bakayım, o bir tarafı yapayım ben.
2: Sıra Tuğba'da. Ustamız dikkatle izliyor Tuğba'yı.
0: Çok güzel. Tamam. Onu da öyle yap.
1: Mükemmel oldu.
0: Mükemmel. Dört dörtlük. Tamam. Şimdi ben öbürlerini de yap.
1: Tamam abi, ben
0: bakacağım.
1: Yaparım.
0: Sen aynı fiyonga atarsın.
1: Tamam.
0: Şöyle bir dolanayım ben.
2: Tuğba, şaşırtıyorsun beni. Sanki olacak gibi.
1: Görüyorsun değil mi? Bunu da başardım. Yapıyorum yani.
0: Ama biraz elin çabuk olsun. Bak konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bak geç kaldı araba.
2: Hay sağ olasın Fikret Usta.
1: Hep laf yiyorum, hep laf. Hep eziyet, hep böyle ızdırap. Yapıyorum işte, olmadım yani, oldu.
0: Bir arabanın süslenmesi 15 dakikadır. Sen yarım saattir 4 fiyonku bağlayamadın.
1: Yo, yapıyorum ben, yaptım.
0: Bak hale cevap veriyor. Hale veriyor. Ha, şöyle seri ol biraz, tamam.
1: Tamam, seriyim.
0: Tamam, bak bunları bağladım. Bunlar da aynı şekilde bağla. Bak öğrendin işte. Bu kadar basit.
1: İsteyince oluyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. İşte biraz çeneni tutsan daha güzel yaparsın. Devamlı konuşuyoruz. Tabii.
1: Ama ben konuşmazsam olmaz ki.
0: Evet.
1: Ben konuşurum evet. yani.
0: Sessizlik de iyi değil.
1: Evet, canın sıkıldı bu sefer benden de.
0: Değil. Bak. Bunu ben bağladım, sen bağlayacaksın. Sök tekrar bağla, ceza olarak.
1: Sökeyim.
0: Hah, bağla fiyonkunu at. Ceza. Evet, olay tamam. Sonra da bu yerleri tertemiz süpür. Çöpe doldur.
1: Bir de.
0: Ben getiriyorum süpürgeyi, sen süpür.
1: Tamam. Süpürürüm. Nasıl oldu sence?
2: Şimdi hakkını teslim edeyim, güzel oldu Tuğba.
1: Ya bir kere de bir şeyimi beğendin ya, gerçekten bravo yani.
0: Bak hala konuşuyor, süpürürüm.
1: Tamam tamam, tertemiz. Süpürürüm.
0: Tertemiz tamam. olsun, yerleri göreceğim. O bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tekrar ceza olarak dön. bakayım yarın işe gelecek misin, kolay mıymış, zor muymuş?
1: Bilmiyorum.
0: Ben zannetmiyorum geleceğini de.
1: Gelir miyim bilmiyorum yani. Şimdi sana söz vermeyeyim. Bunlar bak, da kalmış burada bak.
0: Süpürürken de öyle süpürülmez, bana ver. Bu son ihtarım bak. Kendini yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse, daha yenisini öğreneceksin.
1: Evet usta, oluyor evet. böyle bu şekilde.
0: Evet, olay tamam.
1: Evet, gayet güzel bu şekilde.
0: Evet. Yok abi, bu fiyonklar olmamış. Bunları tekrar bağlasın, ben söküyorum. Tekrar bağlasın, bu böyle olmaz ki tabii, ilk günü ya işin.
1: Tuğba şu... abi.
0: Hah, aferin, ben de onları söyleyecektim. Onları buna Tuğba güzelce vur, dizayn olarak.
2: Tuğba süslemedeki son rötuşlara devam ediyor.
0: Bak öğrendim. Onu da şölemesine vur, bak şöyle.
1: Heh. Şöyle biraz zengin dursun değil mi araba?
0: Ha, tamam. Yalnız bunların da maliyetini hesapla, pahalı bir çiçektir. Onun için
1: ona göre biz damattan parasını alırız. Sen
0: yok,
1: hiç merak etme.
0: Yok, konuştuğumuz fiyat var. Şimdi bir fiyat çekip ikinciyi isteyemez. Cezu olarak da fiyonkları açtım. Tekrar bağlar mısın onları?
1: Neden?
0: Hiç olmaz.

0: Olmamış. Tekrar bağla. Bak cevap verdin, neden diyorsun? Demek ki bir şey biliyorum da ben sana bağla diyorum, değil mi? Düzgünce bağla. Yolda açılır, biraz zevkine göre yap. Tamam, ilk günüm, ben de anlıyorum da biraz fiyonk bağlamayı da öğren yani. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hepsini sök, tekrar ceza olarak bağla.
1: Oo, Fikret abi.
0: Yarın da işe gelip gelmeyeceğini bilmiyorum yani. Ben zannetmiyorum geleceğini. Bak şimdi oldu. Şimdi oldu. Hepsini tekrar tekrar sök. Arkadakini de sök. Onu da sök.
1: Bu sanki biraz büyük olmuş.
0: Hayır hayır, olmamış da sen bağlayamadın. Sen bağlayamadın. Bana cevap yetiştireceğine elindeki işine bak.
2: Bu bölümde gördük, güzel kızımız Tuğba yine çok konuşmasının, ustalarına cevap vermesinin cezasını işleri bir daha bir daha yaparak çekti.
1: Ve geldik finale. Gelin arabamızı süsledik. Artık ne diyeyim yani, süsleyebildiğim kadar yardımcı oldum sana Fikret abi bu zor gününde.
0: Performansını çok beğendim. İnan ilk defa böyle güzel bir araba süsledik. Fiyonkları çok beğendim. Performansı 100 üzerinden 100. Bizi de mutlu etti. Biz de ondan öğrendiklerimiz var. Bundan sonra uygulamaya başlayacağız. Dört dörtlük iş oldu. Bir de müşteriden teşekkür alırsak bal kaymak olur.
1: Artık orası sizde. Müşteri memnuniyeti sizde. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Hem de öğrenmeye çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar da kolay değil. Siz bize kapınızı açtınız.
0: Yok, rica ederim.
1: Yardımcı oldunuz bana. Çok, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet, bugünkü bölümde kolay mı sandığında gelin arabası süsledik. Süsledik çünkü birlikte yaptık. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: güneş çoktan düştü, uyanın bakalım! Buyurun be, uyku kumkumaları! Kendinizi mı sandınız? Sizi uyandıracağım! Hadi!
1: Kocacığım,
2: sinirlenme!
0: Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu? Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
3: Hey, yukarıdaki uykucular!
4: Uyandım yavrum, geliyorum!
5: Tamam, tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin?
3: Kesin şamatayı be! Hı? Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
4: Hadi yürüyeyim bakayım.
3: Hadi dur,
4: hadi!
5: Hadi!
6: Varım yoğum sensin benim, onların sözlerine kulak asma.
3: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benimle alay ediyorlar.
6: Aldırma dedim ya. Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
3: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç sende anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
6: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
3: Ah, ah, ne güzeldi. Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.
7: Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile, Cemile.
6: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
0: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı, karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
4: Susun be! Agop'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
0: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
1: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
5: Bir daha soğan yemeyeceksin.
0: Tamam babacığım.
4: Bugün götürecek misin mağazaya örtüleri?
3: Götüreceğim.
5: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
3: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
6: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
5: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
3: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey.
1: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
2: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.

0: Kimmiş?
1: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
2: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
1: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
3: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
2: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
3: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
4: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahpushaneden çıkması.
2: Dile kolay be babacığım! Tam 13 yıl! 13 yıldır bu sofrada eksik! Yakışıklı, mert, avare halim benim!
3: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
2: Dalaşma benimle!
3: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali! Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Biz çalışacağız, o yiyecek!
0: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali! Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde!
3: Böyle diye diye şımarttın onu!
4: Belki mahpusta mı adam etmiştir? Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir!
3: İki bileğimi keserim yapmaz bunu!
4: Ya ne yapacak, sabah akşam sokaklarımı arşınlayacak?
2: Pazar yerinde çalışması şart mı?
3: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 seneyle zor kurtarır!
0: Ah, bu Ali illetli edecek beni! Senin işin ne kaçakçılıkta! Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana?
1: En iyisi onun başını bağlamak!
0: Ha, gelin haklı! Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar!
2: Ali hiç kadın ettiğine bağlanıp da buma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı! Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'm ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya!
5: Ben bu kadını biliyorum!
3: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
4: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum!
2: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat!
4: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz!
5: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi! Bu kadını tanıyorum ben! Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde, oradan geçerken gözlerimle gördüm! O inşaatın sahibi kadın, hem güzeldi, hem de zengin! Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü! Mühendis ona bilgiler verdi! O koca inşaatın sahibi oymuş! Hem de tek başına! Başka apartmanları da varmış! Fabrikası da, çok zenginmiş! Hem kocası öleli de epey olmuş, şimdi dul yaşıyormuş! Tek başına! Benimle tanıştı, evine davet etti! Adı Neriman!
2: İşte bu kısmetin en güzeli!
3: Ali, Ali! Gene 4 ayağının üstüne düştün!
4: Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını!
0: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
1: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
3: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
1: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar! Teşekkür ederim.

0: halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim. Yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi. Bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Duyduk duymadık demeyin, senin yer Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip illet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınız alırsın, kaç tanesi?
4: Benden almasan da domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
5: Zeytinime bak, zeytinyağıma bak, hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker yetineye, sabuna bak!
6: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
5: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım, sepetini benden alacaksın! Karnın mı ağrıdı teyzeciğim, oturanı benden seçeceksin!
6: Hey yavrum be, şuna bak, şuna! Fukara haberi bu, fukara haberi! Vatandaş, bu pahalılıkla lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacun!
7: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet, uyuzunu kaşı!
8: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
5: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
9: Kaç bir numara iki buçuk, gel abla şansını dene abla! Üç kat bir numara iki buçuk!
2: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
1: Ablacığım mı? Üstüme iyilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
10: Haydunuz!
2: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, getir, küçük, der miyiz ki hiç? Seni görenler bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başıma başına yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza... Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
7: Yandım gide gele oğlum, bari sen bir istida yazıverdi, hakkımı arayayım. Bunu beğendim şekerim.
11: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
7: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
11: Bilmem, hanımefendinin boyu bosu nedir?
7: Ayol karşındayım ya, çıkar metreni, ölç nazik bedenimi.
5: Leğenler var, sepetler... Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
7: Allah!
2: Bana bak Osman, seni şu itine söyle havlamasın!
5: Ağzından çıkanı tartsana sen!
2: Tartma yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
5: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
12: Ne aramıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
2: Sen karışma bu işe Yaşar! Senin gibi kansızdan izin mi alacağız? Kansız senin sülalen ulan!
1: Koşun, koşun! Polis çağırın, polis! Ayırın şunları! Ayırın şunları! Ayırın şunları!
7: Davacıyım komiser bey, her biriciğinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
5: Yeter ya!
13: Sizler babalarısınız. Yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
7: Haklısın komiser bey, içtiğimiz bir yudum su, yediğimiz bir lokma ekmek.
13: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım.
2: Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
10: Olmaz bir daha böyle şeyler.
13: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
14: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
13: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarım ha! Götürün evine!
14: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
15: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
14: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... ...ne olur halimiz? Kahrımızdan, acımızdan sürünürüm!
11: Yeter artık! Kapa çeneni!
15: Çocuklar düşe kalka büyürler. Erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık.
14: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
15: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle.
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kana ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içine dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim. Canım.
2: Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem ben. Avare olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
4: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya. Yahu hadi, ha. Hadi çabuk olun, çabuk olun, hadi. Hadi, hadi canım. Hadi, hop. Al şu iskemleyi de bakayım. Tamam. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
5: Tamam, tamam.

0: afiyet olsun.
1: Araya bayıldım yani.
0: Afiyet olsun. Hadi.
2: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
3: Kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen der bakayım.
4: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
1: Ooo, efendim hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
5: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
1: Başımızın üstünde yeriniz var.
5: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benimle. Bütün numaranızı söylerim ha.
1: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
5: Efendim, bu sizin.
3: Ama ne zahmet Kemal Bey!
5: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey.
1: Sağ olun, var olun, bizleri mahcup ettiniz.
5: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
6: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
1: Dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen kaçma be! Hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar! Hadi! Aşağıda yavrum!
1: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
5: Estağfurullah, ne demek efendim, rica ederim, rahatsız.
1: Buyurun oturun öyleyse.
5: Efendim gitmem gerek, bazı işlerim var da, siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık!
7: Efendim, ay fakir mahallemize bu ne şeref efendim!
0: Yoksun mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
7: İnanılmaz bir asalet getirdiniz! Adınız, şöhretiniz, ta 7 mahalle ödeden duyuldu! Her fakirhanede sizden bahsedilir!
0: Allah sizden razı olsun!
7: Her tuttuğunuz altın olsun!
0: Teşekkür ederim! Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız! Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi! Memduh, hanımefendine...
8: Kadınlar da neymiş?
0: Evet efendim, kadınların kolundayız.
7: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye, kadınlar kolunda başkanım.
0: Çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
7: Bu şeref size
0: ait. Buyurun. Demek kızınız Ayşe, biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu, tarafımdan bir dondurma yesin.
8: Teşekkür ederim efendim.
7: Bu da gelini.
0: Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
7: Öyleyiz ya, oğullarım, kızlarım, gelinim.
0: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
7: Ali mi? Ali oğlumdur, onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
0: Öyledir ya, en zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez.
7: Neden yüz vermez? Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
0: Ya, içelim hanımefendiler.
7: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
0: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına. İçelim. Hmm.
7: hanımefendiciğim. Şu kör olası ne zaman içsem işte böyle mideme ateş gibi oturur.
0: Afiyet olsun hanımefendiler. Şey, oğlunuzdan bahsediyordum.
7: Biz de bunun için size geldik ki. Gençtir, olgundur, yakışıklıdır. Ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
0: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına.
7: Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
0: Bu zevk bize ait.
7: Memduh! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi versin. Buyurun.
0: Hayda!
3: Kayol, Fıdıka!
7: Ne var hatun, söyle!
3: Şunlara bak kayol, şunlara!
7: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
0: Sizlerde hiç utanma yok mu?
3: Gelsene! Gelsene!
7: Bu ameli bozuk karılar içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürüyeceğiz, yürü!
2: Beygir misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye!
4: Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
7: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız. Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
2: Hem hala ayılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
7: Dul karıya gittik. Tepeden tırnağa onu yağladık. Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
0: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
7: Bize içkiyi zorla içirdi. Ha? Ayşe'ye de dondurma alması için 500 lira verdi kadına.
2: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
7: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
2: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına kondu! Kurtulduk! 500'e hücum!

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
10: hesap.
9: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.

0: Fıstık gibi. O zaman obseso.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya
16: bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
24: Yakında çok paramız olacak ama.
25: Cemre babana mı güveniyorsun?
26: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
27: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
25: Günaydın anneciğim. Günaydın.
26: Madem açım, koçum benim. Az ekmek yemeyiz be çubuk.
28: Hatıralar solmadan gel bana.
29: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
30: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
26: Abo, adın ne senin?
29: Sabahat.
30: Teneke altınları varmış derler.
26: Vardır ya, vardır.
30: Nerede biliyor musun?
26: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
30: Kapel kulübesinde
26: altınlarım! İmdat!
30: Bunlar hediyem olsun.
29: Gözünüz aydın beyefendi.
26: Gözünüz aydın.
1: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
31: Orijinal Çamlıca gazoz.
32: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo bütün piliç ve tavuk baget 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Dürüm

Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: kalabalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Eyvallah hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım. Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
0: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben.
1: Bütün aile heyecan içinde. Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına. Hı?
0: Devlet kuşu mu?
1: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul. Anlasana işte, bu devlet kuşu senin başına kondu.
2: Evet, evet, evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
0: O kart dulun ayaklarına kapanmam, kendimi satmam.
3: Koçum, civanım Ali! Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün. Bizi acılara, hasretlere boğdun. Pazar yerinde çalışmazsın, Neriman Hanım'ı beğenmezsin. Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
4: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
5: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
6: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
7: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
3: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
4: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
5: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
6: Abi, bizi kurtar!
1: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
8: Yapma evladım! Arabası var! Çok zengin bir kadın!

0: emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz hayat üniversitesini bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?

0: bin lira.
1: 15 bin lira mı?
0: 20 bin lira.
1: Seni. 20 bin lira mı?
0: 30 bin lira. Yo, itiraz istemem. 30 bin liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz. Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim cici oğlum Zafiyet'le tanıştırayım.
1: Zafiyet mi?
0: Dikman!
2: Eyvah! Tamam!
0: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı ve pek oyuncudur abisi.
3: Tutsana şunun acını!
2: Aman öyle tut.
3: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı.
1: Ne şirin şey ya,
3: öyle. Sen kımıldama, söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
2: Ben neden düşmanım?
3: Düşmansın sen!
2: Ay yapma, vurma ya, Allah, vurma bak!
3: Düşmansın!
2: Vurma diyorum, ya sonra ben bir vurursam... Ay yapma ya, vurma, malisim var ya! Of, nasılım?
4: Müsaade ederseniz, ayda 30 bin lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
0: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
4: Bal gibi de yaptım işte.
5: Var mı be böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da zehir Mustafa demesinler.
6: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
7: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
6: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık.
8: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
9: Sen karışma! Erkek işine burnunu sokma!
5: Erkeğe bak sen, erkeğe! Haydi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
10: Gel lan!
11: Oğlum yapmayın Bekir! Çıldırdınız siz! Kendine de gelin!
12: Hayırlı abiler ya! Ne yapıyorsunuz abi?
13: Ayrılın, ne oluyorsunuz be?
14: Durun, kavga etmeyin, ne olur!
13: Karışma be!

0: misin? Ne istiyorsun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
0: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
0: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle gelecek bir ölümü... ...tercih ederim!
0: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki... ...bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
0: Ben de... ...daima...

0: kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim.
1: Ey! Konuşsana ulan, okusana. Parasızım, pulsuzum, avarıyım. Ama aşkım deniz gibi hudutsuz. Sadakatim geceler kadar derindir. Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece. Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım. Ferhat olur, dağları delerim.
0: Sus, yeter artık. Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin.
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
2: Yarınlar bizim.
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum, sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm, senden korkmuyorum!
2: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne
2: be!
1: Ne yaptım ya?
2: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin senin!
3: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
4: Bilmiyorum.
3: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun, kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim.
1: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm.
3: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
1: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
3: Yapma! Başım dönüyor, yere düşeceksin!
5: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut ya Rabbi. Sana nasıl kıyıp vurdular?
6: İşte yatağa düştük. Ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
5: Sensin koçum.
6: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
0: Nedir bu halin anneanne? Ay. Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
3: Of, aman, yorgunum, bitkinim.
0: Yalvarırım anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
3: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim...
0: Allah korusun! Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
3: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
0: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
3: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
0: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret ve kinin kucağında doğduk istemeden.
3: Allah sizi mesut etsin. İkinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun? Mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
0: Babam hasta. Onu nasıl bırakayım?
3: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
0: Senin hazır seni. Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Ta uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: artık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde.
4: Yazıklar olsun sana.
5: Bizleri nasıl bırakırsın? Nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devşir!
0: Bırakın, depolup gitsin!
6: Bu ne işi var bizle?
7: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
0: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
2: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
3: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
2: Canım benim.
3: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
0: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
0: Öldürün beni! Kulunuz kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi.
3: Gel.
0: Şöyle.
4: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı.
5: Sen gittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
6: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir buçuk bulmaya mecbursunuz.
5: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
7: Hey yapam!
8: İşlerde en küçük bir aksama görürsem... gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
9: Tamam.
10: Hemen gelmeni istiyorum.
9: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
8: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
11: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum!
8: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek. Bana hiçbir şey olmaz.
12: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Sadece durulan.
8: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuk mu, Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
14: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitti?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük olacaksınız.
15: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava asacağız mı buraya daha?
12: Eyvah yakalandım.
16: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
17: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
18: Nasıl mı?
19: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
17: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
2: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
7: Gel.
6: Karadut sorbe ve nefis

0: Tatlı Dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durular.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yakında çok paramız olacak ama.
15: Cemre babana mı güveniyorsun?
16: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
17: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
15: Günaydın anneciğim. Günaydın.
18: Adam altın. Koçum benim.
19: Az ekmek yemeyiz be çivun.
5: Hatıralar solmadan gel bana.
4: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
9: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
18: Abo adın ne senin?
4: Sabahat.
3: Teneke altınları varmış derler.
18: Vardır ya, vardır.
3: Nerede biliyor musun?
1: İşte bir bunu kimse bilmez.
7: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
18: Kapat kulübesinden. Altınlarım! İmdat!
9: Bunlar hediyem olsun.
4: Gözünüz aydın beyefendi.
9: Gözünüz aydın.
1: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
8: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Tebrik ederim kızım. Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
2: Bu işte oldu bitti.
3: Bak, kavga yok artık.
2: Aman Allah etmesin.
4: Ah canım benim, tebrikler.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 4-5. sınıfa geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Yarışmanıza katılmak istiyorum. Hobilerim halk oyunları oynamak, badminton oynamak ve satranç oynamak. Bu üçünde çok iyi olduğum için turnuvalara katıldım. Çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden şans diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba. Benim adım Fakir. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yarışmayı ailemle severek takip ettiğimiz için katılmak istedim. Ekibime başarılar dilerim.
3: Merhaba, adım Alp Berseç. 5. sınıfa geçtim. Bir yarışmaya katılıp kendimi denemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhabalar, benim adım Öykü. Soyadım Arım. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Size birazcık hobilerimden bahsedeyim. Piyano çalmak, dans etmek, voleybol oynamak, paten kaymak, bunlar benim en sevdiğim hobilerimdir. Sizin aranıza katılacağım için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Art var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Öykü ve dördüncü masamızda Pars. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl, heyecan var mı?
5: Yok.
0: Gitti heyecan değil mi az önce? Evet. Alp'cim, hadi seninle başlayalım, seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Alp, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, müzik dinlemek. Bolulu'yum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Alp'cim, kaleci olmak istiyorsun değil mi? Az önce biz sohbet ettik kuliste sevgili izleyenler. Ve Alp dedi ki ben kaleci olmak istiyorum dedi. Ama aynı zamanda yan flüt de çalıyormuş. Ben de sana ne dedim? Belki dedim ileride böyle yan flüt çalan bir futbolcu, kaleci olursun. Çok güzel olmaz mı Alp'cim?
6: Olur.
0: Peki o zaman Tanem'le devam ediyoruz. Tanem'cim hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Heyecan var mı?
7: Geçti.
0: Geçti, şahane. Seni tanıyalım.
7: Benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim badminton oynamak, halk oyunları oynamak ve satranç oynamak.
0: Peki ne olmak istiyorsun ileride?
7: İleride doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
7: Çünkü hastalıklar çoğalıyor. Yeterli doktor bazen olmayabiliyor. Çünkü onlar da rahatlamak için tatillere falan gidiyorlar sonra. İşte ben de o yüzden çocuklara, ailelere yardımcı olmak için doktor olmak istiyorum.
0: Harikasın. Ne kadar güzel bir düşünce. Bir de bu arada galiba çok iyi şarkı da söylüyorsunuz değil mi?
7: Evet.
0: Bu ekip az önce bana kuliste geldi, dedi ki Yeliz abla biz bir ekip olduk. Ben size önce ekip olduğunuz için alkışlıyorum. Sonra da dediniz ki biz ekibimizde bir de isim düşünüyoruz. Hangi isimdi bu? Buldunuz mu bir isim?
8: Bulamadık.
9: Yok, hala bulamadık.
0: Bulamadınız. Düşünüyoruz. Mı? Düşünüyorsunuz. Belki burada birbirinize yardım ederken arkadaşlar, ekip çalışması yaparken aklınıza bir isim gelir diye düşünüyorum.
7: Evet.
0: Peki bir de sanki böyle bir şarkılar vardı değil mi Öykücüğüm beraber? Hoş geldin Öykü.
10: Hoş buldum.
0: Seni de tanıyalım.
10: Ben adım Öykü, soyadım Arın. 10 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim ise müzik dinlemek, paten sürmek, voleybol oynamak, bir de dans etmek.
0: Peki veteriner de olmak istiyorsun aynı zamanda.
10: Evet.
0: Biraz bundan bahset. Neden veteriner olmaya karar verdin?
10: Çünkü ben küçükken bizim çiftliğimiz var köyde. Dedem bakıyor. Orada bir tane koyun var. O koyun böyle doğarken bir hastalığa yakalandı ve öldü. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Eğer veteriner olursam köydeki hayvanlara sahip çıkarım, onları korurum diye düşündüm.
0: Ne kadar güzel, ne kadar ince düşünmüşsün. Arkadaşımızı alkışlıyoruz bu düşüncesinden dolayı. İnşallah çok iyi bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur, bütün canlılara faydan olur Öykücüğüm.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir düşünce. Şimdi Pars'cığım hoş geldin.
11: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
11: İyiyim, siz?
0: İyiyim. Bugün biraz senin isminle bir mücadelem vardı benim değil mi? Ne dedim?
6: Sarp.
0: Sürekli Sarp dedim. Neden ben de bilmiyorum. Sonra sen de dedin ki annem bana zor bir isim koymuş. Ben aslında biraz aslan da olsun istiyorum gibi dedim.
6: Evet.
0: Ama senin adın Pars. Hoş geldin Pars. Teşekkürler. Seni tanıyalım.
6: Merhabalar, adım Pars Çakır. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Hobilerimden bahsetmek gerekirse futbol oynarım. Futbol oynarım derken birçok sporla uğraşıyorum da ona genel isim vermek gerekirse sporla uğraşırım. Müzik dinlerim.
0: Sporun birçok dalıyla uğraşıyorsun,
6: evet,
0: müzik dinliyorsun.
6: Müzik dinlerim, arada da şarkı söylerim, öyle.
0: Var mı, sen de söyler misin bir şarkı?
6: Aklımda yok şu an.
0: Aklında yok mu? Peki
6: heyecandan gitti.
0: Futbolcu olmak istiyordun,
6: evet,
0: değil mi? Neden futbolcu olmak istiyorsun?
6: Futbol bana böyle ilham kattığı için.
0: Aa.
6: Seviyorum yani, severek yaptığım bir iş. O yüzden futbolcu olmak...
0: İdolün var mı mesela?
6: Var.
0: Kim idolün?
6: Ronaldo.
0: Ronaldo idolün. Peki arkadaşlar, Türkiye'den kim? Aklına
6: milli,
0: hemen gel.
6: Yani şey,
0: buradan Türk
6: mü?
0: Türk futbolculardan.
6: Arda Güler.
0: Arda Güler. O zaman buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Arda Güler'e de. Arkadaşlar artık başlayalım mı?
6: Başlayalım.
0: Ay duyamadım.
8: Başlayalım.
0: Tamam duydum, başlıyoruz o zaman. Alp için geliyor harf tablomuz.
6: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sıkıntılı ve korkulu rüya anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
6: Kabus.
0: Kabus. Bu hızlı cevapla. Acaba Art kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo. Ekibin yüzler gülüyor. 40 puanı topladık. Ve tanem için geliyor Art tablomuz.
7: Kardeşim nefesin N'si.
0: Nefesin N'si 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Altlı üstü dişleri taşıyan, ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasların bulunduğu iki parçadır. Süremiz başladı.
7: Çene.
0: Emin misin? Çok hızlı bir cevap. Emin misin Tanem?
7: Eminim.
0: Tanem çok emin. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve öyküyle devam ediyoruz. Hangi harf olsun öykücüm?
10: Ablam Buse'nin B'si.
0: Buse'nin B'si 80 puan değerinde ve ülkemizden geliyor soru. 2025 yılında ülkemizdeki toplam il sayısıdır. Süremiz başladı. Ekip yaparsınız. Pars.
6: 81.
0: Acaba doğru cevabımız 81 mi görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Mülki İdare Bölümleri envanterinde il sayısı 81, ilçe sayısı 922, büyükşehir belediyesi sayısı 30, il belediyesi sayısı ise 51'dir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve Pars'la devam edelim. Gelsin harf tablomuz.
6: Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu bu ekip tanem.
1: Dürüstlük.
0: Dürüstlük mü doğru cevabımız görelim. Bravo, harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 230 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansı 2270. Kutluyorum. Ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Abim Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve satrançtan gelecek sorumuz. Satrançta köşelerde bulunan taştır. Süremiz başladı.
1: Kale.
0: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğru mu görelim? Bravo Alp. Arkadaşlar ekipte satranç oynayan vardı değil mi? Kimler oynuyor? Tanem oynuyor, Öykü oynuyor.
2: Ben arada oynuyorum.
0: Arada oynuyorsunuz.
2: Ben Alp,
0: evet, biliyorsunuz hakimsiniz çünkü. Nasıl, keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Bu ekip belki kendi arasında bir turnuva düzenler diye düşünüyorum. Yapar mısınız?
1: Yaparız.
0: Yaparız. Hadi bakalım tanem için gelsin Arif tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddeden haylaz film kahramanıdır. Süremiz başladı.
1: Sünger Bob.
0: Sünger Bob mu cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddediyor. Biraz da haylaz biri. Acaba bu kim? Bir fikir yok. Açalım mı bir kutu? Herkes bakıyor. Hadi açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikriniz? Böyle bir şapkası var. Hadi oradan hatırlatayım size. Yeşil renk miydi acaba? Bir kıyafet, bir şapka.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan mi görelim doğru cevabımız? Türkçesini görsek evet. Peter Pan. Görselimiz geldi. Değil mi? Doğru söylemişim arkadaşlar. Yeşil de mi aklına geldi?
1: Evet.
0: Pars.
1: Fotoğrafta var zaten.
0: İzledin mi peki?
1: He?
0: İzledin mi?
1: Yok izlemedim.
0: İzlemedin ama kitabını... görsel aklındaydı.
1: Evet. Kitabı var diye hatırlıyorum.
0: Kitabını okudun. Öykücüğüm senin için geliyor Arif tablomuz. Hazırsan. Alalım Arif tablomuzu.
3: Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Yıkanmış çamaşırları asarken kullanılan kıskaçtır. Süremiz başladı. Haydi ekip, annelere yardım ediyor muyuz?
1: Mandal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Pars. Pars, annene yardım ediyorsun galiba diye düşünüyorum.
1: Şöyle böyle.
0: Şöyle böyle. Şimdi bir mandalları böyle çamaşır tutturmuşsun vardır ha? Var mı? Annelere yardım ediyor
1: Bilmiyorum.
0: Muyuz arkadaşlar? Tanem ediyor, Öykü ediyor, Pars da biraz ediyor. Arp,
1: hazırlamıyor
0: musun? Hayır.
1: Yemek birazcık... hazırlamada biraz yardım ediyor.
0: Çok güzel. Böyle sanki sofrayı değil mi kurarken? Ya,
1: bazen ev temizlerim biraz.
0: Bu tamam.
1: Mum falan koyuyorum masaya.
0: Çok güzel. Bir romantikleştiriyorsun masayı. Bu da çok şahane. Annelerimize buradan bir alkış. Onlar da bugün buradalar. İyi ki geldiniz. Ve arkadaşlar annelerimizin yükü çok fazla biliyorsunuz. O yüzden böyle küçük yardımlarınız onlar için çok değerli. Ben de sizi alkışlıyorum. Ve Pars için geliyor Arif tablomuz.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Kabuğu parlak, sert, kırmızı, yeşil, sarı renklerde olabilen ufak çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip bir düşünelim ne olabilir?
1: Tanem. Elma.
0: Elma mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Pars ve Tanem'in ortak çalışması kumbaramızı

0: 30 puan daha ekledi. Alp'cim kaldı, kaç soru kaldı biliyor musunuz arkadaşlar?
1: 4.
0: 4 sayıyorsunuz, bravo. 4 sorumuz kaldı.
1: Ben şeyden
0: kaldı.
1: Düşündüm, 4 kişiyiz ya, 4'er soru soru.
0: 4'er sorudan şimdi Alp için harf tablomuzu görelim.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.

0: görelim. Olmadı ekip.
1: Tarla.
0: Doğru cevabımız tarla mı? Alp ve Tanem kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ekip birbirini çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. İri yapılı ve geniş ağızlı olan su aygırı adıyla da bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
1: Hipopotam.
0: Emin misin? Bir daha söyle bakalım.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam. Hipopotam mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştık sanki.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam mı doğru cevabımız? Tanem ve Pars, acaba kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bir tane harf değişti. Birbirinize çok yardımcı
1: oldunuz. Ama birlikte
0: oldunuz.
1: Yaptık. Ve
0: tabii ki beraber yaptınız. O yüzden sizi tekrar kutluyorum. Görselimiz de burada. Ve bravo Tanemcim, bir tek hemen İ harfinden sen bunu buldun. Ben şimdi size hipopotamlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Bilimsel adları olan hipopotamus, nehir atı anlamına gelir. Durgun ya da yavaş akan nehirlerin, göllerin olduğu bölgelerde yaşarlar. Zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirirler. Su aygırları ilginç vücut yapılarının yanı sıra sütlerinin rengiyle de dikkat çekerler. Su aygırlarının sütü sizce ne renktir arkadaşlar? Hadi bir tahmin.
1: Basim mi?
0: Hayır, söyle. Alp'le başlayalım. Ne renk olabilir?
1: Beyaz.
0: Beyaz. Tanem?
1: Mor.
0: Mor. Öykü? Bilemedik Pars.
1: Ya pembe ya mor.
0: Çok yaklaştın.
1: Çünkü şey hipopotamın...
0: Çok yaklaştın. Birini seç. Hangisi olabilir?
1: Pembe.
0: Pembe. Bravo Pars'ı kutluyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar su aygırlarının salgıladığı asitmiş. Hayvanlar gerçekten çok özel varlıklar. Yine burada yineliyoruz ve öyküyle devam ediyoruz. Öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Çilek'in ç'si.
0: Çileğin ç'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Zeytinli, peynirli gibi çeşitleri olan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Açma.
0: Yer misiniz sabahları?
2: Evet.
0: Acaba doğru mu? Öykü kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Bravo, harikasınız arkadaşlar. Pars da seni kutlamak istedi Öykücüğüm.
1: Çak çak.
0: Pars da seni kutlamak istedi. Harikasın. Bravo. Bu ekip çalışması için ben de sizi kutluyorum. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars.
1: Osman amcamın oğlu.
0: Osman amcanın oğlu 30 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Paçaları dizlerin yukarısında olan kısa pantolondur. Süremiz başladı.
1: Şort.
0: Sende de sanki bugün öyle bir şey var değil mi? Ne giydin sen? Şort mu?
1: Aha, şort giydim.
0: Doğru mu cevabımız? Emin miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Hadi evet, bir tahmin. Evet. Alp'le başlıyorum.
1: 780.
0: 780 tane.
1: 700'ü geçmişizdir.
0: 700'ü geçmiş miyizdir ısınma turunda? Tamam. Öykü?
2: Ben de 700.
0: 700 par.
1: 600-700 arası.
0: 600-700. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570-600-700 arası. Galiba en düşük 600'dü değil mi? Yaklaştınız ve hedefimize kalan puanımızsa 1930 sizleri kutluyorum. Harikasınız. Şimdi nasıl bir ısınma turuydu? Alp'le başlayalım.
1: Bence çok eğlenceliydi. Hı hı. Ve bu deneme turu olduğu için çok yani böyle stresimizi attık.
0: Evet. Tanemciğim senin için nasıldı?
3: Bence gayet iyiydi. Ekip çalışmasıyla... Ruhumuzu bulduk.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Evet. Sizi kutluyorum tekrar arkadaşlar. Öykücüğüm isim de düşünün bu arada. Hala ben isminizi merak ediyorum. Öykücüğüm.
2: Çok heyecanlıydı. güzeldi.
0: Gitti ama heyecan. Birazcık evet. Sende azıcık var ama o da şimdi ikinci turda geçecek görürsün. Pars'cığım.
1: Güzel geçti. Şöyle söylemek gerekirse bana demek bir

0: şey kalmadılar.
1: Sana?
0: Bana diyecek bir şey bırakmadılar.
1: Diyecek bir şey bırakmadılar mı? Olur
0: yani
1: mu?
0: Yani iyi anlamda.
1: Ha tamam. Ekip çok iyi arkadaşlar.
0: Ekip çok iyi. Motivasyon yüksek.
1: Evet. Bir de şimdi bir isim de bulursanız ben çok mutlu
0: olacağım. Kliste düşündük de bulamadık.
1: Çok merak ediyorum. En sonunda belki
0: en sevdiğimiz yemeklerin baş harfinden oluşturmaya
1: çalıştık. O da güzel. Ama böyle mesela en sevdiğiniz yemekler, hayvanlar öyle şeyler de olabilir. Spor dalları da olabilir. Bunları da düşünün arkadaşlar, olur mu?
2: Ben bir tane buldum gibi.
1: Ne olabilir?
2: Süper kumbara.
1: Süper kumbaranın yıldızları olsun mu?
3: Olsun.
1: Hadi bakalım. O zaman süper kumbaranın yıldızları nereye gidiyor arkadaşlar?
0: İkinci tura.
1: İkinci tura. Süper kumbaranın yıldızları ikinci tura gidiyor. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız ikinci tur için?
4: Hazırız.
0: Evet.
1: Duyamadım.
3: Hazırız.
1: Süper. O zaman Alp için gelsin. Harp toplum.
5: Annem Melis'in M'si.
1: Melis Hanım'ın M'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki yemek arasının anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
5: Beslenme saati.
1: Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza ikinci turdaki ilk 110 puanı atar mıyız görelim? Arkadaşlar herkes çok emindi. Böyle eller alkışa gitti. Beslenme saati herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Genelde yapılıyor. Bir tanem için geliyor Arif tablomuz. Hangisi olsun?
0: Limonun L'si.
1: Limonun L'si 140 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz.
0: Ya.
1: Attığı gollerle ve kazandığı kupalarla dünya çapında tanınan Portekizli futbolcudur. Oh. Süremiz başladı. Beyler böyle bir ağ sesleri çıkarmaya başladı şu an. Beyler üzüldü şu anda. Ama arkadaşlar bunu bu ekip yapar. Alp'in de eli gitti parçında.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Sen az önce birini değil mi? Bir futbolcu
0: evet,
1: vardı.
0: Evet, Cristiano Ronaldo hatta favorim benim.
1: Acaba bu o mu?
0: Evet.
1: Görelim mi? Haydi bakalım görelim doğru mu cevabımız? Bravo. Alp'cim sende de mi cevap buydu?
0: Evet.
1: Arkadaşlar Ronaldo'nun fotoğrafı da geldi buradan. Çok yetenekli ve çok başarılı bir futbolcu değil mi? Sevgilerimizi iletelim. Belki o da bizi izliyordur. Belli olmaz.
0: Bilmiyorum, belki onun kanallarında yabancı da olabilir. Türkçe
1: evet,
0: de
1: bazen
0: olabilir.
1: Uydudan değil mi arkadaşlar? Bir bakmışsınız bizi görüyor ve bizi izliyor şu anda. Senin mesela
0: hatta
1: sevdiğini...
0: hocam annemin Instagram'ında Ronaldo'ya mesaj bile atmıştım.
1: Attın mı? Gerçekten mi?
0: Come in Galatasaray demiştim hatta.
1: Gerçi sen Galatasaraylısın o zaman. Onu buraya Türkiye'ye davet etti.
0: Evet.
1: Cevap geldi mi?
0: Yok.
1: Belki bugün gelir. Eğer bizi görüyorsa lütfen Pars'a cevap atsın o zaman. Öykücüm hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Annem Seher'in S'si.
1: Seher Hanım'ın S'si 90 puan değerinde ve mutfaktan gelecek. Yiyeceklerin tazeliğini korumak ve mutfak düzenini sağlamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Tanem.
0: Saklama dolabı.
1: Saklama dolabı mı doğru cevabımız görelim. Olmadı, sanki yaklaştık. Ekip bunu yapar. Acaba ne olabilir?
0: Saklama kabı.
1: Tanem ve Alp'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız ekip. Neydi? Tanemciğim seni, Alp'cim Tanem seni kutluyor. Bu neydi adınız arkadaşlar bu ekibin?
3: Süper Kumbara Yıldızları.
1: Süper Kumbara'nın Yıldızları. Bu şahane ekip ruhunuz için sizi alkışlıyorum. Pars'cim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
0: Kuzenim Berk'in B'si.
1: Berk'in B'si 120 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi illerimizin bulunduğu coğrafi alandır. Süremiz başladı.
0: Marmara bölgesi.
1: Emin miyiz?

0: Eminim. O zaman görelim bakalım Pars kumbaramıza 120 puan ekler mi? Bravo! Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Marmara bölgesi küçük olmasına rağmen Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ü burada yaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölge bütün bölgelerden nüfus çekmektedir. Şimdi ben hemen bir kumbarama da gitmek istiyorum. Bir bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize 1470 puan kalmış. Harika gidiyorsunuz. Arp için geliyor Arp tablomuz.
1: Nane'nin N'si.
0: Nane'nin N'si 90 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Fars.
1: Önlem almak.
0: Önlem almak mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Atanemcim.
1: İnmek çıkmak.
0: İnmek çıkmak mı doğru cevabımız? Görelim.
1: Tanem,
0: bravo.
1: Tanem.
0: Ekip birbirini kutluyor. Şahanesiniz ekip ve tanem için geliyor her tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 130 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Hem yayaların hem de seyir halinde olan sürücülerin uyması gereken düzenlemelerdir. Süremiz başladı.
1: Trafik kuralları.
0: Hızlı bir cevap tanemden. Acaba doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi arkadaşlar? Uyuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Karşıdan karşıya geçerken ne yapıyoruz mesela?
1: Trafik kurallarına uyuyoruz.
0: Evet, ne yapıyoruz?
1: Sağımıza solumuza bakıyoruz.
0: Evet, ışıklara dikkat
1: ediyoruz. Hatta şey,
2: yeşil ışık yanmasını
1: bekliyoruz. Arabaların geçtiği yerde kırmızı ışık yanıyor. Yayaların karşısında da böyle şey, yürüme ya da yürümeme, kırmızı ışık ve yeşil ışık görünüyor.
0: Hı-hı. Yaya yolları da var. Bu arada emniyet kemerimize mutlaka takıyoruz değil
1: evet.
0: mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli, arka koltukta otursak bile. Öykücüğüm, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Remziye'nin R'si.
0: Remziye'nin R'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalara verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bence. Bir düşünelim. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalar. Ne olabilir? O zaman ben bir kutu açayım. Hadi açalım bir kutu. Açtık. Var mı bir fikriniz? Ekip bir düşünsün. Süper Kumbara'nın yıldızları hadi. Hadi bir kutu daha. Tanem.
1: Sanat eseri.
0: Doğru cevabımız. Sanat eseri mi görelim? Harikasınız ekip. Ve Fars için geliyor tablomuz.
1: Jale'nin J'si.
0: Jale'nin J'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Cilt hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip. Alp.
1: Doktoroloji.
0: Doktoroloji mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sanki yaklaştık böyle bir lojilerden. Ha? Ne olabilir arkadaşlar? Cilt hastalıklarının tedavisi. Böyle hani sivilce çıksa gideriz mesela. Nereye gideriz? Hangi doktora? O zaman ben bir kutu

0: açacağım. Açalım bir kutu.
1: Dermatoloji. Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştık Pars, onu söyleyebilirim.
1: Onu...
0: Değil mi? Fark ettik. Hadi ekip, hadi ekip yapar bunu arkadaşlar. Bir düşünelim ne olabilir, çok yaklaştık.
1: Bir daha basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun.
1: Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi görelim? Hemen orada harfleri, değil mi? Arkadaşlar...
1: Hipopotamda şimdi... da aynısı olmuştu harfler.
0: Evet.
1: M ile N karışmıştı.
0: Evet, bazen öyle olabiliyor ama sonunda doğru cevabı buldunuz. Arkadaşlar kumbarada kaç puan birikti ben merak ediyorum. Alp sence kaç puanımız var?
1: 1450'lerde bir şey.
0: 1450'lerde tanem.
1: 1350'yi geçmişizdir.
0: 1350'yi geçmişizdir. Öykü?
2: 1400.
0: Herkes 1400'lerde. Evet. Pars?
1: 400-500 yani. 1400-1500 arası.
0: O zaman görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş?
1: Riske girmeyelim.
0: Arkadaşlar kumbarımızda 1390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1110. Kutluyorum sizi. Çok yaklaştınız bu arada. 1400'ler 1500'ler dediniz. 1400'de sadece 10 puan vardı ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek. Nasıl aramız? Gelsin sorumuz. Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Hazıra konmak.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Pars ve Tanem'in ortak çalışması. Kutluyorum sizi. Öykü seni kutlamak istiyor Tanem'cim ve harf tablomuz senin için geliyor. Görelim.
1: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pastırma, kaşar peyniri ve biber gibi malzemelerin yufkaya sarılarak pişirildiği yiyecektir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Biraz düşünelim. Aslında çok severiz arkadaşlar. Ben çok severim bunu. Yemeği. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Pars.
1: Paçanga böreği.
0: Paçanga böreği mi doğru cevabımız? Görelim. Artık.
3: Ben de aynı şey söyleyecektim.
0: Ah ya dedin yani. Aklına mı geldi?
1: Evet,
0: tamam bu ekibin cevabı olarak kabul ediyorum. Börek de burada arkadaşlar. Çok lezzetli değil mi?
1: Evet.
0: Hemen programımızı bitirelim de birazdan yemeğe gidelim olur mu?
1: Olur.
0: Öykü ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Öykü için geliyor.
2: Duru'nun D'si.
0: Duru'nun D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin düşünemediğini başkası düşünebilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta üstündür. Süremiz başladı.

0: Peki Pars?
1: Akıl akıldan üstündür.
0: Akıl akıldan üstündür mü cevabımız görelim. Bravo Pars, süpersiniz. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars'cığım.
1: Şeyma'nın şeysi.
0: Şeyma'nın şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gündüz açık havada vücudumuzun doğal ışıktan yararlanmasını sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Güneşlenmek.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Pars'tan. Bunu da bilip gidiyor muyuz finale? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahane gitmiyor muyuz? Süpersiniz. Evet, evet. Ben şimdi önce bir kumbaraya gitmek istiyorum ama yine bir tahminleri alayım. Alp'cim.
2: 1590.
0: 1590 tanemcim.
1: 1600.
0: 1600 Öykü.
3: 1504.
0: Birbirinize çok yakın.

0: yaptınız? 1504 pars?
1: 1725 30 gibi.
0: 1725 30 gibi. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1760 parsim yaklaştın yine. Sayıyorsun gibi düşünüyorum ben orada ne soruları.
1: Şöyle böyle
0: not ediyor
1: sayıyorum.
0: Musun bir yere ve kalan puanımız da 740. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
1: Finalde 8 soru bilirsek.
0: Emin miyiz? 8 mi? Bir düşünelim. Evet.
1: Ay 4.
0: 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. Artık nasıldı ikinci tur?
2: Bence ikinci tur da çok eğlenceliydi. Hepimiz çok eğlendik. Ekip çalışmalarıyla da birlikte soruları bildik. Bence finalde de ödülü kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii ki kazanacaksın. Sanemci.
3: Ben de Alpin gibi düşünüyorum. Çok eğlenceliydi bu tur. Daha ödülü ulaşacağımıza inanıyorum.
0: Öykücüğüm.
4: Çok heyecanlıydı bu tur. Başardık sayılır. Çok eğlenceliydi.
0: Heyecanın da geçti artık.
4: Evet öykü. Geçti.
0: Fark ettim onu. Paris'cığım.
5: Çok eğlenceli geçti. Takım arkadaşlarımla çok eğlendik. Son turu merakla bekliyoruz.
0: Finali merakla bekliyorsunuz. O zaman
5: bence
0: mi?
5: Net ödülü kazanacağız.
0: Gidelim mi finale?
6: Gidelim.
0: Evet. Gidelim mi?
6: Gidelim.
0: O zaman biz finale gidiyoruz.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Duyamıyorum ama finaldeyiz.
1: Hazırız.
0: O zaman final için çok hazırız biz. Alp için gelsin mi kategorilerimiz? Hadi bakalım gelsin. Müzik var, anam bilgisi, teknoloji ve balıklar Alp'cim. Hangisi olsun?
2: Müzikle.
0: Müzikle. Görelim sorumuzu. Toplumların yaşam şeklini ve kültürünü yansıtan eserlere verilen addır. Nokta nokta müziği. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Ne olabilir arkadaşlar? Burada oynadık ya hani bir sürü. Oynayanlar da varmış. Tanemcim sen oynuyordun galiba değil mi?
3: Hı? Harf yetmiyor düşün.
0: Hani ne çalıyor orada?
4: Halk
0: Hangi
4: müziği.
0: Müzik acaba?
4: Halk
0: Doğru
4: müziği.
0: Doğru cevabımız halk müziği mi görelim?
3: 200 net aldık.
0: Yaklaştık mı acaba görelim. Bravo. Güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Evet.
0: Bu arada Tanemcim sen oyunda yani... Değil mi Türk? Oynamıyor muydun sanki?
3: Ben halay diyecektim.
0: Folklor değil miydi? Halk Folklor. Oyunları da vardı değil mi? Orada da çalınan müzikler biliyorsun. Ne müzikleri çalıyor?
3: Halk müziği.
0: Halk
3: müziği. Benim de son anda aklıma geldi.
0: Son anda aklına geldi. Yani bravo ama arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sen demiştin ya bana biz çok güzel bir ekip olduk diye. Hı. Gerçekten de şahane bir ekip oldunuz. Tanrımcığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
3: Teknoloji C.
0: Teknoloji C sorumuzu görelim. Bilgisayarda hazırlanan metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine aktaran araçtır. Süremiz başladı.
3: Yazıcı.
0: Hızlı bir cevap yine tanemden. Görelim bakalım doğru mu? Bravo! Şimdi çok heyecanlıyım ben. Çok az kaldı çünkü ödülü arkadaşlar hissediyorum. Puanlara bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Görelim bakalım, bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
3: 2460.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2160 puan birikmiş ve hedefimizde sadece 340 puan var. Kutluyorum. Öykü için geliyor kategorilerimiz.
5: Teknoloji.
0: Teknoloji G. Görelim sorumuzu. Zemin temizliğini insan müdahalesi olmadan yapan sensörlü bir cihazdır. Süremiz başladı.

0: İnsan müdahalesi yok. Haydi ekip, yaparsınız. Tane.
1: Robot süpürge.
0: Ekip katılıyor musunuz?
1: Herkes böyle yuvarlak.
0: Tane ve yuvarlak. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo, süpersiniz. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Farşcığım hazırsan kategorilerimiz
1: hazırım.
0: Senin için geliyor.
1: Müziğin üssü.
0: Müziğin üssü. Sorumuzu görelim. Müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başlamadan sanki cevap gelecek.
1: Enstrüman.
0: Enstrüman. Enstrüman. Görelim bakalım eğer cevabımız doğruysa kumbaramız da doldu mu?
2: Yakında çok paramız olacak ama.
3: Cemre babana mı güveniyorsun?
4: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
5: Kim yiyecek? Bunlar yiyor.
3: Günaydın anneciğim.
6: Günaydın.
7: Adam altın. Koçum benim.
8: Az ekmek yemeyiz be çivun.
9: Hatıralar solmadan gel bana.
10: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
11: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
12: Abo, adın ne senin?
10: Sabahat.
13: Teneke altınları varmış derler.
14: Vardır ya, vardır.
13: Nerede biliyor musun?
15: İşte bir bunu kimse bilmez.
16: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
17: Kapel kulübesinde
18: altınları yok. İmdat!
19: Bunlar hediye olsun.
10: Gözünüz aydın beyefendi.
20: Gözünüz aydın.
21: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
22: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
23: Otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
28: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
29: İkisi birlikte çok iyi.
30: Tıpkı bizim gibi.
31: Pepsi ile hepsi güzel.
32: Parasının kıymetini bilenler.
33: Biziz biz.
29: Biziz.
33: Ama siz... Kalgon kullanmıyorsunuz.
34: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
33: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
34: Para mı kaybettirir?
33: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
29: Biz en iyisi kalgona geçelim.
33: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
35: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
36: Sadece durulan.
37: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
38: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
39: Bravo valla.
40: Sen de sadece durula.
41: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: 5 yıldır hep seninle. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı

0: tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfaktan anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu
10: Lipton
11: mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
15: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
5: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
5: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
5: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
5: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
7: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten...

0: evlere geldi. Sen de keşfet.
1: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
11: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
12: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir buçuk bulmaya mecbursunuz.
11: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
13: Hey yapam!
14: İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam.
15: Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
16: Tamam.
17: Hemen gelmeni istiyorum.
16: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
14: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
18: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın.
19: Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
14: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek. Bana hiçbir şey olmaz.
5: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
8: Görelim bakalım eğer cevabımız doğruysa kumbaramız da doldu mu? Enstrüman, bravo! Ödül bizim.
10: Silver kumbaralar!
8: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp. Bravo! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Pars. Bravo. Pars'ın hepinizi kutluyorum. Şimdi arkadaşlar ben hep bunu soruyorum ama yani bu ödül bir orada bir burada falan bir taraflarda ödül gören var mı? Bir baksana da.
4: Hayır.
8: Bir bakın nerede karşıda.
4: Yok.
8: Bir ödül abla varmış buralarda.
4: Şurada.
8: Nerede? Buldunuz
4: şurada
8: mu?
4: Şurada.
8: Nerede? Bu tarafta.
4: Abla şurada. Evet.
8: Gidiyorum. Gidiyorum ödüle doğru. Aa ödül ablamız Duygu abla da burada. Duygu ablaya da bir alkış. Teşekkür ediyoruz Duygu'cum. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Çok güzel bir ekip ruhu yaşattınız bize. Gurur duyuyorum sizlerle. Pars'cığım.
4: Teşekkürler.
8: Öykücüğüm.
4: Teşekkürler.
8: Tanemcim.
3: Teşekkür ederim.
8: Ve Alp'cim.
0: Teşekkürler.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ben Özge, sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel iki tarifle geldim. Bir tanesi kıymalı, bulgurlu, soğanlı bir börek. Yediğinizde tadı damağınızda kalacak, lezzetine inanamayacaksınız. Bunu size söz veriyorum. İkincisi de üzüm drajeli. Hani bu drajeler var ya, çikolatası, içinde de üzümü var. İşte onunla güzel bir kurabiye yapacağız. Önce bulgurlu böreğimizle başlayalım. Ondan sonra da üzümlü kurabiyemize geçeriz. Malzemelerimizi sayalım hemen. Karabiberimiz var, tuzumuz var, kıymamız var, sıvı yağımız var. Bulgurumuz var, ıslattık onu sıcak suda. Sıvı yağ ile karıştırmak için suyumuz var. Bir tane soğanımız var ve bir de yufkamız var. Başlayalım hemen. Ocağımızın altını yakmakla başlayayım. Biraz sıvı yağ ona koyalım. Evet. Hemen soğanımı doğrayayım. Ay çok lezzetli bir börek gerçekten. Siz de bayılacaksınız. Adana yöresine aitmiş. Ben de ilk defa yedim. Bu hafta denedim. Daha önce bulgurlu böreği bilmiyordum ben de. Ama gerçekten o kadar sevdim ki. Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğum için de tarifle buraya geldim. Bir yandan tavamı kızdırdım. Şimdi soğanlarımı içine atacağım. Ve önce soğanlarımı öldüreceğim. Evet. Şöyle hepsini koyalım. Sonra diğer kısmını da doğrayalım. Zaten soğan kıyma müthiş lezzetli. Bir ikili soğan ve kıyma birbirinden ayırmak olmaz. Ama bir de bulgur ekleyince içine çok güzel bir şey oluyor. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Bu böreği geçen hafta denedim. Misafirlerim vardı, misafirlerime yaptım. Onlar da bayıldılar. Ve dediler ki, Özge aslında bunu onların fikriydi, yeğenlerin fikriydi. Mesela üzerine yoğurt, salça, hani mantı gibi bile yapabilirsin. Hakikaten öyle. Yani öyle bir lezzet ki zaten duramıyorsunuz yemeden. Mantı gibi yapılabilir, o da olabilir. Servis ederken bu da olabilir. Evet, şimdi bunu kenara koyalım. Ve kıymamızı koyacağız şimdi. Evet, şu kaşığımı da

Kıyma ile soğanım güzelce kavruldu. Biraz sıvı yağ eklemiştim. Evet. Şimdi içine haşlamış, yani sıcak suyla ıslattığım ince bulgurumu koyuyorum. Bu arada kıymanın içine tuzla karabiber de ekledim. İsterseniz, arzu ederseniz pul biber de ekleyebilirsiniz içine. Ve şimdi bu güzel ikiliyi karıştırıyorum. Hatta üçlüyü diyeyim. Soğan, kıyma, ince bulgur. Şimdi bunun biraz soğuması lazım. Ve sonra güzelce saracağız. Evet, içimi soğuttum. Ve şimdi saracağım. Evet, şöyle yufkamı açtım. Evet, tam şöyle ikiye ayırdım yufkamı. Evet, şöyle. Bu böreği dediğim gibi Adanalılar yapıyormuş. Adana'dan bana yazan olursa çok sevinirim. Çünkü yani bir yörenin böreği olduğunu için mesela ben ona bulgurlu ve kıymalı bir börek dedim ama acaba bir ismi var mı merak ediyorum. İnternette baktım göremedim ama acaba özel bir ismi var mı diye de merak ettim. Çünkü ben böyle yöresel lezzetlere önem veririm ve severim onları denemeyi. Gerçekten çok güzel bir börekmiş. Arkadaşlarım tattığında da yoğurtla ve sosla mantı gibi de servis edebilir, yani yakışacağını düşündük onlarla birlikte yiyince. İki türlü de denenebilir. Çok güzel olacak her şekilde. Evet, şöyle kestim. Ve başlayacağım sarmaya. Muska böreği gibi

saracağım. Bunlar böyle bir atımlık lokmalar olacak. Evet, şöyle sıvı yağ ile suyu da karıştıralım. Hani hatırlıyor musunuz? Bir kabak böreği tarifi vermiştim. 150 senelik tarif demiştim. Bence bu da öyle bir şeydir, biliyor musunuz? Öyle hissediyorum. Çünkü sonuçta bulgur, kıyma, böyle tarif, bu tarif kesin eski bir tariftir. O yüzden merak ettim. Hani yapanlar, anneanneleri yapan, annesi yapan muhakkak vardır. Acaba başka bir isim var mı diye de size sormak istedim. Evet, böyle böyle şimdi böreklerimi saracağım. Kıyma yerine başka bir şey kullanılabilir mi bunda? Sanmıyorum. Yani mesela tavuk da olabilir belki ama kıyma o kadar yakışmış ki başka bir şey aramayacaksınız zaten içine. Bir de şöyle bir şey olabilir. Hani et sevmeyenler bulgurlu börek denemek isterlerse bu da mesela şöyle olabilir diye düşündüm. Soğan, bulgur, biraz salça ve baharatlarla, evet, kıyma kadar bence hani lezzetli olmasa da bence güzel bir alternatif olabilir bulgurlu börek. Yani tek başına bulgur gerçekten lezzet veriyor. Ben mesela böreğin içinde bulguru çok düşünmezdim. Ama bunu yedikten sonra tamamen fikrim değişti. Bazen böyle lezzetler insanı şaşırtabiliyor. Yani çok beklediğim bir şey değildi ama denemek istedim. Sonuç çok iyi olmuştu. Hani kıyma yemeyenler bulgurla börek yapabilirler. Rahatlıkla söyleyebilirim buradan.

Muz kadarımı dizdim fırınıma. Üzerlerini biraz daha yağlıyorum. Su ve yağ karışımından ilave ediyorum. Daha çıtır olsunlar diye. Ve 180 derece fırınıma vereceğim. Tek kat oldukları için 20 dakikada pişecekler. Fırına gidiyoruz. Tatlı tuzluya üzüm drajeli kurabiye ile devam ediyoruz. Canınız şöyle bir kurabiye istedi. Ne yapsam acaba diye düşünüyorsunuz. İşte bu size güzel bir alternatif olacak. Markette satılan, içinde üzüm olan ya da fındık olan ya da şan fıstık olan hepsi olabilir. O drajelerden alıyorsunuz ve bir kurabiye yapıyorsunuz. Şimdi ben malzemeleri sayıyorum size. 3 tane yumurtam var, kırdım şu anda. Şekerim var, margarinim var, mahlebim var, kabartma tozum var, üzümlü drajelerim var ve unum var. Evet, şimdi elimle şöyle karıştırdım. Yoğurma işlemine geçeceğim. Oda sıcaklığında bir margarin gayet iyi olur. Hatta şöyle ufak ufak onu parçalara elimle ayırayım. Zaten elimin ısısını gördüğü zaman tamamıyla margarin kendini bırakıyor. Şekerini de koyalım. Yavaş yavaş ben burada karıştırmaya başlayayım. Evet, çocukları sevindirmek için kurabiye gerçekten iyi oluyor. Şöyle. Bu böyle anne kurabiyesi, ev kurabiyesi modunda bir kurabiye. Hani böyle saklama kabında ya da hava almayan bir kapta eğer tutarsanız çok uzun sürede bayatlamayacaktır. Gelen geçen misafire herkese ikram edebilirsiniz. Ben bazen seviyorum mesela. Komşuluk ilişkilerini biraz anlatmak istiyorum size. Yani ben böyle yapıp hemen komşularımla da paylaşmayı da seviyorum. Kabartma tozunu da koydum. Yavaş yavaş ununu da koyuyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim unu. İstediği kadar vereceğim kurabiyeye undan. Yani 24 saat kapısını çalabileceğim bir komşun olması. Herkes bizde öyle. Ben mesela bu sitede 3 senedir oturuyorum. Daha önce 15 sene bir başka bir yerde oturuyordum. Mesela orada kimse kimseye merhaba demiyordu. Bu beni çok üzüyordu. Ben de çalışıyordum aslında. Çalışanların biraz daha az komşuluk ilişkileri oluyor. Çünkü gün içinde çok fazla kimseyi görmüyorsunuz. Akşam eve geliyorsunuz yorgun argın. Komşuluk dediğiniz biraz daha az oluyor. Bu tamam, okey. Ben de çalışıyordum ama sonra doğum iznine ayrıldım. Fakat kimse yok. Yani ben alışık değilim çünkü benim annemlerin oturduğu yerde herkes birbirine...

birbirine merhaba der. Herkes birbiriyle selamlaşırdı. Burada kimse birbirine merhaba demiyor. Ve ben hamileyim, evdeyim, eşim bazen seyahatte. Bu sefer beni bir korku bastı. Yani gece bana bir şey olsa, annem de yok, karşı tarafta oturuyor. Yani ben kime merhaba diyeceğim, yani kimden yardım isteyeceğim diye düşünmeye başladım. Ve tam işte doğum iznine ayrılmıştım. Bir tane böyle brownie pişirdim. Ve başladım. Sitede yani üst katıma, alt katıma herkesin kapısını çaldım. Dedim ki merhaba, ben Özge. Ben 3. katta oturuyorum. Hamileyim, bebek bekliyorum. Ben hani benden 24 saat bir şey isteyebilirsiniz. Benim kapım her zaman size açık. Ama ben de eğer başım sıkışırsa sizin kapınızı çalabilir miyim dedim. Ve tahmin edebileceğiniz gibi her şey çok yolunda gitti. Çok iyi komşularla komşuluğum ilerledi. Ben başlatmış oldum belki. Ama gerçekten rahat ve huzurlu uyumaya başladım. Aynı şey burada da var. Burada zaten komşuluk vardı. Çok güzel bir ortama geldim ama normalde yani ben huzurlu oluyorum. Bence komşuyla ya da işte komşuluk size iyi hissettiren bir şey. Yani iyi hissediyorsunuz. Böyle gece tek başınıza kaldığınızda da çocuğunuzla da aklınız kalmıyor. Herkesin birbirine iyi davranması gerçekten önemli bir şey. Hani komşu komşunun külüne muhtaç diye boşuna dememişler. Gerçekten muhtaç. Evet, şimdi şöyle yavaş yavaş hamuru toparlıyorum. Bir yandan da kıvamına baktım. Güzel oluyor. Çünkü margarin yavaş yavaş eriyor içinde. O yüzden de kıvamını yavaş yavaş alıyor. İki elimi de hamurda gördüğünüz gibi. Hamurum tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi ne yapıyorum? Hamurdan bir parça alıyorum. Şöyle elimde yoğuruyorum ve iki tane drajeyi de onun içine kapatıyorum. Bu drajeler içinde yani yerken çok lezzet verecek. Ve hem bir çikolata tadı alacaklar hem üzüm tadı alacaklar. Evet, şöyle yapalım. Kapatıyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu drajeleri her türlü kullanabilirsiniz. Ben üzümlüsünü tercih ettim. Ama fındıklı olur, fıstıklı olur, hepsi olabilir. Kurabiyenin hamuru çok güzel. Bu tam böyle eski anne kurabiyesi kıvamında bir kurabiye. Hani ev kurabiyesi derler ya, işte aynen öyle. İçindeki bu drajelerde onun sürprizi ve lezzeti oluyor. Şöyle iki tane ilave edelim. Kapatalım. Ve sürprizli olsun. Hatta şöyle oldu. Bazılarından biraz çikolata çıkıyor. Üzüm çıkıyor. O da şık şık duruyor. Çok güzel duruyor pişerken. Ama ben şöyle hepsini içine kapattım. Tatlı tuzu da bugün ne yaptık? Çıtır çıtır. Bulgurlu, kıymalı, soğanlı bir börek yaptık. Ben bunu böyle servis ettim ama siz üstüne yoğurtla, salçayla da deneyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. Ve içi üzüm drajeli, çikolatalı drajeli kurabiyeler yaptım. Size bahsetmiştim böyle içinden biraz çıkacak ve kendini gösterecek diye. Bu da çok lezzetli oldu. Evinizde böyle sofraları hazırladığınızda sıcacık pişirebileceğiniz harika bir kurabiye. Efendim, bu hayatta ne olursa olsun, ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz.

yollardan, sık sık binalardan birazcık kendimizi kurtaracağız. Doğayla baş başa kalacağız. Kavacık'tayız şu anda. Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çıktık. Kavacık Beykoz Sapağı'na döndük ve Kavacık'a geldik. Birazdan Polonezköy Riva yolunu takip edeceğiz ve Polonezköy'e hareket edeceğiz sevgili seyirciler. Özel araçla. Toplu taşımayla da Cumhuriyet Köyü'nün yakınlarında inip ya da direkt olarak Polonezköy'e gidebilirsiniz diyelim. Ve bütün güzel enerjimizle Gezmek Olsun'u başlatalım.

Polonezköy'e giderken Polonezköy yolu üzerinde böyle ahşap ürünler satan çok güzel bir üretim yeri ve mağaza gördük sevgili seyirciler. Ve açıkçası arabayı kenara çektik ve bunları size göstermek istedik. Sehpa, şöyle ahşap sandalye, saksı, şöyle arkada hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Köpekler için özel kulübe. Dilediğiniz her şey var burada. Burası hem üretim yeri hem de satış yeri. Dekoratif bir ayna gibi duruyor ama aslında bir kapıymış sevgili seyirciler. Çok şık duruyor gerçekten de. Bakın bu saksılar da istediğiniz renkte, istediğiniz boyutta yapılabiliyor. Bunlar da üçlü takım halinde satılıyormuş şu ahşaplar. Tabii tek tek de alabiliyorsunuz isterseniz. Polonezköy yolu üzerinde burası. Haftanın 7 günü açık. İçeride imalat yeri de var. Buraya geldiğiniz zaman üretimi de görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle içeride de bunların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Köpek kulübesinden tutun, ahşap ihtiyacınız olan her şeyi buraya geldiğinizde özel olarak yaptırabilirsiniz diyelim. Ve sizi Polonezköy yolu üzerinde bulunan bu güzel ürünlerle baş başa bırakalım.

Vallahi İstanbul'un havasına güven olmuyor. Yağmur yağıyordu, hava açtı, böyle hafif çiseliyor ama önemli değil. Bugün hiçbir şey keyfimizi bozamaz. Siz de koltuklarınızın arkasına rahatça yaslanın ve hiçbir şeyin keyfinizi bozamayacağını düşünün. Çekim yasası diye bir şey var. Eğer olumlu düşünürseniz gerçekten buna inanın, her şey hayatınızda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi Polonezköy'e ulaştık. Polonezköy'de 75. yıl caddesindeyiz sevgili seyirciler. Burada kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var ama ben hemen Mithat göstersin şu renkli yeri tercih ettim ve birazdan oraya girip kahvaltı yapacağım. O zaman tekrar belirteyim, Polonezköy 75. yıl caddesindeyiz. Kahvaltı yapacağım yere gireyim, sizi oradan karşılayayım.

0: çok güzel bir yere geldim ya sevgili seyirciler. Aşırı güzel bir yerdeyim. Böyle enerjimi fazlasıyla yükselten bir yere girdim. 75. Yıl Caddesi'nde Polonezköy'de, tekrar söyleyeyim size. Ve mükemmel bir hanımefendi, ışıl ışıl bir hanımefendi beni karşılıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz vallahi. Biz de kahvaltı yapılacak yer bakıyorduk. Sizin burası dışarıdan çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Çok spontane oldu gerçekten sevgili seyirciler. Dışarıdan baktım, Mithat burası nasıl dedim. Baksana çok renkli, çok güzel duruyor. Mithat da dedi ki olur dedi, çok güzel dedi. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Çok güzel. Buranın enerjisi çok güzel. Siz mi düşündünüz burayı?
1: Evet.
0: Yansımış evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O kadar renk güzel bir renk sevin zaten. Bu renkler bizi çekti açıkçası. Çok da yakışmış bu arada üstünüzdeki elbise de. Renk beni zaten çekti buraya. İyi ki renk seviyorsunuz diyelim. O zaman içeriye girelim. Güzel bir kahvaltı yapalım burada. Çok teşekkürler.
1: Ne demek, her zaman.

0: Kahvaltım hazırlanırken bir yandan ben de bu güzel sandalyede şöyle sallanarak kahvaltımı bekliyorum. Sevgili seyirciler, kahvaltı o kadar güzel hazırlanıyor ki kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an sizlere zaten. Gerçekten kahvaltıya bakarak doydum ve bunun daha devamı gelecek. Ben şu an kahvaltımı bekliyorum, devamı geliyor hatta. Bakın tatlılar geldi, aman Allah'ım. Aman Allah'ım, hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz, hiç sevmeyiz. Mithat da diyor ki bana, Yıldız sen diyettesin, lütfen yapma, yeme, kilo alıyorsun diyor. Aman kilo bu, önemli olan sağlığımız yerinde olsun. Kilo bu alınır da verilirdi. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Evet, doğru söylüyorsun kardeşim diyor. Şimdi ben onları nasıl yemeyeyim buraya kadar gelmişim? Yani burası Polinezköy'de kahvaltı yapılabilecek en güzel yerlerden biri. Zaten buranın şöyle bir özelliği varmış sevgili seyirciler, hemen söyleyeyim size. Türkiye'de kahvaltı yapılacak yerlerde sosyal medya sıralamalarına baktığınız zaman 3. sıradaymış puanlamada burası. Ve bir hafta önceden buranın rezervasyonları doluyormuş. O kadar güzel bir yer ki, üst katı var, alt katı var, şöyle açık havası var. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Tabii yağmura yakalandığımız için bugün açık havada yapamadık ama bence içerisi daha keyifli. Yani Polinezköy'e yolunuz düşerse 75. yıl caddesinin hemen üzerinde bu güzel yerde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kahvaltının şöyle bir özelliği var bir de, örneğin pişi mi bitti ya da işte böyle bu kadar az olduğuna bakmayın. Sigara böreği mi bitti ya da işte sosis sarma mı bitti? Ne yapıyorsunuz? İstiyorsunuz geliyor, istiyorsunuz geliyor, bittikçe geliyor. Bu kahvaltı sınırsız kahvaltı. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. O kadar güzel bir kahvaltı sofrasına oturdum ki daha devamı gelecek. Bu arada Yıldız sen çekime gittin. Senin için böyle hazırlanmıştır falan diye düşünmeyin. Her geleni bu şekilde hazırlanıyormuş bu kahvaltı sofrası. Ben şu hellim peynirini almak istiyorum soğutmadan. Kuymak falan gelecekmiş daha. Sıcaklarımız geldi.
1: Kuymağımız da gelecek. Menemenin her şeyini kendimiz yapıyoruz.
0: Menemenimiz gelmiş, her şeyini kendileri yapıyorlarmış. Kuymak gelecekmiş. Yalnız o kadar lezzetli duruyor ki anlatamam. Ben zaten sofraya bakıp doydum sevgili seyirciler. Söylüyorsunuz getiriyorlar. Burada her şey çok lezzetli. Yemeğe doyamadım şu an. Börek o kadar lezzetli ki annem yapmış gibi sanki. Gerçekten.

0: Sevgili seyirciler, ben yiyorum, hala yiyorum. Kahvaltıda geldikçe geliyor. Nergis Hanım, kuymak mı getirdiniz?
1: Bakın, size harika bir kuymak getirdim. Trabzon'un orijinal ürünleriyle yapılmış bir kuymak. Bunu böyle ekmeğinize banıp banıp yiyeceksiniz. Bu ekmekle yenilen çok lezzetli bir ürün. Buyurun, başlayın isterseniz.
0: Tamam, başlayayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay sevgili seyirciler, ben var ya böyle gidersem bayağı kilo alacağım. Şuna bakar mısınız?
2: Kaldı.
0: Şuna bakar mısınız şuna? Tavana kadar gidecek gerçekten de Mithat'ın söylediği gibi. Bu nasıl bir kuymaktır?

0: bugüne kadar kahvaltı yaptığım yerler arasında ben burayı bir numaraya koyuyorum. Diğerleri kusura bakmasın, hele çikolatalı pişi, aman Allah'ım böyle güzel bir lezzet yok. Turkish Donut diye isim koymuşlar. Yabancıların donut'ı var da bizim donut'ımız olmasın mı? Yani. Ay sevgili seyirciler, görüşürüz.
1: Hoşçakalın.
0: Gerçekten o kadar güzel bir kahvaltı yaptım ki size anlatamam. 75. yıl caddesinde burası, Polonezköy'de. Eğer hafta sonları ben ne yapacağım, nereye kahvaltıya gitsem acaba diye düşünüyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kahvaltımızı yaptık, enerjimizi depoladık. Şimdi Polonezköy'ün keyfini çıkartmaya başlayacağız. Bu arada Polonezköy'e geldiğiniz zaman konaklayabileceğiniz birçok otelin de olduğunu söyleyebilirim sizlere. E o zaman haydi bakalım Polonezköy'ün keyfini çıkartalım. Tekrar belirteyim, 75. yıl caddesindeyiz Polonezköy'de. Kahvaltı yaptığımız yerin hemen karşı tarafında Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy Cam Sanat Merkezi var. Burası Türkiye'nin en çok üretim yapan cam sanat merkeziymiş. Sevgili seyirciler, birazdan üretim atölyesine de gireceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mağazadan isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz üretimden de nasıl üretimin yapıldığını izleyebilirsiniz. Siz de benim gibi buraya geldiğiniz zaman burayı ziyaret edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman ilaçsız direkt olarak çileyi hop götürebilirsiniz benim gibi. Cam sanat merkezi burası. Beykoz'a bağlı, Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy'de. Şimdi şu çileyi de alayım. Dalından ben meyve sebze yemeyi o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Bir de ilaçsız olunca tadından yenmez.

Cam Sanat Merkezi'nde alt tarafa indik. Şöyle bir cam ev var. Camdan geri dönüşüm evi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an zaten sizlere. Şimdi bu indiğimiz yer Cam Sanat Merkezi'nde, Polonezköy'de. Burada genelde okulları ağırlıyorlarmış. Bu Cam Sanat Merkezi'nin aşağı bahçesinde. Ve çocuklar istedikleri tohumu buraya ekebiliyorlar. Burası gerçekten çok güzel. Şöyle bir bu alana göz atın. Ben yukarıya mağazaya gideceğim sonra. Camdan neler olduğunu ve neyin ne kadar olduğunu mağazadan bakarak sizlere söyleyeceğim. Birazcık daha çilek yiyeyim ama önce. Bir de camdan geri dönüşüm neler yapıldığına bakayım şuralarda. Ondan sonra bakın şöyle hiçbir şey çöp değildir diyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi camdan birçok ürün geri dönmüş. Bakar mısınız?

Bu mağazada aklınıza gelebilecek her şey cam. Bileklikten küpeye, küpeden bardağa, bardaktan şöyle bakın biblolara. Her şey cam ve burada üretilmiştir sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Üçlü biblolar var mesela burada. Şöyle ilerlediğimiz zaman bakın kahvaltılık sunumlar var. Yine şöyle geçtiğimizde bakın balık akvaryumları var. Ya da evinizde kullanabileceğiniz şöyle aksesuar camdan ürünler var. Bakın şöyle bardaklar var. Tabii içinde kırmadım Mithat. Mithat öyle baktı ki kırmışım gibi. İçine şunu şöyle koymuşlar sanki bunun içindeymiş gibi ama yapıştırılabiliyor bu arada. Hani hangisini istiyorsanız onu yapıştırabilirsiniz. O yüzden böyle koymuşlar. Bu şekilde bardaklar var. Burası gerçekten çok güzel ki hemen tezgahın arka tarafında biblolar devam ediyor. Biblo çeşitleri. Dilediğinizi, zevkinize uygun olanı buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Gerçekten çok şık. Hatta şunlar da çok güzel. Şöyle üçlü yine küçük biblolar var. Burada üretiliyor ve camdan. Sonra şöyle bakıyorum. Ben kararsızlıkta bir dünya markası olduğum için, burada da o kadar çok çeşit olduğu için ne alacağımı bilemedim açıkçası. Ve bu kolyeyi seçtim. Umarım siz de beğenmişsinizdir sevgili seyirciler. Saksılar var, evinizin bahçesini ya da kapısını süsleyebileceğiniz, gayet de şık duruyor benden söylemesi.

Biraz önce gezdiğimiz mağazadaki camların nasıl yapıldığını burada görüyoruz işte. Şimdi burada birbirinden değerli hanımefendiler var. Birbirinden değerli hanımefendiler biraz önce gördüğümüz camdan ürünleri burada yapıyorlar. Burası Türkiye'nin en fazla camdan ürün biblo üretim merkezi. Onu söyleyebilirim sizlere. Polonezköy Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Cam Sanat Merkezi. 7 senelik bir yer sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde alışveriş yapmanın yanı sıra gördüğünüz gibi üretim atölyesi var. Ve birbirinden değerli hanımefendi burada üretim yapıyor. Nasıl camdan ürünler yapıldığını da görmüş oluyoruz. Eğer yolunuz Polonezköy'e düşerse mutlaka bu güzel cam sanat merkezini açık olduğu zamanlarda ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum.

Bisköy'de gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şu ana kadar gerçekten çok fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Kameraman arkadaşım Mithat'a da soralım hemen. Ben de fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Karnım çok güzel doydu diyor hatta Mithat. Kahvaltı çok güzeldi gerçekten de. Bizim aklımız hala kahvaltıda. Şu an Polonezköy'de Kidsland Park'tayız. Burası çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Ve burası rezervasyonsuz insan almıyor. Onu söyleyebilirim size. Ve burada aileler için, çocuklu aileler için birbirinden güzel aktivite yapabilecekleri atölyeler var. Örneğin şu anda orman atölyesindeyiz. Ormanın içindeyiz. Burada nasıl mücadele edildiğini, nasıl hayatta kalınabildiğini aslında kamp kurarak çocuklar öğreniyorlar. Burası bir etkinlik alanı. Ben Polonezköy'e geldim. İşte burada ormanın içinde gezeyim diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Burası komple etkinlik alanı. Tekrar belirteyim, orman atölyesi diye geçiyor. Bazı çocuklu aileler çocuklarıyla değişik şeyler yapmak istiyorlar ve sosyal medyadan böyle yapılabilecek aktiviteleri takip ediyorlar. Burası da oradan onlardan bir tanesi. Rezervasyonsuz hiçbir şekilde gelemiyorsunuz. Şimdi birazdan zaten burada neler yapıldığını orman atölyesinde Karahan Hoca var. Karahan Hoca bizlere anlatacak. Polonezköy'e hiç bu açıdan bakmamıştık açıkçası. Bizim için de biraz değişik oldu. Şimdi doğayla iç içe çok güzel bir bölüm oldu gerçekten bugün. Şöyle birazcık sizi yeşilliklerin arasına göndereyim. Sonrasında Karahan Hoca ile sizleri karşılayayım. Bakalım buraya çocuklarınızla geldiğiniz zaman ne gibi aktiviteler yapabilirsiniz?

0: Karahan Hoca var yanımızda. Çocuklarınızla böyle ormanlık alanda vakit geçirmek istiyorsanız neler yapılabileceğini Karahan Hoca anlatacak. Karahan Hoca deneyimli bir eğitmen açıkçası. Bana biraz önce biraz anlattı. Ben ağzım açık bir şekilde dinledim. Burası sadece kamp alanı değilmiş çünkü.
1: Evet, misafirlerimiz, misafir ettiğimiz ailelerimiz bizleri güvenli bir şekilde arkadaşlarımız, çocuklarımızı teslim ediyorlar. Biz değerli eğitmenler olarak da arkadaşlarımıza burada ormanda hayatta kalmayı, barınak yapmayı, ateş yakmayı, yön bulmayı, cesaret yürüyüşü, özellikle gece cesaret yürüyüşü yaptırıyoruz. Tabii bunları çocukların seviyesine inerek belli bir oyun, yarışma olarak yapıyoruz arkadaşlarımıza. Görüyoruz ki çok da başarılı olduğunu görüyoruz. Pandemi süresince ailelerimizin çocuklarının böyle bir doğa aktivitesine ihtiyaç olduğu zaten aşikar. O yüzden son zamanlarda bol miktarda da talep görüyor, ilgi görüyor. Biz de bu konuda tüm değerli ailelerimize teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı.
0: Burada peki sadece çocuklu aileler ebeveynleriyle mi birlikte gelebiliyorlar yoksa çocuklar yalnız gelip sizin gözetiminizde kalabiliyorlar mı?
1: Bize okul grupları olarak da gelebiliyorlar. Aileler olmak zorunda değil. Zaten başlarında herhangi bir aile olmak zorunda değil. Gerçekten deneyimli ve tecrübeli de eğitmenlerimiz var. Ailelerimiz olarak gelirlerse çocuklarını eğitmenlerine verip onlar doğanın keyfini çıkarabilirler. Ama okul grupları olarak gelirlerse zaten ailelerin gelmene gerek yok. Başlarında öğretmenler oluyor. Öğretmenler eğitmenlerine güvenli bir şekilde teslim ediyorlar. Ve ormandaki orman atölyesinde diğer atölyelerini başarılı bir şekilde icra ediyoruz.
0: Peki bu orman atölyesinde şimdi çadır kuruyorsunuz. Evet. Bir nevi kamp yapıyorsunuz. Ateş evet. Yakıyorsunuz. Evet. Yemeğinizi falan çocuklar nasıl öğreniyorlar?
1: Şöyle kamplarımızda menemen yapma yarışmamız oluyor.
0: Öyle mi? Yarışma yapıyorsunuz.
1: Menemen yapma yarışması ve babalar yarışıyor. Anneler de puan veriyor.
0: Ha, baba anne gelen.
1: Evet, kamplarımız bu şekilde. Tabii burada günübirlik turlarımızda, günübirlik aktivitelerimizde sabahtan zaten aileyle birlikte piknik yapıyorlar. Sonrasında zaten çocuklarımızı biz teslim alıyoruz. Gün boyunca burada aktivite yapmış oluyoruz. Gün boyunca doğaya karşı onları maruz bırakıyoruz ki arkadaşlarımız doğada kendilerini daha iyi verebilsinler, özgüven depolayabilsinler. Ve görüyoruz ki günün sonunda tüm arkadaşlarımız ormanda özgüvenli bir şekilde çok rahatça yürüyebiliyorlar, koşabiliyorlar.

Şimdi biraz önce orman atölyesindeydik, şimdi masal bahçesine geldik. Burası o kadar büyük bir yer ki burada yapabileceğiniz birçok aktivite var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman vakit geçirebileceğiniz, nefes alabileceğiniz birçok yer var. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Polonezköy'deyiz. Burada hobbit evleri var, fotoğraf çekmek istiyorsanız sevgili seyirciler. Burada atölyeler yapılıyor, işte cam atölyesi, çanak çömlek atölyesi ya da bilim atölyesi yapılıyor. Aynı zamanda yoga dersleri burada veriliyormuş. Onu söyleyebilirim ama rezervasyonsuz hiçbir şekilde kimse buraya gelemiyormuş. Birazdan parkur alanına gideceğiz. Orada da çocuklarınız hem nefes alıyorlar hem de parkurda eğlenceli vakit geçiriyorlar. Parkur alanına gideceğiz ve orada da piknik yapan aileler var. Bakalım buraya dışarıdan pat diye gelinebiliyor mu? Ya da şartları neler? Birçok atölye var ama özellikle o parkur atölyesinde piknik falan da yapılabiliyor ailelerle birlikte. Bir bakalım oraya da gittiğimiz zaman Ebru Hanım bize bilgisini verecek. Siz ama önce buralara göz atın, sonrasında buluşalım.

Şu anda sevgili seyirciler parkurların olduğu alandayız. Buraya ailelerinizle birlikte gelip hem burada piknik yapabilirsiniz hem de hemen kameraman arkadaşım Mithat'ın şimdi göstereceği gibi çocuklarınız buradaki parkurlarda eğlenceli vakit geçirebilirler. Buraya dışarıdan yiyecek içecek de getirebiliyorsunuz. Masalarda oturup keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi birazdan buradaki bilgileri Ebru Hanım'dan alacağız. Buraya da yine rezervasyonla gelindiğini biliyorum ama tabii ki Ebru Hanım bize daha detaylı olarak bilgileri söyleyecektir. Çocuklarınız da buraya geldiğiniz zaman gerçekten nefes aldığınızı hissedeceksiniz ki şu an keşke üstümde elbise olmasaydı da şu parkurlarda ben de bu deneyimi yaşasaydım diyorum açıkçası. Gerçekten o kadar keyifli bir yer ki mutlaka Polonezköy'e yolunuz düşerse buraya gelmenizi tavsiye ediyorum.

0: Yanımızda Ebru Hanım var. Şimdi parkurların olduğu alandayız. Burası Polonezköy'de çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Hem düğün davet organizasyonları yapılıyor hem de çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman değişik atölyeler var burada. Mesela orman atölyesine gittik, Kobit evlerinin oraya gittik, masal bahçesine. Şimdi de parkurların olduğu bölüme geldik. Biraz önce söylediğim gibi burada hem aileler dışarıdan buraya geldiğinde piknik yapabiliyorlar hem de çocukları bu parkur alanında keyifli vakit geçiriyorlar. Peki bunlar rezervasyonlu mu olunuyor? Pat diye biz buraya gelebiliyor muyuz? Ne oluyor?
1: Şöyle rezervasyon sistemiyle yapıyoruz. Çünkü bizim bir eğitmen kadromuz var ve aileler buraya geldiği zaman bizim yaş gruplarına bölmemiz gerekiyor. 4-6 yaş, 6-7-8 yaş, işte 9-10 yaş gibi. Çocukları 15'er kişilik gruplarda bir eğitmenin başında bütün aktivitelerimizi o eğitmeniyle ve kendi yaş grupları ve arkadaşlarıyla birlikte yapıyorlar bu etkinlikleri. Aile buraya geliyor. Önce rezervasyonun olan masasına bir güzel yerleşiyor. Sonra saatimiz var, işte 11.30. 11.30'da çocuklarımızı teslim alıyoruz. Bütün atölyeleri tek tek kendi grubuyla birlikte eğlenerek vakit geçiriyor. İşte çömleğe giriyor, parkurlarda oyunlar oynuyor, orman atölyesine giriyor.
2: Merhaba teyze.
1: Bir sürü bir etkinliğe katılıyor buradan. Saat 11'den 3'e kadar, 4'e kadar yani yaklaşık çok yoruluyorlar. Hatta velileri şöyle söylüyoruz. Merak etmeyin, eve gittiğinizde müthiş bir uyku onları bekliyor.
0: Benim biraz önce şöyle bir söylemim oldu. Dedim ki eğer üstümde elbise olmasaydı ben de bu parkurda mutlaka yani oyun oynardım diye düşündüm açıkçası. Çocuk olmak çok güzel bir şey. Hele böyle çocukların nefes alabileceği yerlerde olması daha da güzel bir şey.
1: Velilerin en büyük rahatlığı şu, çocuklar kontrollü bir şekilde. Hele şu pandemi sürecinde daha da kontrollü olmamız gerekiyor. Bir eğitmenin eşliğinde kendi yaş gruplarıyla eğlenmesi, öğrenmesi, velinin de biraz da rahat etmesi çok memnun ediyor. Yani bu alanda bunu yapıyoruz zaten. Tabii dışarıda da yaptığımız etkinliklerimiz oluyor ama burada çok keyif alıyor velilerimiz. O yüzden de biz de keyifliyiz onlar adına.
0: Peki şimdi buraya dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor. Burada piknik de yapıyor aynı zamanda aileler, çocukları burada keyifli vakit geçirirken. Ben şunu sormak istiyorum. Kaç gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor?
1: Bir online sitemiz var. Oradan giriş yapıyorlar. Formlarını dolduruyorlar. Çocuk yaşlarına giriyorlar. Biletlerini alıyorlar. Çarşamba ve pazar günleri oluyor. Çarşamba aile etkinliğimiz var. Pazar günü de aile etkinliğimiz oluyor bu şekilde. Bu şekilde biletlerini alanların, biz zaten sayılarını bildiğimiz için masa düzenleri, çocuk yaş grupları, onlara göre seçtiğimiz eğitmenlerin hepsi hazır halde oluyor. Geldiklerinde muhteşem bir organizasyona gelmiş oluyorlar.
0: Burada dışarıdan yiyecek içecek de getirilebiliyor. Pikniğinizi de yapıyorsunuz. Eğer ben ne yapabilirim, hafta sonu çocuğumla nasıl gezebilirim diye düşünüyorsanız Polonezköy burada bu aktiviteler sizleri bekliyor. Benden size söylemesi. Teşekkür ediyorum Ebru Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim.

0: Polonezköy eski adı Adam Pol olan Polonyalı köyüdür. Şehirden uzak nefes almak için yabani kuş sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde doğayı ve kültürü aynı anda yaşayabileceğiniz eşsiz bir köşe İstanbul'un arka bahçesi Polonezköy. Bir taşra atmosferinde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak bir yürüyüş yapmak istiyorsanız Türkiye'de Polonyalıların yaşadığı Beykoz ilçesinin bu şirin beldesi Polonezköy'de birkaç saat geçirebilirsiniz. Burası İstanbul'un en güzel sürprizlerinden biridir. Polonezköy'ün hemen girişinde Polonezköy Kültür Evi'nin önündeki yeşil alanda sergilenen ağaç heykel sergisi görülmeye değer sevgili seyirciler. Ağaç oyma sanatının güzel ve fantastik yapıtlarını burada görebilir. Aynı zamanda yeşillikler arasında banklarda oturarak dinlenebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat şu an size gösteriyor. Gerçekten buraya geldiğinizde nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Ağaç oyma sanatının da en güzel örneklerini burada görmüş oluyorsunuz. Fotoğraf bölümüne de güzel kareler ekleyebilirsiniz. Ağaç oyma sanatında burada Polonezköy'de.
1: Türk kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü. İki çocuğu vardı.
2: Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin.
3: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
2: Silahtaki parmak izleri saptanacak.
4: Hey yapam! İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
5: Tamam.
6: Hemen gelmeni istiyorum.
5: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
4: Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
7: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum.
2: Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek.
4: Bana hiçbir şey olmaz.
8: Kanun Gücü bugün 16.15'te TV4'te.
9: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta gücü adında.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Oral-B Lux Perfection diş macunu. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalı?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
9: Neden yapılamıyor bu? Demek ki iş ilişinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
9: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
13: Probis.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
20: Neydi bu?
21: Evet, bu ne?
20: Nedir bu?
21: Kukla mı?
20: Kuşları...
21: Cadı, canavar.
20: Cadı mı?
22: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
19: Eğlenceli cevaplar.
23: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
19: Kahkaha attıran görüntüler.
24: Var mı daha şey?
21: Bitti. Bitti. Bay bay.
24: Tamam. Ben artık anladım. Üç gün sık.
19: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Yakında çok paramız olacak ama.
10: Cemre babana mı güveniyorsun?
11: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
12: Kim yiyecek, bunları yiyor.
10: Günaydın anneciğim.
13: Günaydın.
14: Madem altın, maçım benim.
15: Az ekmek yemeyiz be çivun.
16: Hatıralar solmadan gel bana.
10: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
17: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
14: Abo adın ne senin?
10: Sabahat.
18: Teneke teneke altınları varmış derler.
14: Vardır ya, vardır.
18: Nerede biliyor musun?
15: İşte bir bunu kimse bilmez.
14: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
19: Kafes kulübesinde.
14: Altınları! İmdat!
17: Bunlar hediye olsun.
10: Gözünüz aydın beyefendi.
17: Gözünüz aydın.
3: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
20: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
21: Türkiye'si

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokyo.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

Ve Polonezköy'de bir günün sonuna geldik sevgili seyirciler. Çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Yapamadıklarımız var daha yaptıklarımızın yanında açıkçası. İlerleyen zamanlarda tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz. Polonezköy İstanbul'da nefes alınabilecek en güzel yerlerden birisi, tekrar söyleyebilirim sizlere. Buraya ulaşımın nasıl olduğunu merak ediyorsanız Kavacık'tan Cumhuriyet Köyü yakınlarından geçen otobüslerle buraya gelebilirsiniz ama günde iki otobüs olduğunu söyledi Kavacık'taki otobüs şefleri bize. Onu söyleyebilirim. Bir sabah bir de akşam olmak üzere, akşamüstü olmak üzere. Onun dışında herkes buraya ya özel aracıyla geliyormuş ya da taksiyle geliyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Buraya geldiğiniz zaman söyledim zaten program içinde yapabileceğiniz birçok aktivite var. Burası küçük bir yer zaten. Nerede kahvaltı yapacağınızı ya da nerede konaklayacağınızı, hafta sonu kaçamakları için, çünkü Polonezköy tatil yapamayanlar için, özellikle İstanbul içinde tatil yapamayanlar ve tatile gitmek isteyenler için çok keyifli ve çok güzel bir yer, onu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde birçok konaklama yeriyle ya da kahvaltı yapılacak yerlerle de karşılaşabilirsiniz ama benim sabah kahvaltı yaptığım yer gerçekten çok güzeldi. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Sizler de benim bugün yapabildiklerimi, yaptıklarımı yapabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Umarım çok güzel bir program izletmişimdir size bugün. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum. Bir nevi çıraklık yapıyorum. Evet, zor. İşim çok zor. Bugün neredeyim? Gelin arabası süsleyeceğim. Bu işi kimler yapıyor? Çiçekçiler yapıyor. Geldim şimdi. Başlayacağım araba süslemeye. Hadi buyurun. Evet, yılların çiçekçisi Fikret Usta'nın yanına geldim. Bugün araba süsleyeceğiz birlikte. Evet. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bitkin nasılsınız? Bitkin görünüyorsunuz, yorulmuşsunuz sabahtan beri.
1: Çok yorgunum Tuğba Hanım, bugün işler çok yoğundu.
0: Herkesin işi kendine göre zor,
1: evet,
0: abi değil
1: evet,
0: mi?
1: Zor.
0: Şimdi damat bey herhalde bıraktı gitti arabayı.
1: Tamam.
0: Gelin arabasını süslemeye dilersen başlayalım.
1: Tamam. Sana zahmet Tuğbacığım, bu arabanın kabortasına sade bir şey mi istedi?
0: Evet, sade.
1: Tamam, beyaz yapalım.
0: Bence de gelin arabası
1: beyaz,
0: daha güzel oluyor.
1: Genelde beyaz olur. Sen kabortayı aç bir zahmet.
2: İki gönül bir olunca sıra gelin arabasında.
1: Bana sen hemen acil oradan iki tane oasis Tuğbacığım. Yalnız hareketlerin...
0: Ne getireyim abi?
1: Oasis, singer. Bak şu kutunun içinde.
0: Tamam.
1: Biraz hareketli ol yalnız. Bu işte seri olacaksın. İki tane getir.
0: Yani her şeyi ben taşıyacaksam niye? Aa, geldim abi.
1: Tamam, sağ ol. Şey getir bana. Yaprak, yeşil yaprak var orada Tuğba. Biraz acele yalnız, koşarak.
0: Yeşil
1: tamam.
0: Yaprak dediği bu oluyor galiba.
1: Koş, koş, koş, koş, koş. İçeriden klavyör çiçeğe getir beyaz.
0: Biraz yavaş gel. Ne çiçeği
1: İçeriden
0: abi?
1: İçeriden beyaz klavyör. Glayör. Beyaz glayör çiçek, beyaz içeriden.
2: İçeriden glayör çiçeği Tuğba, ben anladım.
0: Abi koştura koştura yapıyoruz, acelemiz ne onu ben anlayamadım yani. Geldim.
1: Tamam, işi öğrenmeye yavaş yavaş başladı.
0: Abi zor değil mi ya?
1: Tabii zor ya, görüyorsun işte.
2: Söylemenin tam zamanı Tuğba, kolay mı sandın?
1: Dolaptan beyaz cerbera getir.
0: Ne bara?
1: Cerbera, çok da konuşma, söylediğimi iyice işit.
0: Yerbara tamam. Ne abi? Ben bilmiyorum ki bütün çiçekleri.
1: Beyaz yerbara dolabın içinde, buzdolabının.
0: Kafi mi bu kadar?
1: Yeter, yeter. Fazla bile, getir. Şimdi onları da buraya bırakıver. Şimdi
0: tamam.
1: Makas al gel, bana yardım et. Şuralarından kes bana.
0: Şuradan mı?
1: Heh. Bak şimdi şöyle şey yapıyorsun, bak. Şimdi ha. Sen de al. Şura, bak şunu alıyorsun ölü yaprağı.
0: Tamam.
1: Al şöyle singerdir, vur gitsin içine. Tamam.
0: Tamam.
1: Okey. Bir tane daha al şimdi, şunu da şey yap. Bak şöyle yapıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Okey. Şimdi bir tane daha kes ama seri. Seri olacak, elini kestirme, dikkat et. Hastane gerçi karşımızda bir şey olursa.
0: Ya ama bunu koparmayalım.
1: Tamam.
0: Kıyamadım.
1: Bakıyorsun değil mi nasıl dizayn olacağına? Tamam,
0: Yerat.
1: Bunu da kesiver.
2: Kesmeye devam Tuğba.
1: Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Geldim araba bitsin. Yapabilecek misin?
0: Yaparım. Hepsini mi? Şurayı.
1: Evet.
0: Aranjman mıydı bunun adı?
1: Yok, bu gelin arabası.
0: Aranjman ve vazodaki çiçek
1: tabii,
0: oluyor
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii tabii, onlar öyle. Yalnız bir gözün burada olsun nasıl işlendiğini.
0: Ha.
1: Tamam, bak bunu da böyle şey yapıyorsun.
0: Tamam. Tamam, sen yine... bir çayını al gel, ben bunu yaparken...
1: Yok, ben bitireyim öyle hanım. Şimdi elini falan kestirirsin. Zaten geç kaldı.
0: Şey, tamam ben şöyle... Aa, oy bir dakika, eğri
1: o. Şöyle. Tamam. Normalde bunları biz teller vururuz ama acil olduğu için tellemiyoruz. Tamam mı?
2: Tuğba çok dikkatli izle Fikret Usta'yı.
1: Al gel şunu şöyle.
0: İkimiz de sola az.
1: Evet. Okey, tamamdır.
0: Şu.
1: Tamam. Onu da kesiver. Okey. Tamam. Tabii ilk gün olduğu için seri çalışamıyorsun. Ben yani anlıyorum seni. Tamam mı?
0: Beni anlayan birisi çıktı sonunda.
1: Tamam, bu da
0: kimse
1: böyle.
0: Kimse beni anlamıyor. Herkes benden dört dörtlük iş bekliyor.
1: Geç kaldı bu. Çok konuşma. İşini yap, çok konuşma. Bak ilk günsün diye kalbini kırmak istemiyorum. Madem bu mesleği öğreneceksin, tamam kalbini kırmak istemiyorum. Biraz çeneni tut da işine bak.
0: tamam ama bunlar ölmüş zaten.
1: Hayır,
0: biraz.
1: Hayır ölmüş değil, bunların doğası bu. Tamam mı? Bunların içinde içi boştur bunlar. Çabuk bayram bitecektir. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi bunları not olarak? Bak tamam mı?
0: Öğrenmeye çalışıyorum. Böyle mi? Bu kadar.
1: Tamam yeter. Bir zahmet çalış. Şimdi koş bana içeriden papatya getir.
0: Papatya tamam.
1: Araba çizilmesin. Biz onu ödemeyelim. Koşarak ama koşarak.
0: Ya hep papatya koş diye getir. Koş diye ama ben yoruldum artık.
1: Bak hala daha cevap veriyor.

0: Getir.
1: Geldim usta, tamam.
0: Tamam, üstünü batırma.
1: Batsın, önemli değil, bu tulumu. Benim iş tulumum zaten. Tamam, İşime bu, olan bak, saygıdan geliyor.
0: Bunu da
1: geliyor.
0: Buradan bak, buradan. Tamam mı?
1: Bir tamam. Dakika. Şunu da kessem olur mu buradan böyle?
0: Kes. Sen de şey yap, yapmaya çalış. Süngerdir, ona... Heh. Bunu giden, arabayı getiren beyefendiye dedi ki biraz da yavaş gitti. Tamam mı? Çiçekler şey olabilir de, dağılabilir de.
1: Uyarayım yani damat beyi uyarayım. Heh. Ben ya ne kadar şanslılar ama ben yapıyorum arabalarının süslerini. Heh. Nerede görülmüş böyle bir şey ya?
0: Ama kendini işe ver, konuşmayı bırak ya bak. Konuşmayı bırak, işe ver kendini.
1: Vallahi muhteşem bir
0: bak,
1: şey.
0: Bak olmadı, bak bak görüyor musun? Olmadı. Bak olmadı. Olmadı. Önce bir işe kendini ver de madem mesleği öğrenmeye geldin, nereden geldin anlamadım.
2: Ya. Biz gönderdik Fikret Usta.
1: Devam ediyorum ben Fikret abi böyle.
0: Tamam, güzel.
1: Şunları bak. Da çöp etmeyelim.
0: Tamam, aferin. Tamam, öğrenmeye başladın. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir iki cerbera da bana ver. Merci. Tuğba Hanım bana koş tülü getir, yerini biliyorsun.
1: Tül, beyaz değil mi?
0: Evet, evet. Acil. Acil.
1: Ayağım kaydı, düşüyordum.
0: Aman dikkat et. Şimdi o jerberanı zayi olmasın, götür yerine koy, koşarak. Koşarak.
1: Ayağım kayıyor ama, beyler, müsaade edin beyler.
0: Makas nerede, makas? Mehmet abi sen girmeden oradan makası bize... Makası ne yaptın Tuğba?
1: O şey makası ama ya. Dal makası değil mi o? Hah tamam.
0: Boş.
1: Teşekkürler.
0: Bak kes buradan. Şu tülü kes.
1: Bunlar şey mi fazla mı?
0: Bunları hallederiz sonra. Şuradan tutuver. Mersi tut. Tülü tut şimdi. Şuradan alıyorsun tülü. Dur. Dur. Evet. Evet. Veriyorsun tülü bana. Güzel.
1: Yetmedi.
0: Tamam, ben halledeceğim onu. O da benim sırrım. Profesyonellik ister o. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet abi, hı hı. Vallahi
0: bak,
1: bayağı
0: bak bunları bir... öğren, yalnız yarın bir gün yalnız yapacaksın. Sonra görmedim deme.
1: Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ay çok şık oldu ya bu. Aynaları kaldı herhalde değil mi?
0: Evet, şimdi bak kesiyoruz. Bana ver makas, elimi kesme. Tünle ne yapıyoruz şimdi? Aynaları bağlıyoruz. Gel şimdi. Sen daha güzel bağlarsın fiyonkları.
2: Emin misin Fikret Usta?
0: Ne yapıyorsun? Buraya atıyorsun.
1: Aa!
0: Bu iki.
2: Fikret Usta ustalıkla ikinci parçayı da kesti.
0: Bu buranın.
1: Tamam, ben bağlayayım onu.
0: Yok, daha sonra. Şu buranın. Bunlara sonra fiyonk atacaksın.
1: Tamam.
0: Bu üç etti. Sen şimdi bunlara fiyonk at.
1: Tamam.
0: Ben o birilerini hallederim, onların da fiyonkunu bağla. Bak şimdi bir tanesini gösteriyorum, o havada yap, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şöyle topluyorsun elinden. Tamam mı? Şöyle fiyonk atıyorsun. Yani istediğin gibi atabilirsin. Bu kadar. Ha. Şöyle de elinden açıyorsun.
1: Tamam.
0: Yapabilir misin?
1: Yaparım,
0: devam
1: yaparım.
0: Edeyim.
1: Yaparım, bir tane daha deneyeyim kendim.
0: Tamam, ben bir bakayım, o bir tarafı yapayım ben.
2: Sıra Tuğba'da. Ustamız dikkatle izliyor Tuğba'yı.
0: Çok güzel. Tamam. Onu da öyle yap.
1: Mükemmel oldu.
0: Mükemmel. Dört dörtlük. Tamam. Şimdi ben öbürlerini de yap.
1: Tamam abi, ben
0: bakacağım.
1: Yaparım.
0: Sen aynı fiyonga atarsın.
1: Tamam.
0: Şöyle bir dolanayım ben.
2: Tuğba şaşırtıyorsun beni. Sanki olacak gibi.
1: Görüyorsun değil mi? Bunu da başardım. Yapıyorum yani.
0: Ama biraz elin çabuk olsun. Bak konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bak geç kaldı araba.
2: Hay sağ olasın Fikret Usta.
1: Hep laf yiyorum, hep laf. Hep eziyet, hep böyle ızdırap. Yapıyorum işte, olmadım yani, oldu.
0: Bir arabanın süslenmesi 15 dakikadır. Sen yarım saattir 4 fiyonku bağlayamadın.
1: Yo, yapıyorum ben, yaptım.
0: Bak hale cevap veriyor. Hale veriyor. Ha, şöyle seri ol biraz, tamam.
1: Tamam, seriyim.
0: Tamam, bak bunları bağladım. Bunlar da aynı şekilde bağla. Bak öğrendin işte, bu kadar basit.
1: İsteyince oluyor değil
0: evet.
1: Mi?
0: İşte biraz çeneni tutsan daha güzel yapacaksın. Devamlı konuşuyoruz. Tabii.
1: Ama ben konuşmazsam olmaz ki.
0: Evet.
1: Ben

0: Konuşurum yani.
1: Sessizlik de iyi değil.
0: Evet, canın sıkılır ama bu sefer benden de. Değil.
1: Bak, bunu ben bağladım, sen bağlayacaksın. Sök, tekrar bağla ceza olarak.
0: Sökeyim.
1: Hah, bağla fiyon kunat. Ceza. Evet, olay tamam. Sonra da bu yerleri tertemiz süpür. Çöpe doldur.
0: Bir de.
1: Ben getiriyorum süpürgeyi, sen süpür.
0: Tamam.

0: temiz olsun, yerleri göreceğim. O bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tekrar ceza olarak dön. Bakayım yarın işe gelecek misin? Kolay mıymış, zor muymuş?
1: Bilmiyorum.
0: Ben zannetmiyorum geleceğini de.
1: Gelir miyim bilmiyorum yani. Şimdi sana söz vermeyeyim. Bunlar bak, da kalmış burada bak.
0: Süpürürken de öyle süpürülmez, bana ver. Bu son ihtarım bak. Kendini yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse, daha yenisini öğreneceksin.
1: Evet, usta oluyor evet. Böyle bu şekilde.
0: Evet, olay tamam.
1: Evet, gayet güzel bu şekilde.
0: Evet. Yok abi, bu fiyonklar olmamış. Bunları tekrar bağlasın, ben söküyorum. Tekrar bağlasın, bu böyle olmaz ki. Tabii ilk günü ya işin.
1: Tuğba şu... abi.
0: Hah, aferin, ben de onları söyleyecektim. Onları buna Tuğba güzelce vur, dizayn olarak.
2: Tuğba süslemedeki son rötuşlara devam ediyor.
0: Bak öğrendim. Onu da şölemesine vur, bak şöyle.
1: Heh. Şöyle biraz zengin dursun, değil mi araba?
0: Tamam. Yalnız bunların da maliyetini hesapla, pahalı bir çiçektir. Onun için.
1: Ona göre biz damattan parasını alırız. Sen yok, hiç merak etme.
0: Yok, konuştuğumuz fiyat var. Şimdi bir fiyat çekip ikinciyi isteyemez. Cezo olarak da fiyonkları açtım. Tekrar bağlar mısın onları?
1: Neden?
0: Hiç olmamış. Tekrar bağla. Bak cevap verdin, neden diyorsun. Demek ki bir şey biliyorum da ben sana bağla diyorum, değil mi? Düzgünce bağla. Yolda açılır, biraz zevkine göre yap. Tamam, ilk günüm, ben de anlıyorum da biraz fiyonk bağlamayı da öğren yani. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hepsini sök, tekrar ceza olarak bağla.
1: Oo, Fikret abi.
0: Yarın da işe gelip gelmeyeceğini bilmiyorum yani. Ben zannetmiyorum geleceğini. Bak şimdi oldu. Şimdi oldu. Hepsini tekrar sök. Arkadakini de sök. Onu da sök.
1: Bu sanki biraz büyük olmuş.
0: Hayır olmamış da sen bağlayamadın. Sen bağlayamadın. Bana cevap yetiştireceğine elindeki işine bak.
2: Bu bölümde gördük. Güzel kızımız Tuğba yine çok konuşmasının, ustalarına cevap vermesinin cezasını işleri bir daha yaparak çekti.
1: Ve geldik finale. Gelin arabamızı süsledik. Artık ne diyeyim yani, süsleyebildiğim kadar yardımcı oldum sana Fikret abi bu zor gününde.
0: Performansını çok beğendim. İnan ilk defa böyle güzel bir araba süsledik. Fiyonkları çok beğendim. Performansı 100 üzerinden 100. Bizi de mutlu etti. Biz de ondan öğrendiklerimiz var. Bundan sonra uygulamaya başlayacağız. Dört dörtlük iş oldu. Bir de müşteriden teşekkür alırsak bal kaymak olur.
1: Artık orası sizde. Müşteri memnuniyeti sizde. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Hem de öğrenmeye çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar da kolay değil. Siz bize kapınızı açtınız.
0: Yok, rica ederim.
1: Yardımcı oldunuz bana. Çok, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Evet, bugünkü bölümde kolay mı sandığında gelin arabası süsledik. Süsledik çünkü birlikte yaptık. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Babanı öldürdüğünü inkar mı ediyorsun?
1: Hayır!
2: Edemezsin zaten, cinayeti görenler var.
1: Onu ben öldürdüm, ben öldürdüm diyorum!
0: Niçin öldürdün?
1: Dövüyordu, açtık! Sonunda öyle bir şey istedi ki!
3: Tamam çocuklar, yeter!
0: Fakat komiserim, gerçeği söylemek üzereydi.
3: Baştan beri gerçeği söylüyordu zaten. Öldürdü ama suçlu değil. Babası kronik keş. Bu adamlar bulamadıklarında karılarını, kızlarını bile satarlar. Dosyayı oku, ona iyi bir avukat bul.
4: Gel, gel! Gel! Buyur ya! Bu kadar ayrıcalığım olacak.
3: Ayrıcalık değil, polisin konukseverliği.
4: Yemekhaneye inemedim, buraya getirttim, ne yapayım?
3: Görevlerini yapıyorlar.
4: Görevmiş! Beni sorguya çekmeleri faydasız. Bu ilk kez olmuyor, biliyorsun. Bu defa da önümü kolumu sallayıp çıkacağım. Biliyorsun dostlarım!
3: Bu defa öyle olmayacak. Aç gözlük ettin, işe kendin karışsın. Kamyonlarında kaçak eşya ve uyuşturucu madde bulundu. Tutulan zabıtları ortadan yok edemedim bu defa. Üstelik tır kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı. Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin. Seni artık ne avukatların, ne nüfuzlu dostların kurtarabilir. Afiyet olsun. Bizi bekliyorlar. Gidelim. Konuşacak mı? Böyle büyükler zora gelemezler. Beni asıl düşündüren onun patronları, daha büyükler.
4: Yani?
3: Para. Dünyayı pisleyen para. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
4: Odan da yeni bir gömleğin var mı?
3: Hayır.
4: Şu halinde seni polis değil, bir serseri sanabilir.
3: Beni neden Hanzo diye adlandırdıklarını biliyor musun?
4: Adama kibar davran bari. Koskoca bakanlık yetkilisi. Konuşmana dikkat et.
3: Boş ver, aldırma. Çocukluğumda kibarlık öğrenmeye vaktim olmadı. Kendimi bilmeye başlarken ekmek parası derdine düştüm.
5: Vahşetten başka bir şey değil. Yazık. Biliyorsunuz tabii. Akrep öldürdü çocuğu. Arkasından para istedi. Parayı vermezsek yeni bir cinayet daha işleyeceğini söyledi. Şimdi bizim zamana ihtiyacımız var. Parayı bulmak için zaman istiyoruz diye onu bir süre daha oyalayacağız.
2: İyi fikir.
3: Bence değil. Bu solucanla oynamak çok tehlikeli olabilir.
5: Zaman kazanırız. Bu arada kendisini bulma şansımız da olur.
3: Sanmıyorum. Bir yarar olmaz.
5: Bir öneriniz var mı?
3: Bu çocuğu mükemmel bir dürbünlü tüfekle vurdu. Bütün şehri hallaç pamuğu gibi arattık. Sokak sokak, ev ev aradık. En ufak bir iz bulamadık. Bu da karşımızdakinin işini ne kadar iyi bilen biri olduğunu gösterir.
5: Ne yapmalı sizce?
3: Vakit geçirmeden paranın hazır olduğunu ve buluşmak istediğinizi açıklayın. O solucanla ben karşılaşayım.
5: Ne dersiniz?
2: Öyle zannediyorum ki bir terslik olursa Ahmet öldürür akrebi.
5: Mesleğin en öfkeli kişilerinden birisiniz. Kafanızın yerine silahınızı çalıştırmayı tercih ediyorsunuz.
3: Yerine, zamanına ve adamına göre davranırım.
5: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
3: Pek kibardım doğrusu. Onlara bir şey anlatmak istedim. O solucan böyle bir işi tek başına yapamaz. Onun ardında pusuya yatanlar var. Asıl hedefimiz onlar olmalı.
4: Gene para babaları mı?
3: Neden olmasın?
4: Yeni yardımcın.
3: Neden? Mehmet'e ne oldu?
4: Emekliliğini istedi. Yeteri kadar da kurşunlandı. Herkes ölünceye dek görev yapmaz ya.
3: Bak oğlum, iş arkadaşımdan yana şanslı değilimdir. Önce Yusuf vurularak öldü. Sonra Rıza'nın ciğerinde bir delik açıldı. Mehmet de çüre ayrılmış.
6: Sizinle çalışacağım için onur duyuyorum efendim.

0: İşin zor evlat. 20 yıldır beraber çalışırız. Beraberce ölümlerin üstüne gittik. Beraberce acılar çektik. Gene de bu adamın nasıl biri olduğunu öğrenemedim. Bir süre deneyeceğiz birbirimizi. Hadi size iyi çalışmalar. Öğrenmek, pişmek, yetişmek istiyorsan soru sormaktan çekinme.
1: Dediklerinizi unutmayacağım efendim.
0: Efendiler kalem odasında. Efendi demeyi bırak. Adım Ahmet, öbür adım da Hanzo'dur.
1: Estağfurullah efendim.
0: Kaç yaşındasın?
1: 25. Üniversite mezunuyum. Yeni evliyim.
0: Karınla tanıştığımız zaman bana kızmamasını söyleyeceğim. Seni çok geceler boşuna bekleyecek. Bir polis önce mesleğiyle evlidir. Evet, dinliyorum. Tamam. Etilerde bir genç kız ölü bulunmuş. Bu senin ilk görevin.

Cinayet masasına hoş geldin evlat. Hadi bakalım sen biraz hava al. Hadi. Silahtaki parmak izleri saptanacak. Parafin testi yapılsın. Cesedi derhal morga kaldırın ve otopsi yapılsın.

0: Ceset karşısında kusan ilk polis sen değilsin. Kusmakla kötü bir polis olmazsın. Bu senin sadece insan olduğunu ispatlar o kadar.
1: Teşekkür ederim efendim. Abim.
0: Bundan sonra efendimi unut. Bu evin kimin olduğunu öğren. Gelen giden var mıymış, tamam mı? Genç kızı gören olmuş mu? Silah sesi duyulmuş mu? Kimler duymuş?
1: Baş üstüne.
0: İşte, gördüğünüz gibi İstanbul 15 bölgeye ayrılmış. Bütün sokaklar tutulmuş. Teraslar, hatta bütün bodrumlar aranacak. Ekiplerin hepsi hazır olmalı.
1: Baş üstüne. Ölü bulunan kızın otopsi raporu. Kızın öldüğü ev yaşlı bir karı kocanınmış. Geçen yıl ölmüşler. O zamandan beri ev boşmuş.
0: Genç kızı tanıyan var mı?
1: Kimseler tanımıyor. Bütün semtliği sorguya çekti.
0: Sabıkalı listeleri aransın, akrabe benzeyenlerin listesi çıkarılsın.
2: Başüstüne.
1: İntihar sebebi belli mi?
0: Çok usta bir cinayet. Katil her şeyi iyice hesaplamış. Önce kızı kirletmiş, sonra da öldürmeye mecbur olmuş. Kızcağız 3 aylık hamileymiş. Allah kahretsin, şu dünyanın içine bir de ben kusabilsem.
3: Sahil koruma hazır komiserim.
0: Buyurun amiralim. Evet, sizin ekibin yanına bir ekip yerleştireceğiz. Tamam efendim. Ekiplerin hepsi hazır olsun.
3: Başüstüne komiserim.
2: Bir çocuk öldürdü akrep.
0: 7-8 yaşlarında bir erkek çocuk. Gene bir zenginin oğlu mu?
2: Evet.
0: Cengiz Soylu elimde. Canlı olarak kavuşmak için 3 milyon lira ödeyeceksiniz. Parayı Hanzo adlı bir polis getirecek. Gece yarısı Levent'teki benzincide bekliyorum. Parayı aldıktan 1 saat sonra çocuğu sağ olarak bulursunuz. Unutmayın, hergeliliğe kalkmak kurbanın gebermesi demektir.
4: Karanlık bir yerde birkaç kişiyle kıstırabilir seni. Öldürebilir. Parayı alır, çocuğun yerini de açıklamayabilir.
0: Bu durumda bir polis kendini düşünebilir mi?
4: Gidecek misin?
0: Gideceğim.
1: Bunun başka çaresi yok mu?
5: Başka bir çare biliyorsan söyle.
1: Göz göre göre ölüme gidiyor ama.
5: Daha konuşacak mısın?
0: Tamam şef. Ona neden birkaç gün izin vermiyorsun? Gel. Yorucu ve kanlı bir gün geçirdin. Karın da bekliyordur. Hadi doğru evine.
5: İkiniz de defolun, dışarıda halledin meselenizi.
0: Babayı kızdırmayalım, yürü. Başkomiser Ahmet, buyurun.
6: Para yanında mı?
0: Yanımda.
6: Sahiden polis misin?
0: Evet, Hanzo'yum.
6: Tek başına gelip gelmediğinden emin olmalıyım.
0: Yalnız başımayım.
6: Öğreneceğiz, anlayacağız. 10 dakika sonra Ayazağa'daki benzincide olacaksın. Hiçbir vasıtaya binmek yok.

0: Evet, konuş.
1: Birinci Levent'teki taksi durağına dön, koşmaya başla. 10 dakika vaktim var.
0: Nedir bu oyun, ne yapmak istiyorsun?
1: Koş dedim. Sesini duymazsam telefonu kapatırım. Çocuk da geberir.
0: Bir ceset için metelik alamazsın.
1: İzlendiğini, korunduğunu fark edersem, birisiyle konuşursan, bir köpeği bile okşamaya kalkışırsan, bu iş biter.

0: Evet, bekliyorum.
1: Yetiler taksi durağına. Gene 10 dakika vaktim var.
0: Yaya olmaz, 10 dakikada yetişemem.
1: Ne diyorsam onu yap.

0: Alo, kimi aradınız efendim? Anlayamadım, kimi?
1: Ancak yetiştim, söyle.
2: Kim açtı telefonu?
1: Taksi şoförü.
2: Yalan söylüyorsun.

0: Alo.
1: Sen misin polis?
0: Evet benim.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Seni izliyorum. Yıkılacak kadar yorgunsun domuz yavrusu. Koşmaya devam. 20 dakika sonra Tarabya'daki benzincide.

0: Alo, konuş.
1: Sana inanmaya başladım. 20 dakika daha koşacaksın.
0: Nereye?
1: Belgrad Ormanı girişinde buluşacağız.

0: Hoş geldin Hanzo. Yorgunluktan geberiyorsun değil mi? Aptal herif, sen polis değil koşucu olursun ancak. Şimdi yavaş yavaş geri dön.
1: Yeah.

Demek tabancasız geldin. Başımıza bela olmuştun. Ben de seni akıllı bir adam sanıyordum.

0: Paralar benim, sen de öleceksin!
1: Canını yakalayın!
2: Konuş lan! Konuş! Çocuğu nereye sakladın? Acımam akrep! Gözünü oyarım!
0: Dur! Dur yapma Hanzo! Söyleyeceğim! Etler, Çamlık'taki inşaatta!
2: Kalk bakalım!

0: Daha çabuk. Her şey hazır mı?
1: Her şey hazır.
2: Malzemeler tamam mı?
0: Tamam. Unutmayın. Çelik tel yanına halat gerilecek.

0: Salud, pana. Salud. Adın ne senin?
1: Çetin.
0: Of.

bahsedin. Ben aşağı atlamaktan çok korkarım. Birlikte atlayacağız. Sen korkma sakın. Hadi.

0: Sigara içer misiniz?
1: Ağzımın tadı yok.
0: Sizi rahatsız eden bir şey var abi.
1: Dünyada beni rahatsız eden çok şey var.
0: Söylediğiniz gibi bu işte sizden öğreneceğim çok şey varmış. Önce şunu öğrendim. Siz göründüğünüz gibi katı, acımasız değil, dünyanın en duygulu insanısınız. Ve en iyi yürekli Hanzo'sun. Bir çocuk için hayatınızı hiçe saydınız. Çocukları çok seviyorsunuz.
1: Benim de bir çocuğum vardı. Ve bir de beni seven karım. Tatil yapabildiğimizde buraya pikniğe geliyorduk. O zamanlar senin yaşındaydım ve dünyanın en iyi polisi olmayı istiyordum. İşler, işler. Geceler, gündüzler birbirine karıştı. Bazen 10 günde bir eve gidebiliyordum. Bir gün geldiğimde evde yoklardı. Karım Almanya'daki abisinin yanına gitmiş. Ara sıra oğlumdan mektup alırım. Adı Murat'tır. Bu kızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Evvela kuaförlerden başlayacağız.
0: Baş üstüne abi.
2: Saatçi Besim Bey davetiye göndermiş. Kızının düğünü varmış. Şanslı adammış damat. Nesrin güzeldir, hamarattır. Elinden dikiş nakış da gelir.
3: Mutlu olsun hanım.
2: Sana Frank gömleği pijama dikmek istemişti. Hatırladın mı? Niçin beğenmedin kızı? Nesi vardı? Neden evlenmiyorsun sen?
3: Başlama gene ana.
2: Analar 40 yıl baki değildir. Ölmeden yuva kurduğunu görmeliyim. Torun sevmeliyim.
3: Benim tek sevgilim sensin anacığım. Canım, canım ana.
2: Birini bul artık. Dünyada ne güzel, ne iyi kızlar var.
3: Var ana. Öyle birini gördüm. Kanlı bir gazete örtülmüştü üstüne. Kurşun yüzünün yarısını parçalamıştı. Öldürmüşlerdi.
2: Zavallı kız.
3: Bunu tanıyor musun?
4: Hayır, tanımıyorum.

0: Zeynep Hanım ve kızı Filiz.
1: Uyuyalım. Annenle. Canım. Böyle.
2: Ne diyorlar birbirlerine?
0: Filiz çok özlemiş annesini. Bir gece beraber uyuyalım diyor.

0: Çok özlemiş annesiyle beraber uyumayı. Annesinin işleri çokmuş. Gelecek hafta alacakmış. Zeynep Hanım çocuklarımızın saçlarını keser, temizliklerine yardım eder. Bir bakıma hepsinin annesidir.
1: Kocası yok mu?
0: Kızının sağır ve dilsiz doğduğunu öğrenince terk etmiş evini. Bir daha da ortaya çıkmamış. Niçin izliyorsunuz?
1: Önemli bir sebebi yok. İyi akşamlar müdür bey.
0: Size de efendim.

0: Bir anne için dayanılması çok zor bir olay. Kederinize katılıyorum.
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Konuşmanızı. Bu genç kızdan bahsetmenizi.
1: Söylemiştim. Hiç görmedim. Tanımıyorum.
2: Onu tanıyorsun. Onu öldürenleri koruyorsun.
3: Onu karnındaki çocuğuyla beraber öldürdüler. Senin de bir çocuğun var. Kadın çocuk demeden öldürülen bir dünya yarattılar. Kızını böyle bir dünyada mı yetiştireceksin?
1: İsmi Ayşe'ydi. Hiç kimsesi yoktu. Evlere gidip ilkokul çocuklarına ders vererek hayatını kazanıyordu. Saçını yaptırmaya gelmişti bir gün. Öyle tanıştık.
0: Hiçbir erkekten bir ilişkiden bahsetti mi?
1: Evet. Aşıktı. Çok seviyordu.
0: Kimi seviyormuş?
1: Bilmiyorum. Çok zengin olduğunu söyledi sadece. Kendisinden söz etmesini yasaklamış adam. Bu işe bulaşmak istemiyorum. Hem kendim, hem kızım için korkuyorum.
0: Adresini biliyor musun Ayşe?

Kimsesiz yaşlı bir kadınla genç bir kız oturuyormuş. Kadın ağır yaralı Taksim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızdan haber yok. Yangın esnasında evde değilmiş.

0: Yanmış makbuzun külü üstünde sadece iki isim okunabildi.
1: Nedir bu isimler?
0: Ayşe. Diğer isim güçlükle okunabildi. Bazı harfler tamamıyla yok olmuş. Anlaşılan kadarı Foto Miami.

0: Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan gözlerini aç. Bu kızı tanıyor musun? Bak şimdi. Cevabın evetse gözlerini bir defa kapa. Hayırsa iki defa. Anladın mı? Neden çıktı yangın? Kaza mıydı? Emin misin? Yangını çıkaranları görebildin mi? Yakanları gördün mü dedim? Şimdi dikkatli dinle. Ayşe'nin sevgilisi var mıydı? Adamı hiç gördün mü?
1: Yeter! Hekimlikte bu kadar katı ve acımasız olmak yoktur.
0: Bir cinayet kovuşturması bu. Ayşe'den sonra bu kadına da acımadılar. Sıra başkalarına da gelebilir.

0: Aradığım resmi de mutlaka almışlardır. O resimde Ayşe'nin katili vardı. Sen hemen telefon et. Ekip gelinceye kadar da bir yere ayrılma. Her tarafı ara.
1: Baş üstüne abi.
0: Ben gene de arayacağım ya.

0: Yakında çok paramız olacak ama.
1: Cimri babana mı güveniyorsun?
2: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
3: Kim yiyecek, bunlar yiyor.
1: Günaydın anneciğim. Günaydın.
4: Madem altın, koçum benim.
2: Az ekmek yemeyiz be çivun.
5: Hatıralar solmadan gel bana.
1: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
6: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
4: Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
7: Teneke teneke altınları varmış derler.
4: Vardır ya, vardır.
7: Nerede biliyor musun?
2: İşte bir bunu kimse bilmez.
8: Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
4: Kapat kulübesinden. Altınlarım! İmdat!
6: Bunlar hediyem olsun.
1: Gözünüz aydın beyefendi.
2: Gözünüz aydın.
9: Yasemin'in tatlı aşkı. Bugün 18'de TV4'te.

0: İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ayrola çocuklar.
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?

0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Türkcellilerin yanında...
2: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
3: İşte Çetmen, işte hayat.
4: Bu var ya bu,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir zamanlar bu orman, milyonlarca canın nefesiydi. Her dalda bir yuva, her gölgede bir yaşam saklıydı. Sonra tek bir ihmal. Küçücük bir kıvılcım, bütün bu nefesleri yuttu. Gök siyaha döndü. Ağaçlar birer birer sessiz çığlıklarla çöktü. Ve ormanın kalbinde binlerce hayat kül oldu. Çığlıklarını duyabildin mi? Koşarken yere düşen gölgelerini, dumanda kaybolan nefeslerini görebildin mi? Anne yüreğinin son bakışını, yavru yüreğinin suskun korkusunu. Bugün bu ormanda sessizlik varsa, o sessizlik milyonlarca çığlıktan geri kalandır. Yangın bitti ama vicdan hala yanıyor. Yeşil vatanı sev, yeşil vatanı koru. Çünkü onların nefesi bizim nefesimizdi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Siparişiniz.
6: Ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
9: Gel.
8: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
9: Aşkım.
8: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap!
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
7: Otel harika.

0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Zeynep Hanım'ı arıyorum.
1: İki gündür gelmiyor Zeynep.
0: Neden?
1: Bilmiyoruz, hasta olabilir.
0: Haber vermesi gerekmez miydi?
1: Gönderecek birini bulamamıştır diye evine baktırdık, evinde de yokmuş.
2: O geceden beri gelmedi, telefon da etmedi. Kötü bir şey mi var?
0: Zeynep Hanım'ın başı dertte. Size gelecek olursa mutlaka beni arasın, tamam mı?
3: Zeynep denen geberdiğinden şüpheniz yok demek.
0: Hayır, yok.
3: Salaklar! Polisin verdiği rapora göre, yanan arabada ne bir insan iskeleti, ne kemiği, ne de külü var. Kadın eğer ölmemişse yandınız. Patron sizleri aramadan, gidin bulun o... gebertin, eşek herifler!
0: Bir resim aradım kocanızın stüdyosunda, ama bulamadım. Onun yerine çok başka, çok şaşırtıcı pozlar geçti elime. Bir yığın çıplak kadın, erkek. Bu acılı gününüzde sizi üzmek istemezdim ama mecburum. Kocanızın dostları kimlerdi?
4: Paralı insanlar. Üzgün değilim. Bir gün köşeye sıkışacağını biliyordum. Gizlice resimleri çektiriyorlardı. Çok para veriyorlardı. Paranın yapamayacağı şey yoktur.
0: Doğru. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Parayı verenler o resimleri ne yapıyorlardı?
4: Belki bazı işlerde silah olarak kullanıyorlardı. Belki de seyrederken cinsel zevkleri artıyordu. Sizin aradığınız nasıl bir resimdi?
0: Genç bir kızla onu öldüren katilin.
4: Bırak bunları! Küçük toy kızlar parayla çarçabuk aldatılır. Arada bir de öldürülür. Çok yakışıklısın. Dünyada cinayetlerden başka şeyler de var.
0: Benim için yok. Katili bulana kadar demek istedim. Hadi eyvallah.
4: Budala!

0: Her şeyi depo edin. Yeriniz yetmezse denize dökün. Ama fiyatları hep yüksek tutun. Halkı kuyrukta bekletin. Yalvartın, bunaltın. Bezdirin halkı. Sonra gereken yapılacaktır. İşlerde en küçük bir aksama görürsem gözünüzün yaşına bakmam. Şimdilik bu kadar. Hanzo'nun işi?
1: Sabri işi beceremedi ama kendini öldürdü. Böylece delil ortadan kalkmış oldu.
0: Akrep işi de istediğimiz gibi yürümedi. İhaleye girecek iki sanayiciyi bertaraf ettik. Birinin çocuğu öldü, ötekini Hanzo kurtardı. Ama artık akrep yok. Bana yeni bir akrep gerek. Tırla polisi öldüren, yakalanan Müfit Bey konuşabilir. Çaresini bulup onun icabına bakmalıyız. Ve diğer sanayicileri mutlaka ihaleden çekmeliyiz.
1: Hanzo'nun dosyası ele geçti. Herif hayatı boyunca en ufak bir falso yapmamış.
0: Evet ama ona bu falsoyu biz yaptırabiliriz.

0: İyi bak bakalım, tanıyor musun bunu?
1: Tanıyorum, Sabri'dir adı.
0: Ne iş yapar?
1: Eskiden öldürürdü. 3 yıl önce afla çıktı. Sonra birdenbire çok para kazanmaya başladı. İzin ver, hayat hikayesini getireyim sana.
0: Pekala. Eyvallah.
1: Selametle abicim.
2: Merhaba müdür bey.
3: Zeynep, neredesin? Aramayan yok seni.
2: Kimler arıyor?
3: Polis. Hemen telefon etmeni istedi. Ayrıca birkaç da erkek aradı. İsim vermediler.
2: Kızım, Filiz'im nasıl?
3: İyi, seni çok özledi.
2: Ben de çok özledim kızımı. Bugünlerde geleceğim. Gece gelebilirim ancak. Size aradığımı kimseye söylemeyin. Polisten başkası bilmesin.
4: Zeynep okula telefon etmiş. Kızını görmeye gidecekmiş.
0: Ben de inşaatta intihar eden adamın kimliğini öğrendim.
4: Galiba bu işin sonuna geldik.
0: Cinayet masası, başkomiser Ahmet.
5: Merhaba, ben Nevin. Fotoğrafçı merhum Samim'in karısı.
0: Merhaba Nevin Hanım. Nasılsınız?
5: Sizi mutlaka görmeliyim. Söyleyeceklerim var. Buraya gelebilir misiniz?
0: Hemen geliyorum.
5: Ne var?

0: Akşam iyiymişsin.
1: Parmağımın ucunu bile sürmedim o.
0: Seni oradan biz aldık. Leş gibi içki kokuyordun.
1: Üstüme dökülmüş olacak. Bir yudum içki içtim. O da ilaçlıymış. Sen inanıyor musun buna?
0: Mahkemede çok terleyeceğiz.
2: 10 sene öncesinden tanışırız. Kısa bir süre birbirimizden hoşlanmıştık. İlişkimiz bir süre devam etti. Sonra ayrıldık. Evlendim ben. Birkaç gün önce kocamın ölümüyle ilgili...

0: Kovuşturma bahanesiyle geldi. Beraber yaşamamızı istedi. Tehdit etti, korkuttu. Kurtulamadım elinden. Nefret ederek razı oldum.
1: Yalan! Hepsi yalan bunların!
2: Susun! Yerinize oturun! Yoksa dışarı çıkartırım.
0: Elinden kurtulamayınca, tanıklarla ve resimlerle durumu saptamak, gerekli yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Beni zorla evine bile götürdü. Tanığım var Sayın Yargıç, annesi tanığımdır.
2: Tanık ya.

0: Bu kadını tanıyor musun?
1: Evet.
0: Dedikleri doğru mu? Evinize hiç geldi mi?
1: Geldi efendim. Bizde oğlumla kaldığı geceler oldu.

0: Kocam bugün çok içiyor.
1: Kapıcıyı getirin.
2: Baştır efendim.

0: 那是得您们。Sevgili konuklarım, eğlenmenize bakın. Sungurlar her zaman tetiktedir ve gözleri keskindir.
1: Hanzo'nun işi tamam.
0: Nevin büyük bir iş başardı. Kutladığımı bildir. Hanzo'ya yapacaklarım daha bitmedi.
2: Kapatıyoruz, neredeyse sabah olacak. Bu zıkkım hiçbir derde çare olmaz.

0: Siz kimsiniz?
1: Para ve gücüm ben. Seni ve sülaleni mahvederim. Bütün dükkanları ve kamyonları bana satacaksınız. Razı edin onu. Gecekondu işi halledildi mi?
2: Gecekondularda yıkım sürüyor. Çoğu yerlerde apartman yapımına başlandı ve hepsi şimdiden satıldı. Kendi paramızı kullanmadan bu işi bitireceğiz. Sonra katları yeniden satacağız. İlk olanları halktan bize mesele çıkarmayacaklardan seçtik. Bir şey yapmaya kalkarlarsa hemen başlarını ezeriz.
1: Güzel.
3: Bu sana son ihtarımız. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
0: Tamam, oldu. Razıyım.
4: Affedersin.
0: Yürü Hanzo!

merhabalar abimiz, geçmişler olsun. Sana değil, anneciğine geçmiş olsun demek istedim, anladın mı? Tırlatmış zavallı, fıttırmış, tımarhanedeymiş, iyi mi?

0: Vay be! Ahmet abimiz, Zampara abimiz!
1: Bir hatuna zorla saldırmak yakışır mıydı sana?
0: Pekmez gibisin bakıyorum. Az iyiliğini görmedik.
1: Bitirmanı da erkitelik ha?
0: Tam sana göre!
1: Şaşar mı bize?

0: edelim. Başınıza gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum! Tanıklık yapacağım. Ne derseniz yapacağım. Yıkılmayacaksınız. Sizin gibi bir adam yenilmez. Hepimizin intikamını siz alacaksınız. İşlerin bu hale gelmesine biraz da ben sebep oldum. Kendimi düşündüm sadece. Korkak, kaçak, yüreksiz bir kadınım ben. Bildiklerimin hepsini anlatmadım. Evet, her şeyi gizledim. Ayşe'nin katilini gördüğümü söylemedim size. Bir gün dükkana telefon etti. Ağlıyordu. Sevgilisiyle kavga etmişti. Bana ihtiyacı vardı. Evine gitmesini, beni beklemesini söyledim.
1: Sabrım kalmadı artık, bekleyemem.
2: Bekleyeceksin, yoksa gebertirim seni.
1: Hiçbir şey yapamazsın. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Aylar geçiyor, bana hep yalan söylüyorsun. Beni aklamak, namusumu temizlemek zorundasın, mecbursun.

0: buna? Yoksa yapacağımı biliyorum.
1: Serser böcek! Beni tehdit etmeye kalkma! Ezerim seni!
0: Açıklayacağım, elimde deliller var! Mahvolacaksın, herkes duyacak!
1: Deliller mi? Onları bana vereceksin! Senden de kurtulacağım!
0: Hayır! Hayır!
1: Ben bulurum onları!
0: Yapma!

0: odaya bir süre çıkamadım. Düşüp bayılmışım. Kendime gelince kaçtım evden.
1: Katili görsen tanıyabilir misin?
0: Evet. İçtiği sigara izmaritine... dağılıp devrilmiş eşyalara bile el süremedim. Odada hiçbir şeye el süremedim. Olduğu gibi duruyor her şey. Ayşe'nin taşlıktaki kanı bile duruyor.
2: Ahmet abi, siz misiniz efendim?
1: Başlarım şimdi efendinden. Hemen gelmeni istiyorum.
2: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
1: Kolay gelsin. Sana kızmıyorum. Sen dünyayı pisleyen, para için her güzel şeyi öldüren... o çarkın küçük bir maşasısın.
3: Ben...
1: kimler adına bana bu iğrenç tuzağı hazırladın?
3: Söyleyemem, öldürürler beni.
1: Konuşmazsan seni ben öldüreceğim. Patronun bir yerde yanıldı. Mesleğim, silahım elimden alınınca, dövülünce... annem çıldırınca yıkılacağımı sandı. Olmadı. Niçin biliyor musun? Anlatayım da dinle. Karnında çocuğunu taşıyan Ayşe'nin umutları vardı. Öldürdüler onu. Dünyayı güzelleştiren bu genç umutları kan ve pisliğe bulamanıza tahammül edemiyorum. Bu içimi öfkeyle, kinle dolduruyor. İşte bu yüzden yok olmadım. Senin umudunsa bir valiz dolusu iğrençlikle kaçmak. Bu akşam İtalya'ya uçacaktın. Döviz kaçırıyorsun. Milyonlarca liralık mark, dolar ve altın kaçırıyorsun. Bu suçun cezası 15 seneden başlar.
3: Ne? Ne istiyorsun karşılığında?
1: İşbirliği yaptığın katilin adını.
3: Yardım edecek misin bana?
1: Hı, evet.

0: Katil. Sungur'du. Sungur Çapan.
1: Ünlü iş adamı Sungur Çapan mı?
0: Evet. Onu çok seviyordum. Anlıyor musun?

0: bu mu?
1: Evet. Ayşe'nin sevgilisi, katil bu adamdı.
0: Alman mafyasının bir kolu İstanbul'da. Derhal onlarla temasa geçin. Gönderecekleri silah miktarını da öğrenin. Ayrıca

0: Tuhaf bir adamsın sen! İlgimi çekmeye başladın! Mesleğinden kovuldun! Annen bile sana ihanet edip çıldırdı! Şerefsiz, parasız, kimsesiz bir zavallısın! Gene de dirilmeye çalışıyorsun!
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor!
1: Geceleri rahat uyuyabiliyor musun?
0: Tabii! Uyuyorum!
1: Nasıl uyuduğuna şaşıyorum! Öldürdüğün Ayşe, yaşlı kadın, fotoğrafçı, Nevin,

0: Allah zehirleyip paçavraya çevirdin gençler. Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken, fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze, çocuklar soğuktan titrerken, analar babalar alacakaranlıkta kuyrukta beklerken, stok ettiğin yakacak maddeleri. O iğrenç para için dünyayı açlığa, soğuğa, yokluğa, kara borsaya mahkum edip yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Çocuklar aç uyurken, onurlu babalar eve ekmek götüremedikleri için canlarına kıyarken, çılgınca artan o paralarınızı ne yapacaksınız?
1: Bir solucansın sen! Seni bir kürekle parça parça etmeli! Paramparça! En ufak parçam bile bir daha kıpırdamamalı!
0: Savaş başladı Sungur Bey! Bu iyilerle kötülerin savaşıdır! Mahkemeye bir tanık getireceğim, cezanı çekeceksin! Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek!
1: Bana hiçbir şey olmaz, defol buradan! Sen Sungur'la başa çıkamazsın! Sungurlarla başa çıkılmaz, onlar bitmez!
0: Bitecek! Sömürdüğünüz, mazlum halkın umutlarıyla geleceğim üstünüze! Bugün bir Sungur, yarın hepiniz biteceksiniz! Savcı, Sungur Aktoy hakkında dava açılmasını kabul etti.
2: Bu habere bir sigara içilir efendim.
0: Hem sigara, hem efendim ha?

0: silahla tehdit ettiler bizi. Hiçbir şey yapamadık. Hepimizi buraya kapadılar. Korkudan ölüyorduk. Filiz'i alıp gittiler.
1: Söz veriyorum, Filiz'i kurtaracağım.
2: Hayır, acımaz öldürürler. Onu ancak ben kurtarabilirim, ben!
1: Bana inanmanı, güvenmeni istiyorum. Sakin ol, ağlama, şimdi gidip Sungur'u bulacağım.
2: Hayır, ben gideceğim, ben konuşacağım onunla. Vazgeçiyorum, tanıklık yapmayacağım, yapmayacağım!
1: Olmaz öyle şey, mecbursun, bütün ölenler için mecbursun! Bu pisliklerle savaşmaya mecbursun!
2: Değilim! Zorlarsan inkar ederim! Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum! Kızımı istiyorum ben! Senin çocuğun yok, bilemezsin! Bir çocuk için bin annenin canı feda olsun! Anlıyor musun? Kızımı istiyorum!
1: Benim de bir çocuk... Peki, git!
2: Yalvarırım, kızımın canını bağışlayın! Kulunuz, köleniz olayım! Öldürmeyin yavrumu! Dövün! Hiçbir emrinizden çıkmayacağım! Ne emrederseniz onu yapacağım! İsterseniz beni öldürün! Parçalayın, yakın! Dilimi koparın, gözlerimi oyun! Ama yavruma, Filiz'ime kıymayın! O zavallı masum çocuğuma!
3: Tamam, anlaşıldı! Aklın başına gelmiş, ağlama! Al götür hanımı, çocuğunu da teslim et!
2: Ne desem, ne kadar dua etsem azdır! Allah sizden razı olsun!
3: Tamam dedim, hadi git!

0: Nerede kızım?
1: İşte kızın. Git kucakla.
0: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!

0: İddiasını ispatlayabilirse tekrar görevine dönebilir.
1: İspatlayacaktır.
0: Kendisiyle hemen konuşmak istiyorum. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Aratmadığım yer kalmadı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor.
2: Ahmet'le yanındaki tanık öldürülecek. Uyanık olun. İkisini de adım adım izleyin. Bana bir şey olursa hepinizi mahvederim.
3: Meraklanmayın, ne isterseniz yapılacak beyefendi.
2: Her ne pahasına olursa olsun, ölmelerini istiyorum. O tanık mahkemede konuşursa, sadece benim değil, hepimizin sonu olur ona göre.
4: Emredersiniz. O şimdiden ölmüş demektir.

0: Bizimle gelmeyeceksin.
1: Neden?
0: Hemen başka bir vasıtayla döneceksin İstanbul'a.
1: Ama neden abi?
0: Karının doğum yapmak üzere olduğunu kendin söyledin. Git yanında bulun. Seni tehlikeye atamam.
1: Mesleği böyle mi öğreteceksin bana? Görevden kaçırarak mı?
0: Ne emrediyorsam onu yap.
1: Beni çiğnemeden geçip gidemezsin abi.
0: Gel.
1: Sağ ol abi.

0: Nasılsın evlat?
1: Abi, sen haklıymışsın. Daha öğrenecek çok şey varmış. Oğlum olursa adını Ahmet koy. Ahmet.

0: Yakında çok paramız olacak ama.
1: Cimri babana mı güveniyorsun?
2: Haftada 100 gram eti kim yiyor?
3: Kim yiyecek, bunlar yiyor.
1: Günaydın anneciğim. Günaydın.
4: Adam altın, koçum benim.
2: Az ekmek yemeyiz be çubuk.
5: Hatıralar solmadan gel bana.
1: Sekreter olarak çalışmaya başlıyorum.
6: Sizleri karı koca ilan ediyorum.
4: Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
7: Teneke teneke altınları varmış derler.
2: Vardır ya, vardır.
7: Nerede biliyor musun?
2: İşte bir bunu kimse bilmez. Bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
4: Kapat kulübesinden.
2: Altınlarım! İmdat!
6: Bunlar hediyem olsun.
1: Gözünüz aydın beyefendi.
2: Gözünüz aydın.
8: Yasemin'in tatlı aşkı. Birazdan TV4'te.
9: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Abi motor komple gitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
16: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle...

0: Tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boyacı.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
12: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları.

0: Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
1: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
0: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
0: Gün ilk dakikada başlar.
1: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo bütün piliç ve tavuk baget 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
12: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
2: Gel.
1: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Obsessor. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: A101'de pirinç but ızgaranın kilosu 287 lira 50 kuruş.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Tanık konuştu, mahvolduk. Ya.
7: Kaybettin. Seni cinayet suçlarıyla tutukluyorum.
6: Geldiğin zaman beni bulamamış olamaz mısın? Kaçmış olamaz mıyım? Ne istersen, ne kadar istersen ödeyebilirim sana. İyi düşün. 1 milyar teklif ediyorum sana, yalvarırım. Bütün servetini verebilirim sana. Bırak beni, yalvarırım bırak. Bırak ne olur.
7: Bugün bir sungur, yarın bütün sungurlar tutuklanacak.

0: çek eşya kalmayacak, anladınız mı? Bu zafer bir manmış. Sosyete de caka satacağına borcunu ödeseyi. Seni cırıl cıbıldak bırakmazsam bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de. Ben adama tek vuruş yedirmeyeyim be!
1: Bırak, bırakın beni! Çok güzel, bırakın sergiliyi, haklıyım hakeli!
2: Buradaki eşyaları da alacağız beyefendi.
1: Bırakın beni, bırakın! Ahlaksız tepeci! Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum! Attığı kazıkları yetmedi mi? Tutla beni!
3: Destur Nakim, destur!
0: Faizle para alan sen diye misin? Faizini ödedin mi?
1: %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be!
0: Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin.
4: Burası tamam ha.
0: Duvarda resmin vardır, unutmasınlar. Gel sen.

0: Bırak. Çivisini de sök, çivisini de! Lan gibi ne bakıyorsun, sök işte!
1: Ulan pes be!
2: Bırakın beni! Ya, sakin ol lütfen! Evet, rica ederim, çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın!
3: Uymayın siz ona beyefendi, çok güzel!
2: Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak!
3: Kendinize hakim olun beyefendi!
2: 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol!
0: Kaç kömüş!
1: Buyur ha!
0: Oza bak!
4: Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok.
0: Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sana bak.
4: İşimiz tamam.
0: İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara. Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın.

0: adama bir mal.
1: Muzaffer! Muzaffer!
2: Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok!
1: Nihayet haciz edildin değil mi?
2: Rica ederim Feroş, rica ederim, sinirlenme!
1: O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi?
2: Malşans Feroş'um, malşans!
1: 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi?
2: Herif şarıklı erkan art Feroş'um, şarıklı!
1: Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha? Ben senin için artık hiçbir kurtuluş göremiyorum!
2: Feroş'um!
1: Ben gidiyorum Muzaffer, sana da bon şans!
2: Nereye Ferhundeciğim, nereye gidiyorsun?
1: Mikroplarla Mücadele Derneği'nin kokteylini!
2: Aman neyi, Yasemin'i de götürmeyi sakın ihmal etme!
1: Yasemin kendisine zengin bir koca arandığını bildiği için öyle yerlere katiyen gitmiyor!
2: Gitmiyor mu? Ne demek efendim, gidecek!
1: Yasemin biraz önce sinemaya gitti!
2: Sinemaya mı? Gene mi sinemaya? Bana bak Feroş, ben bu kaçamaklardan artık iyice işkilleniyorum. Sakın bir flörtü falan olmasın.
1: Benim kızım Kenar Mahalle Dilberi değil.
2: Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez. Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır ya zurnacıya.
1: Şimdiki halde en büyük tehlike müflis bir babanın kızı olarak ortada kalmasıdır.
3: Kış günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız.
4: Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek.
3: Hangi parayla? Bak kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan.
4: Yakında çok paramız olacak ama.
3: Cemre babana mı güveniyorsun?
4: Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla.
3: Gene atmaya başladın.
4: Vallahi doğru söylüyorum.
3: Ne çalıyorsun?
4: Şarkı söylüyorum.
3: Söyle bakalım.
4: Söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmazsan gel gör. Bütçemize uygun bir yer bulduk, çalışıyoruz.
3: Burada söylemezsen hiçbir yere gitme.
4: Adama deli derler, karakolu boylarsa karışmam.

0: Ben bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başı?
1: Nasıl 5 lira olur ha?
2: Aman bey, bunun içinde yağı var, soğanı var...
3: Et yok!
0: Gözünüze dizinize dursun, haftada 100 gram eti kim yiyor?
1: Kim yiyecek, bunlar yiyor!
3: Ha bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım!
0: Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz!
1: Çalarlar ha, çalarlar!
2: Aman bey, nasıl olur?
0: Çalıyorsunuz, itiraz istemem!
3: Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor!
0: Ne, hem peynir hem zeytin ha! Lan siz beni batıracaksınız!
1: Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş!
0: Çok yaşa oğlum Şakir! 4 dörtlük lakırdı diye ben buna derim işte! Defolun karşımdan, gözüm görmesin sizi! Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi! Arama tarama yapacağım! Aha, bu göbekten şüpheleniyorum!
1: Ben bir kilere bakayım ha!
3: Yollayacaksan yolla!
0: Acele etme!
3: Küçük bey!
0: Gene ne var lan?
4: Çok şey var! Senden biraz konuşmak istiyorum baba!
0: Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş!
4: Ama benim paraya ihtiyacım var baba!
0: Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı?
4: Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba!
0: Aha bak bu doğru!
4: Şakayı bırak baba! Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim!
0: Ne altı deseniz, bana paradan bahsetme!
4: Senden sadaka istemiyorum ben! Annemden kalan paramı istiyorum!
0: Lan param yok, anlaşıldı mı?
4: Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba!
0: Öst, ağzından yere atsın!
4: Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktuğun altınlarını bir gün gelip çalacaklar!
0: Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altınları, söyle! Söyle, yoksa yerini de mi öğrendin?
4: Yerini bilseydim senden istemezdim herhalde!
0: Demek altınları çalacaktın, he mi?
4: Bırak baba, Allah'ını seversen!
0: Eval, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun!
4: Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca!
0: Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir!
1: Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü!
0: Bu naz beni gebertecek!
1: Dert etme ağam, bunların hepsi geçer! Bir posta salıncak bar yapalım ha, ne dersin? Dansöz Handan gamını dağıtır!
0: Ha?
1: Salıncak bar ha, hani geçen gün gittiğimiz yer, Handan!
0: Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan bir kuruş fazla ödemek...
1: Ha, işte orası işte!
0: Ulan biraz masraflı oluyor ama, hay yaşa sen Şakir! Hay aklınla bin yaşa mi? Çağır gelsin!
1: Baş üstüne ağam!
5: Merhaba sevgilim!
1: Senin masasına çağırıyor! Aman bu fırsatı iyi kullan! Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak!
5: Merak etme bir tanem!
1: Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler! Hüsam'a geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar! Buyurun efendim!
5: Nasılsın hayatım?
0: Eşk olsun Handan, bitirdin beni! O ne pata pata kız!
5: Sam hayatım benim!
0: Söyle canım, ciğerim!
5: Dün gece rüyama girdin!
0: Bitme!
5: Vallahi billahi, sabaha kadar seninle uğraştım!
0: Hayırdır inşallah!
5: Pek acayip, karışık bir rüya!
0: Anlat kız, anlat!
5: Sam'cığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz! Sen bana bir anahtar veriyorsun! Handan sevgilim diyorsun! Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin! Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun! Sonra bana şöyle bir bakıyorsun! Handancım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun!
0: Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin!
5: Nereye böyle, güzel güzel oturuyorduk!
0: Kusura kal be Handancığım! Az biraz mideme oturdu senin rüya! Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni!
1: Bu da nakarı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş alıştıra alıştıra demedim mi?
5: Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun?
1: Bu gece olmaz, yarın gelirim!
0: Altınım, yavrum, canım benim. Altın, anam, anam altın. Lan sana it diyenin koçu karasın, koçum benim. Yavrum canım, aslan altınım benim. Bir tane bekçim benim.
6: Canım, tatlım, bir tanem, hadi yü, yü. Ama bak sayısızladın, hadi, hadi şişillem, ye mama, mama.
7: Rica ederim, çek şu musibeti, hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol.
6: Ah, şişirleyi kıskanmakta haklısın. Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse Şinşilla. Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum.
7: Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın Feroş.
6: Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif.
7: Feroş, rica ederim sinirlenme. Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla. Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz.
6: Davet mi?
7: Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir.
6: Günaydın anneciğim, günaydın. Günaydın baba.
7: Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var.
6: Hayrola? Yakında bir davet veriyoruz Yasemin.
5: Aa, öyle mi?
6: Derhal eski gece elbiseni tersiz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet, benimkinin tersinden de sana yeni bir gece elbisesi uydurulacak.
5: Ama bu kaçıncı ters yüz edişimiz anneciğim?
6: Bunun kabahatlisi herhalde ben değilim. Müflis babana söyle.
5: Aa, bari bir orkestra çağıralım ha?
6: Orkestra mı?
5: Aha, masraf olmaz ki anneciğim. Bir arkadaşımın abisinin çok güzel bir orkestrası var. Ben söylersem bedavaya gelir.
7: Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir. Derhal çağıralım.
5: Annemle babamla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Şimdi düşün bir kere. Kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onlara Erol yetiştirdi diyecek. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler.
4: Sonra?
5: Sonrası çok kolay tabii.
4: Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.
5: Harika olacağınıza hiç şüphem yok.
4: Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim, ha? Bir, iki, üç, dört!

0: Gel yavrum, gel. Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsın kızım?
0: Teşekkür ederim.
1: Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi.
0: Buyurun, içeri geçelim. Baba, gel, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba?
1: Orkestrayı mükemmel.
0: Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi.
1: Aferin, kabiliyetli çocukmuş.

0: Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz.
1: Ben başka yere bakıyordum, onun için.
0: Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz?
1: Tabii, dans etsinize, dans edin hadi.

Alsanıza canım.

Hoppala hoppala hoppala hoppala gel, zıplara zıplara zıplara zıplara gel, oynayalım kaşık havası biz. Şıkır şıkır şıkır şıkır da, bıkır bıkır bıkır bıkır da, oynayalım kaşık havası biz. Hey!

0: Ulan ne biçim orkestra bu be?
1: Sen bana ha? Orkestra mı ha? Hakaret öyle mi?
2: Çıldırdın mı sen?
1: Bırak beni, yürüyün çocuklar!

Müdür bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'ı öldüren adamı bir kumar meselesi.

0: Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç!
1: Ay, git buradan! Erol, senin bu yaptığın delilik!
0: Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen, aşkın icaplarını yerine getiriyorum!
1: Ne olur, ne olur git, bizimkiler duyarsa!
0: Sırıtının sırası değil! Annem baban nerede?
1: Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar!
0: Öyleyse uyandır! Seni babandan istemeye geldim!
1: Ama Erol, bu...
0: Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık!
1: Erol'cum, Erol'cum, bak beni dinle! Dinle!
0: Ne o? Yoksa o dans ettiğin akıntı çağının suyunu bana tercih mi ettin ha?
1: Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yarına bırakalım diyorum! Annemle babam uyumuşlardır!
0: Sen uyandırmazsan ben uyandırırım!
1: Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen?
2: Evet çıldırdım, beni sen çıldırttın!
1: Erol yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol!
3: Kim o?
2: Sen ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun?
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızınızı istemeye geldim.
2: Defol! Defol!
1: Aman yarabbi!
2: Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen?
0: Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailem mi oluyor?
2: Kimsin lan, kimsin?
0: Adım Erol, soyadım Elibol.
2: Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin?
0: Tüccardan Kayserili Hüsamettin, Elibol'un oğluyum.
2: Ne? O alçağın oğlu ha!
1: İmdat!

0: Lan o sahtekar fanzin falan incide tuzak kurmaya kalkışırlar ha?
1: Baba, ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum.
0: Baba Herol, seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birmanmış, birmanmış, birman! Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfin fonunda... ...fanfin fan itmeyenlerin adına hacı denirmiş. Onlar kazıkladı mı fanfin fon caha. Aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı.
1: Ama babacım...
0: Aması maması yok. Dur, daha evlerini de hazzettireceğim. Bir don bir koynağına soğakta bırakıp mantar kafalıyı süründüreceğim.
1: Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir
0: miyim? Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam 5 kayme saydım. Evet, buna pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde.

0: deli gibi ne dolaşıp duruyorsun?
1: Estağfurullah.
2: Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım.
0: Nasıl alacaksın?
2: Parayla.
0: Hangi parayla?
2: Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tansiyon ettim.
0: Suç değil mi bu?
2: Nihayet özbeyiz babam, beni hapsak duracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti.
0: Biraz karışık bir iş.
2: Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planın nasıl bir makine intizamıyla işleyecek.
0: Öteki planlarına benzemesin.
2: Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak, göreceksin.
3: 100.000 lira mı?
4: 100.000 lira.
3: 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım.
4: 30.000 alamam işim açını hakkına unutma.
3: Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin?
4: Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğine de garanti ediyor.
3: Babanın ismi...
4: Muiz!
3: Sana sarmadım lan, herifin babası.
4: Pardon, paralar yermeden söyleyemem diyor.
3: Beni dinle çorbacı, 100.000'lik bonoyu alır 60.000 veririm. 58.000 nakit. Diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşya ile veririm. Adamı görürüm.
4: Görürsün.
3: Gözüm tutarsa, bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Hacı Efendi.
2: Ben buna düpedüz sahtekarlık derim.
4: Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var.
2: Canımı mı alacak?
4: 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşya ile ödeyecekmiş.
2: Ya ben eskici miyim?
4: Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım.
2: Allah cezanı versin.
4: Bana mı?
2: Yok Nesim Hacı Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin. Rezil, sahtekar, dolandırıcı!
4: Ya adam sosunun altına gelir.
2: Allah'ım sen bana sabır ver, herifin gırtlağına sarılacağım gibi.
4: Müşteriniz bir saatten beri
3: burada size bakıyor. Kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylık ölmezse, ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha!
2: Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Hacı Efendi?
4: Bu adam!
3: Faizle para isteyen bu it mi?
4: Bu it, pardon.
3: Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine... ...hayvan!
2: Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm.
3: Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratım mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktım?
4: Bunları almıyor musun?
2: Hı? Bunlar da ne?
3: Esbab.
2: Kimin bunlar?
3: Senin.
2: Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha?
3: Tabii satarım lan. Alışveriş diye mi?
2: Alışveriş ha?
3: Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lan iç oğlu, yedirdiğim ekmek haram olsun lan sana. Lan iç inenü, lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü.
4: Bunlar bize de geçti be.
5: Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan.
6: Görmez olurum mu bey?
5: Nerede gördün bakayım?
6: Altın bilezikler, çarşıda sıram sıra.
5: Öyle altın değil, Allah kahretsin seni.
6: Nasıl altın peki?
7: Baba biraz dinlesen ne olur yani?
3: Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini?
2: Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu.
3: Defol, defol diyorum sana.
2: Be!
3: Birman, birmanmış, güzel.

0: Firmanın kızı, firman.
1: Amanın, abo! Bu ne hal kız? Yoksa sen de mi fanfifan oldun?
2: Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı.
1: Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor?
2: Karnım acıkmıştı da...
1: Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftada niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı. Kovuyorum seni, defol.
2: Çok iyi ediyorsunuz. Çünkü maçlıktan ölmeye işini ettim.
1: Defol! Haftada iki ekmek. Haftada iki ekmek. Erol! Erol diyorum!
3: Ne var, ne oluyor baba?
1: Bana bak! Eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul.
3: Hizmetçi mi?
1: Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün.
4: Hizmetçi ha? Hizmetçi!
2: Hizmetçilik mi?
4: Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
2: Ama Erol...
4: Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen, tamam.
2: Çalışacağım anne. Çalışacak mısın? Nereden çıktı bu çalışma işi?
5: Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor.
3: Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme.
5: Hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. unutuyordum. Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi?
6: Benim için hava hoş ama birazdan Sıdıka Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi.
5: Aman anneciğim!
7: Sıdıka Hanımefendi teşrif ettiler.
6: Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı?
5: Buyurun, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk.
3: Hoş geldiniz Sıdıka Hanım.
8: Ben görmeyeli.
6: Haberler sizde Sıdıka Hanımcığım, haberler sizde. Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk.
3: Kelle Hüsamettin'in niye bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi?
6: Kelle deme Senayi.
8: Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor.
6: Kıskanıyor mu?
8: Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğim parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor.
6: Canım ona ne, para bizim değil mi?
8: Ne bileyim işte, sonra size fanfinfon diyor.
6: Fanfinfon mu?
8: Siz de ona hacağı demişsiniz. Görgüsüz hacağı, yaşamayı bilmiyor demişsiniz.
6: Nereden kulağına gitmiş?
8: Vallahi bilmem.
3: Sıdıka Hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz.
6: Olur mu Muzaffer'cim?
8: Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü?
5: ne diyecektim unutmadan söyleyeyim. Duydunuz mu Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyor?
6: duymamıştım.
8: Ya hem de hamileymiş şoför.
6: Allah aşkına.
8: Ya sonra ama benden duymuş olmayın sakın.
6: Ayıp ettim şekerim, Sıdıka Hanımcığım hiç söyler miyiz kimseye?
8: Dedikodu olur sonra ayol.
3: Yasemin. Nereye kızım?
5: Yatmaya çıkıyorum babacığım.
3: Bu cadı karıyı muhakkak Kelle Hüsam yollamıştır.
8: Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma. Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin.
6: Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkarmıyorum.

0: Ya boşuna mı ayda 8.000 kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
1: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
0: Gayrı ev sana emanet.
1: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
2: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
1: Düğme ve toplu iğne.
3: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
1: Sen işine bak.
2: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
1: Nasıl? Buraya alışabildin mi?
2: Çalışıyorum efendim.
4: Kızım evine dön. Annem ve ben çok pişmanız.
5: Hani bu sabah telefon edecektin?
6: Yeni kalktım da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
2: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
6: Kızım yavrum.
3: Vay başımıza gelenler.
0: Ne oluyorsun be? Hayalet görmüş gibi Ali nerede?
2: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
0: Benim. Bu köşkün sahibisi.
7: Bulunmaz Uşak. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Hayrola çocuklar?
11: Ati başla.
12: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefonu destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
13: Buna tıkladığınızda oluyor.
14: Bu kadar mı?
15: Ya lütfen.
11: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
16: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
10: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
11: Necdet abi geçen

0: bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
1: Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
2: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
2: E ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Türkcell'lerin yanında
5: Türkcell'in çözüm gücü var.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
8: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
9: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
7: Ben Ömer Necati Albayrak.
8: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
7: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
8: Gün ilk dakikada başlar.
9: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bakın. Tam da leslik.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Türkcell'in çözüm gücü var!
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Bu var ya bu.
13: Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
14: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
13: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
16: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem

0: Şokta hem cepte şokta.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: gelmeyeceksin sandım.
1: Bırakmadılar, balkondan kaçtım.
0: Nüfus cüzdanını getirdin mi?

0: Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim.
1: Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle?
0: Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım.
1: Sır mı? Aman ne sırrı Yasemin?
0: Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz?
1: Aa, ama bir ay da çok zaman kızım.
0: Öyleyse söylemem.
1: Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse.
0: Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun. 20 gün dayanabilir misiniz?
1: Ne yapalım, dayanırız.
0: Yemin edin.
1: Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrım neymiş, neymiş?
0: Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum.
1: Allah aşkına, kimin evleniyorsun?
0: Orası gizli.
1: Oldu mu ama?
0: Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim.
1: Yani beni suçuna ortak ediyorsun.
0: Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum.
1: Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Vallahi olmaz. Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana kanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et. Yemin et!
0: Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım.
0: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
3: Sağ olun.
2: Teşekkürler.
3: Eyvallah. Sağ olun. Tebrikler, teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Al canım.
0: Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama.
4: Yaparız canım, yaparız.
2: Buyurun efendim.
3: Niye böyle mahsusun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha?
0: Yo, ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum.
3: Ne odası?
0: Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip.
3: Hoppala, bu da nereden çıktı?
0: Hiç, öyle düşündüm işte.
3: Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz.
0: Niye?
3: Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
0: Sahi mi söylüyorsun?
3: Yalan söyleyecek değilim ya.
2: Buyurun efendim.
3: Hele önce nikahımızı kutlayalım.
0: Erol!
3: Söyle sevgilim.
0: İnsan... yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı?
3: Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
0: Hiç.
3: Ben üstümü değiştireyim bari ha?

0: otelimiz tamamen boş sayılır.
1: Aa, anlamadım. Otel boş mu?
0: Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş.
1: Ya,
0: iyi akşamlar.
1: Ya.
2: Hadi karıcığım, sen de geceliğine giy.
1: Yaklaşma bana!
2: Efendim?
1: Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin!
3: Yasemin, neler söylüyorsun?
1: Otelin bütün odaları dolu, ha? Bana yalan söyledin, beni kandırdın değil mi? Allah bilir, kıydırdığın nikah da sahteydi!
2: Yasemin!
1: Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bono yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım.
2: Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun?
1: Ben zavallı, tecrübesiz bir kızım! Sen beni hep oyuna getirdin! Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar!
2: Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan uzak tut!
1: Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar! Çünkü sen beni kaçırdın ve o bu odaya hapsettin!
2: Yasemin, sarhoşsun sen! Yasemin, dinle beni sevgili...
1: Bırak beni!
2: Allah! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun?
4: Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni!
2: Yasemin, sevgilim, bak ne diyeceğim ama!
1: Ne diyeceksin?
2: Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış.
1: Kol saatin mi?
2: Hı.
1: Al!
2: Yasemin, aç şu kapıyı!
1: Bırak, bırak beni!
2: Yasemin, aç diyorum!
1: Ne yapacaksın?
2: Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı?
1: Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
2: Yasemin, yeter artık! Ben eridim burada mum gibi!
1: Yaklaşma! Yaklaşma Erol!
2: Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak, beraber yatacağız!
1: Pekala, yat bakalım!
2: Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör!
5: Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi!
6: Ben söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu, bitirirdim edin mi? Kapmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü.
5: Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi.
6: Gazel mi?
5: Çok güzel.
6: Değil mi? Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
6: Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce?
1: Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim.
6: Öyle mi? Peki niye çıktın bakayım?
1: Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o kadar müsriftiler ki dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum.
6: Abo, ne müsriflik yapıyorlardı?
1: Aa, ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı.
6: Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şeydi.
1: Ya.
6: Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılır.
1: 6 ay mı? O bile az. Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır.
6: Eferim sana, pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım?
1: 5 lira olsun efendim.
6: Haftada 5 kağıt gözler. Olsun.
1: Aa, haftada değil efendim, ayda 5 lira demek
6: yok istedim. Yok canım! Ya. Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sabahat, sana son bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin?
1: Ben mi efendim? İyi.
6: Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun?
1: bol bol su içerim. Çünkü 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir büftek yerine geçer efendim.
6: Abo, nerede de güzel! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek! Duydun mu lan Erol, duydun mu bunu? Artık bizim eve et girmesine de lüzum kalmadı.
2: Nihayet bizim eve göre hizmetçi bulundu.
6: Ya! Lan ahçıbaşı, ahçıbaşı! 2 su 1 ekmek, 2 ekmek bir biftek, vay canına!

0: yanına.
1: Buyurun efendim.
0: Bu akşam öyle misafir çağırıyor mahcubacığım. Mükellef bir sofra istiyorum.
1: Aman efendim, topu topu 250 gram un, bir tutam pirinç, iki tutam şehriyeden başka kilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim.
0: Bana bak ahçıbaşı, iki su bir ekmek, iki ekmek bir biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Ha, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Daha hala duruyorsun, hadi lan!
1: İki su, bir ekmek, iki ekmek, bir biftek. Buna da şükür.
0: Bunların hepsi aptal. Bu akşamki programı sen hazırlayacaksın.
2: Başüstüne efendim.
0: İki su, bir ekmek, iki ekmek, bir biftek.
3: Bırak, bırak!
4: Ya kendi evimde kendi karıma öpemeyecek miyim?
3: Bağırırım vallahi.
4: Dur, vazgeçtim, Allah kahretsin, vazgeçtim.
3: Aa, şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım?
4: İki su, bir ekmek, iki ekmek, bir biftek. Hadi, hadi bas!
5: Öf! Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be?
1: Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kilitlesiydi, buna da şükür.
5: Bana bak Bursaz'a, Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler.
1: Vardır ya, vardır.
5: Nerede biliyor musun?
1: İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim, sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım.
5: Allah kahretsin hepinizi be!
6: Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş. Kimin aklına gelirdi koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifal etsin de?
0: Tövbe tövbe!
6: Ya!
0: Ana! Kız Sabahat, ne dikiliyorsun öyle?
3: Salatanın tuzunu unutmuşum da.
0: Ne tuzu kız? Tuz burada! Getirsene, getirsene!
3: Aa! Aa! Tuzluk buradaymış sahi! Kur'an'a el basayım, unuttum.
0: Ah, tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var? Tövbe tövbe!
3: Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı.
6: Ben bir şey görmedim ki.
0: İyi görmedin Sıdıka.
6: Tuzluğu görmedim.
0: Bak Sıdıka, aha bu salatalar bizim bahçede büyüyor. Onun için bol bol yiyebilirsin Sıdıkacığım. Ardı yufka diye mi kızım?
3: Yo, iki su... Bir ekmek! İki ekmek, bir biftek efendim.
0: Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket! Meylede var mı?
3: Tabii! Bir bardak suya bir kesme şeker... ...hem komposta hem iki portakal yerine geçer efendim.
0: Gördün mü Sıdıka, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı.
3: İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim?
0: Pekala, git kızım. Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma.
3: Varsın efendim, iyi akşamlar.
0: Bu kız yaban kız Sıdıka, evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu? Ya!
4: Müsaadenizle, iyi akşamlar.
0: Ha, ne diyordun sen Rıza Bey'in deli anlıoğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun?
6: Hizmetçi mi, delikanlı mı? Tövbe tövbe, iki gönül bir olmuş, bize halt etmek.
5: Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim. Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek.
7: Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım.
5: Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim.
7: Peki hayatım.

0: ayrılalım kocacığım.
1: Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur. Bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha?
0: Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsem bu akşam gelirim.
1: Aman!

0: Bu işin sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım.
1: Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adadı yumuşatır.

0: bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyor. Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez. Kumar desen, kadın desen o da yok.
1: Handanadan çekilin yoldan geliyor.
0: Baba!
1: Batman geliyor.
2: Hadi şekerim, bize gidelim hadi.
1: Gedek ciğerim, gedek.
0: Vay zampik peder vay! Olur iş değil ya.
2: Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel.

0: Polis misiniz abi?
1: Hı? Ne dedin?
0: Yani vaziyetiniz az biraz polisiye mi?
1: Hayır kardeş, daha ziyade dram. Böyle evladını aç susuz koyup da hani parasını barkarlarına yediren pederzedeyiz.
0: Allah şaşırtmasın.
2: Aa, şuraya bak Erol!
1: Vay canına! Bizim bütün aile seferber olmuş bu gece. Bu işte bir bit yemeği var ama dur bakalım.
3: Ne haber?
2: İçkisine ilaç koydum, bu gece bülbül gibi konuşturacağım.
3: Göreyim seni Handan, altınları aldık bu ver elini Avrupa, Amerika.
4: Handan, Handan, çekilin yoldan geliyor bakmağın, ne de kaldınız?
2: Geliyorum sevgilim, geliyorum! Geliyor, şimdiden zoom oldu, sen yan odaya geç.
4: Handan, Handan, Handan, çekilin yoldan, geliyor batman, oh anam, oh anam. Uf, anam, kaymak, kaymak! Ya, Handan, Handan, çekilin yoldan, ahan geliyor batman.
2: Bıktım ama bu şakadan.
4: Ben de bıktım ama, onun için biraz daha dans et bakalım.
2: Dans mı? Ha, bak iyi bir fikir. Hadi seninle soran soyunuyor, oynayalım.
4: Neymiş o kız?
2: Gayet basit.
4: Oynayalım yavrum.
2: Bak şimdi ben dans edeceğim. Hem dans edeceğim, hem sana bir takım sorular soracağım. Sen sorularıma doğru cevap verirsen, her doğru cevap için üstünden bir şey çıkaracağım.
3: Ne var, ne oldu?
2: Altın galiba köpek kulübesindeymiş.
3: Allah kahretsin! Altın tabii köpek kulübesinde, köpeğin adı Altın!
2: Ne bileyim canım, herif öyle söyledi işte!
3: Öyle mi dedi? Ben gelmeden bir yere salma, ne yap yap oyala herifi!

0: senin gibi ateşli bir erkeğe hiç rastlamadım.
1: Ne bekliyorsun ya? Handan handan çekilin yoldan. Geliyorum Atmos. Yatak odasına mı kız?
0: Evet hayatım, hemen uyuyacağım. Sen de git evine yat.
1: Nader mızıkçısın be!
0: Bugünün yarını da var şekerim, hadi.
1: Handan handan çekilin yoldan. Geliyorum Atmos. Ay belki de sırtında. Av! Av! Altınım, altınlarım! Uuu! Sizi okşamadan nasıl uyurum ki ben? Uuu! Uuu! Altınlarım! Yavrularım benim! Altınlarım!

0: Mountain of Doom! Beam down! We're still buddies, buddies! Amanın paraları, babanın altınları mı çaldı? Muzaffer Birman paracıklarımı çaldı. Paralarım, altınlarım, paracıklarımı çaldı. Uyanın, uyanın, herkes uyansın, buraya gelsin polis. Polis gelsin, geldi.
1: Ne oldu Suvarbı?
0: Alçak Muzaffer Birman paralarımı, altınlarımı
2: çaldı. Ne var, ne oldu baba?
0: Derhal polise telefon et, Muzaffer Birman'ı derhal yakalayıp idam etsinler.
2: Dur baba, kafanı kıracaksın.
0: Polise telefon et, çabuk telefon et, hırsızı yakalayıp bütün paralarımı geri vermezlerse bütün mahkemeleri mahkemeye vereceğim. Bütün hırsızları yakalayıp idam ettireceğim.
2: Şakir evde mi?
3: Hayır Küçük Bey, beyefendiyle çıkmışlardı, bir daha görünmedi.
2: Sen babamı oyalamaya çalış, polise falan gönderme ben dönünceye
3: kadar. Baş üstüne. Yemeyenin parasını yerler tabii.
2: Anlaşalım Şakir. Sen 8 aydır çekiyorsun pederden, ben 26 yıldır çekiyorum. Hissemi verirsen susarım.
4: Bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim yeğenim. Anlaşırız.
2: Kıpırdarsanız ikinizi de bitiririm. Bunlar hediye olsun. Pederin kahrını aylardır çektiğin için. Bana gelince Allah sabırlar versin.
5: Gözünüz aydın beyefendi.
3: Gözünüz aydın.
0: Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim. Paracıklarım, paracıklarım. Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum.
2: Ne oluyor baba? Çıldırdın mı sen?
0: Yolda getirirken mutlaka çaldım.
2: Çalmadım baba, ne çalması?
0: Yemin et.
2: Allah cezamı versin, çalmadım.
0: Pekala, inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim.
6: Sağ ol ağam.
2: Ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık, çaldıramazsa başımız göğe erdi.
7: Hüsamettin Bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim.
5: Haciz memurları mı? Aman yarabbi!
2: Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle.
5: Gel. Muzaffer, rica ederim bir şey yap.
2: Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol. Biraz daha edepsizlik ederse süs köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler.
5: Merhaba baba. Kim bunlar baba?
2: Haciz memurları.
5: Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan?
2: Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar? Karıcığım yalvarırım ağlama, yalvarırım, kes şu ağlamayı!
5: Haciz memurları eve kadar geldiler. Babamla annem kahroldular.
2: Canım efendim üzme kendini. İşin sonunda ölecek değiliz ya. Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi, kayınpederine geçti.
5: Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun?
2: Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesabı yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim!
5: Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz.
2: Evet, her şey olacağına varır. Kim bilir belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıppırsın!
5: Erol, bana hakaret ediyorsun ama!
2: Evet ediyorum! Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğim.

0: Gideceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki?
1: Gidiyorum! Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık, Erol, eli bol!
0: Hay Allah kahretsin!

0: Oğlum, sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun?
1: Sabahat'i mi?
0: He ya!
1: Dünyanın en fevkalade insanı.
0: Namusuna ne diyorsun?
1: Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz.
0: Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi... ...tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel.
1: Mükemmel ya baba!
0: Aferin! Böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dirsin?
1: Sabahat insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba.
0: Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim. Ah,
1: babacığım!
0: Ben de Sabahat inan Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim.
1: Ne? Sen?
0: Ben!
1: Sabahat ile evlenmeye karar verdin?
0: Sabahat inan evlenmeye karar verdim.
1: Olmaz! Olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak. Oynatıyorum galiba.
0: Ne Yasemin'i lan, Sabahat, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme. Çünkü'lüm yakında annen olma ihtimali gayetlenem kuvvetli.
1: Baba! Aman yarabbi! Yasemin, annem! Annem! Karım!
2: Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı?
0: Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi?
2: Ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım!
0: Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi?
2: Yok canım, yok canım, yok yok!
0: Ne oluyorum ben?
2: Ayol, tebrik ederim Hüsam!
0: Hinci bir kere bu iş nikaha kadar seninle benim aramda kalacak.
2: Seninle benim aramda.
0: İkincisi, kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğini, anlaşıldı mı?
2: Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere!
0: Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla.
2: Hemen şimdi!
0: Hemen inci!
2: Hemen! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz...
0: Ne yapıyorsun be?
2: Hiç, takvime bakıyorum, 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü, değil mi diye... 17, 18, 19... 20!
0: Neyin uğurlu günüymüş?
2: Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş, bundan daha uğurlu gün olamaz! Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü!
3: Nen var kızım, keyifsizsin.
2: Yok bir şey baba.
3: Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol.
4: Şu işirlayı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki.
3: Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz, onu düşün.
4: Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın.
3: Sahi! Onun platin olduğunu haciz memurları fark etmediler.
5: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
2: Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarında?
4: Sıdıka teyze!
2: 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz, senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı.
4: O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş.
3: Ne?
4: Babacığım, ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım.
3: Ne?
4: Babacığım, çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacığım, çok seviyorum Erol'u.
3: Babacığımı ver!
4: Babacığım, Bey yapma, ne olursun, ayağını öpeyim, yapma!
3: Bırakın beni!
4: Bey yapma!
3: Nerede? Nerede tabancamı öldüreceğim onu? Ellerimle öldüreceğim. Tabancam, tabancam.

0: Erol. Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol?
1: Ne var lan, ne oluyor? Basıldık mı, ne işi var burada?
0: Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım.
1: Pencereyi mi karıştırdın? Kız o ne demek? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin?
0: Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi!
1: Oğlum!

0: Seninle evleneceğimi Erol'a da söyleyince daha bir rahat ettim. Artık bu işin lamı cimi kalmadı.
1: Baba! Baba!
0: Ne var lan geceli bu saatinde?
1: Senden konuşmaya geldim.
0: Çık lan, gene ne istiyorsun benden?
1: Seninle artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim.
0: Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde?
1: Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki.
0: Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazım. Hadi git yat.
1: Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun?
0: Abo, Sabah senin karın.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin.
1: Sadece o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı.
0: Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı.
1: Sabahat değil Yasemin.
0: Sabahat değil Yasemin. Abo.
1: Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim. Sen ona göz koydun. Yani karıma.
0: Abo, Allah beterinde ne sirkesin.
1: Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi.
0: Zaman o zaman diyor oğlum, zaman zaman diyor.
1: Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebetsiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle baba. Derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı.
0: Anlaşıldı oğlum, amanın anlaşıldı.
1: İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem, seni öldürürüm.
0: Öldürürsün, vallahi öldürürsün. Ha. Hadi geç yat yavrum, aslanım. Malı mülküm senin olsun. Hadi yavrum, hadi. Bir kalk, kalk kız, kalk da kaç buradan. Başım derde girecek, kalk. Allah rahatlık versin oğlum.
1: Baba!
0: Yavrum!
1: Beni affet baba!
0: Amanım! Ha?
1: Baba! Senin kaç ayağın var?
0: İki!
1: Bunlar ne?
0: O iki deresi de arka ayaklarım yavrum!
1: Öyle mi?
2: Karım babamı yatağında!
0: Nereye kaçtırmış? Sus benim diyelim!
1: Ne yaparsın ben biliyorum!
0: Sen karışma Yasemin! Amanım! Yürüsün! Sus ben de diyelim!
1: Allah katil olsun!
0: Ha söylesene karıştırın!
1: Yürüsün! Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar, ikinizi de öldürecek!
3: Aman Allah'ım, bu iş yatıma hanede, hapishanede biter!
4: Bu güzel barışmanın şerefine içelim.
0: Hey, hey, çek!
5: Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu.

0: Buna dargınlık adını vermen biraz mauvais foi olmaz mı?
1: Vallahi kardeş ha, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynı biz itiştik, tepiştik, alıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, bende bu cimrilik sizde de bu fanfinfon oldukça katiye sırtımız yere gelmesin ya.
2: Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefini.
3: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
4: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
5: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
4: Çocuğum yaşıyor.
3: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
6: Ne harbi?
2: Adın ne senin?
5: Ayşegül efendi.
6: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
7: Sakın dokunmayın.
5: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
6: Çok güzel oynadınız.
5: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
2: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
8: Ayşegül, yarın 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Şoka gidelim.
7: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlence...

0: eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
15: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Babanı öldürdüğünü inkar mı ediyorsun?
1: Hayır! Edemezsin zaten, cinayeti görenler var.
2: Onu ben öldürdüm, ben öldürdüm diyorum!
0: Niçin öldürdün?
2: Dövüyordu, açtık! Sonunda öyle bir şey istedi ki!
3: Tamam çocuklar, yeter!
0: Fakat komiserim, gerçeği söylemek üzereydi.
3: Baştan beri gerçeği söylüyordu zaten. Öldürdü ama suçlu değil. Babası kronik keş. Bu adamları bulamadıklarında karılarını, kızlarını bile satarlar. Dosyayı oku, ona iyi bir avukat bul.
4: Gel, gel! Gel! Buyur ya! Bu kadar ayrıcalığım olacak!
3: Ayrıcalık değil, polisin konukseverliği.
4: Yemekhaneye inemedim, buraya getirttim, ne yapayım?
3: Görevlerini yapıyorlar.
4: Görevmiş! Beni sorguya çekmeleri faydasız. Bu ilk kez olmuyor, biliyorsun. Bu defa da önümü kolumu sallayıp çıkacağım. Biliyorsun dostlarım!
3: Bu defa öyle olmayacak. Aç gözlük ettin, işe kendin karışsın. Kamyonlarında kaçak eşya ve uyuşturucu madde bulundu. Tutulan zabıtları ortadan yok edemedim bu defa. Üstelik tır kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı. Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin. Seni artık ne avukatların, ne nüfuzlu dostların kurtarabilir. Afiyet olsun. Bizi bekliyorlar. Gidelim. Konuşacak mı? Böyle büyükler zora gelemezler. Beni asıl düşündüren onun patronları, daha büyükler.
5: Yani?
3: Para. Dünyayı pisleyen para. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
5: Oradan da yeni bir gömleği var mı?
3: Hayır.
5: Şu halinde seni polis değil, bir serseri sanabilir.
3: Beni neden Hanzo diye adlandırdıklarını biliyor musun?
5: Adama kibar davran bari.

0: Koskoca bakanlık yetkilisi. Konuşmana dikkat et.
1: Boşver aldırma. Çocukluğumda kibarlık öğrenmeye vaktim olmadı. Kendimi bilmeye başlarken ekmek parası derdine düştüm.
2: Vahşetten başka bir şey değil. Yazık. Biliyorsunuz tabii. Akrep öldürdü çocuğu. Arkasından para istedi. Parayı vermezsek yeni bir cinayet daha işleyeceğini söyledi. Şimdi bizim zamana ihtiyacımız var. Parayı bulmak için zaman istiyoruz diye onu bir süre daha oyalayacağız.
3: İyi fikir.
1: Bence değil. Bu solucanla oynamak çok tehlikeli olabilir.
2: Zaman kazanırız. Bu arada kendisini bulma şansımız da olur.
1: Sanmıyorum. Bir yarar olmaz.
2: Bir öneriniz var mı?
1: Bu çocuğu mükemmel bir dürbünlü tüfekle vurdu. Bütün şehri hallaç pamuğu gibi arattık. Sokak sokak, ev ev aradık. En ufak bir iz bulamadık. Bu da karşımızdakinin işini ne kadar iyi bilen biri olduğunu gösterir.
2: Ne yapmalı sizce?
1: Vakit geçirmeden paranın hazır olduğunu ve buluşmak istediğinizi açıklayın. O solucanla ben karşılaşayım.
2: Ne dersiniz?
3: Öyle zannediyorum ki bir terslik olursa Ahmet öldürür akrebi.
2: Mesleğin en öfkeli kişilerinden birisiniz. Kafanızın yerine silahınızı çalıştırmayı tercih ediyorsunuz.
1: Yerine, zamanına ve adamına göre davranırım.
2: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
1: Pek kibardım doğrusu. Onlara bir şey anlatmak istedim. O solucan böyle bir işi tek başına yapamaz. Onun ardında pusuya yatanlar var. Asıl hedefimiz onlar olmalı.
4: Gene para babaları mı?
1: Neden olmasın?
4: Yeni yardımcın.
1: Neden? Mehmet'e ne oldu?
4: Emekliliğini istedi. Yeteri kadar da kurşunlandı. Herkes ölünceye dek görev yapmaz ya.
1: Bak oğlum, iş arkadaşımdan yana şanslı değilimdir. Önce Yusuf vurularak öldü. Sonra Rıza'nın ciğerinde bir delik açıldı. Mehmet de çüre ayrılmış.
5: Sizinle çalışacağım için onur duyuyorum efendim.

0: İşin zor evlat. 20 yıldır beraber çalışırız. Beraberce ölümlerin üstüne gittik. Beraberce acılar çektik. Gene de bu adamın nasıl biri olduğunu öğrenemedim. Bir süre deneyeceğiz birbirimizi. Hadi size iyi çalışmalar.
1: Öğrenmek, pişmek, yetişmek istiyorsan soru sormaktan çekinme.
2: Dediklerinizi unutmayacağım efendim.
1: Efendiler kalem odasında. Efendi demeyi bırak. Adım Ahmet, öbür adım da Hanzo'dur.
2: Estağfurullah efendim.
1: Kaç yaşındasın?
2: 25. Üniversite mezunuyum. Yeni evliyim.
1: Karınla tanıştığımız zaman bana kızmamasını söyleyeceğim. Seni çok geceler boşuna bekleyecek. Bir polis önce mesleğiyle evlidir. Evet, dinliyorum. Tamam. Etilerde bir genç kız ölü bulunmuş. Bu senin ilk görevin.

Cinayet masasına hoş geldin evlat. Hadi bakalım sen biraz hava al. Hadi. Silahtaki parmak izleri saptanacak. Parafin testi yapılsın. Cesedi derhal morga kaldırın ve otopsi yapılsın.

0: Ceset karşısında kusan ilk polis sen değilsin. Kusmakla kötü bir polis olmazsın. Bu senin sadece insan olduğunu ispatlar o kadar.
1: Teşekkür ederim efendim. Abim.
0: Bundan sonra efendimi unut. Bu evin kimin olduğunu öğren. Gelen giden var mıymış, tamam mı? Genç kızı gören olmuş mu? Silah sesi duyulmuş mu? Kimler duymuş?
1: Baş üstüne.
0: İşte, gördüğünüz gibi İstanbul 15 bölgeye ayrılmış. Bütün sokaklar tutulmuş. Teraslar, hatta bütün bodrumlar aranacak. Ekiplerin hepsi hazır olmalı.
1: Baş üstüne. Ölü bulunan kızın otopsi raporu. Kızın öldüğü ev yaşlı bir karı kocanınmış. Geçen yıl ölmüşler. O zamandan beri ev boşmuş.
0: Genç kızı tanıyan var mı?
1: Kimseler tanımıyor. Bütün semtliği sorguya çekti.
0: Sabıkalı listeleri aransın, akrabe benzeyenlerin listesi çıkarılsın.
2: Başla.
1: İntihar sebebi belli mi?
0: Çok usta bir cinayet. Katil her şeyi iyice hesaplamış. Önce kızı kirletmiş, sonra da öldürmeye mecbur olmuş. Kızcağız 3 aylık hamileymiş. Allah kahretsin, şu dünyanın içine bir de ben kusabilsem.
3: Sahil koruma hazır komiserim.
0: Buyurun amiralim. Evet, sizin ekibin yanına bir ekip yerleştireceğiz. Tamam efendim. Ekiplerin hepsi hazır olsun.
3: Baş üstüne komiserim.
2: Bir çocuk öldürdü akrep.
0: 7-8 yaş.

0: kurbanın gebermesi demektir.
1: Karanlık bir yerde birkaç kişiyle kıstırabilir seni. Öldürebilir. Parayı alır, çocuğun yerini de açıklamayabilir.
0: Bu durumda bir polis kendini düşünebilir mi?
1: Gidecek misin?
0: Gideceğim.
2: Bunun başka çaresi yok mu?
3: Başka bir çare biliyorsan söyle.
2: Göz göre göre ölüme gidiyor ama.
3: Daha konuşacak mısın?
0: Tamam şef. Ona neden birkaç gün izin vermiyorsun? Gel. Yorucu ve kanlı bir gün geçirdin. Karın da bekliyordur. Hadi doğru evine.
3: İkiniz de defolun, dışarıda halledin meselenizi.
0: Babayı kızdırmayalım, yürü.
4: Başkomiser Ahmet, buyurun.
5: Para yanında mı?
4: Yanımda.
5: Sahiden polis misin?
4: Evet, Hanzo'yum.
5: Tek başına gelip gelmediğinden emin olmalıyım.
4: Yalnız başımayım.
5: Öğreneceğiz, anlayacağız. 10 dakika sonra Ayazağa'daki benzincide olacaksın. Hiçbir vasıtaya binmek yok.

0: Evet, konuş.
1: Birinci Levent'teki taksi durağına dön, koşmaya başla. 10 dakika vaktim var.
0: Nedir bu oyun, ne yapmak istiyorsun?
1: Koş dedim. Sesini duymazsan telefonu kapatırım. Çocuk da geberir.
0: Bir ceset için metelik alamazsın.
1: İzlendiğini, korunduğunu fark edersem, birisiyle konuşursan, bir köpeği bile okşamaya kalkışırsan, bu iş biter.

0: Evet, bekliyorum.
1: Etiler taksi durağına. Gene 10 dakika vaktim var.
0: Yaya olmaz, 10 dakikada yetişemem.
1: Ne diyorsam onu yap.

0: Alo, kimi aradınız efendim? Anlayamadım, kimi?
1: Ancak yetiştim, söyle.
2: Kim açtı telefonu?
1: Taksi şoförü.
2: Yalan söylüyorsun.

0: Alo.
1: Sen misin polis?
0: Evet benim.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Seni izliyorum. Yıkılacak kadar yorgunsun domuz yavrusu. Koşmaya devam. 20 dakika sonra Tarabya'daki benzincide.

0: Alo, konuş.
1: Sana inanmaya başladım. 20 dakika daha koşacaksın.
0: Nereye?
1: Belgrad Ormanı girişinde buluşacağız.

0: Hoş geldin Hanso. Yorgunluktan geberiyorsun değil mi? Aptal herif, sen polis değil koşucu olursun ancak. Şimdi yavaş yavaş geri dön.
1: Ah!

0: Demek tabancasız geldin. Başımıza bela olmuştun. Ben de seni akıllı bir adam sanıyordum. Paralar benim, sen de öleceksin.
1: Canını yakalayın!
2: Konuş lan! Konuş! Çocuğu nereye sakladın? Acımam akrep! Gözünü oyarım!
0: Dur yapma Hanzo! Söyleyeceğim! Etler çamlıktaki inşaatta!
2: Kalk bakalım!

0: Sağ çabuk. Her şey hazır mı?
1: Her şey hazır.
2: Malzemeler tamam mı?
0: Tamam. Unutmayın. Çelik tel yanına halat gerilecek.

0: Sigara içer misiniz?
1: Ağzımın tadı yok.
0: Sizi rahatsız eden bir şey var abi.
1: Dünyada beni rahatsız eden çok şey var.
0: Söylediğiniz gibi bu işte sizden öğreneceğim çok şey varmış. Önce şunu öğrendim. Siz göründüğünüz gibi katı, acımasız değil, dünyanın en duygulu insanısınız. Ve en iyi yürekli Hanzo'sun. Bir çocuk için hayatınızı hiçe saydınız. Çocukları çok seviyorsunuz.
1: Benim de bir çocuğum vardı. Ve bir de beni seven karım. Tatil yapabildiğimizde buraya pikniğe geliyorduk. O zamanlar senin yaşındaydım ve dünyanın en iyi polisi olmayı istiyordum. İşler, işler. Geceler, gündüzler birbirine karıştı. Bazen 10 günde bir eve gidebiliyordum. Bir gün geldiğimde evde yoklardı. Karım Almanya'daki abisinin yanına gitmiş. Ara sıra oğlumdan mektup alırım. Adı Murat'tır. Bu kızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Evvela kuaförlerden başlayacağız.
0: Baş üstüne abi.
2: Saatçi Besim Bey davetiye göndermiş. Kızının düğünü varmış. Şanslı adammış damat. Nesrin güzeldir, hamarattır. Elinden dikiş nakış da gelir.
3: Mutlu olsun hanım.
2: Sana Frank gömleği pijama dikmek istemişti. Hatırladın mı? Niçin beğenmedin kızı? Nesi vardı? Neden evlenmiyorsun sen?
3: Başlama gene ana.
2: Analar 40 yıl baki değildir. Ölmeden yuva kurduğunu görmeliyim. Torun sevmeliyim.
3: Benim tek sevgilim sensin anacığım. Canım, canım anam.
2: Birini bul artık. Dünyada ne güzel, ne iyi kızlar var.
3: Var ana. Öyle birini gördüm. Kanlı bir gazete örtülmüştü üstüne. Kurşun yüzünün yarısını parçalamıştı. Öldürmüşlerdi.
2: Zavallı kız.
3: Bunu tanıyor musun?
4: Hayır, tanımıyorum.

0: Salud, Bona. Salud. Adın ne senin?
1: Cidden.
0: Oh.

Bak Çetin, ben aşağı atlamaktan çok korkarım. Birlikte atlayacağız. Sen korkma sakın. Hadi. Aa!

0: Zeynep Hanım ve kızı Filiz.
1: Uyuyalım. Annenle. Hı? Canım. Böyle.
2: Ne diyorlar birbirlerine?
0: Filiz çok özlemiş annesini. Bir gece beraber uyuyalım diyor. Çok özlemiş annesiyle beraber uyumayı. Annesinin işleri çokmuş.

0: Gelecek hafta alacakmış. Zeynep Hanım çocuklarımızın saçlarını keser, temizliklerine yardım eder. Bir bakıma hepsinin annesidir.
1: Kocası yok mu?
0: Kızının sağır ve dilsiz doğduğunu öğrenince terk etmiş evini. Bir daha da ortaya çıkmamış. Niçin izliyorsunuz?
1: Önemli bir sebebi yok. İyi akşamlar müdür bey.
0: Size de efendim.

0: Bir anne için dayanılması çok zor bir olay. Kederinize katılıyorum.
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Konuşmanızı. Bu genç kızdan bahsetmenizi.
1: Söylemiştim. Hiç görmedim. Tanımıyorum.
2: Onu tanıyorsun. Onu öldürenleri koruyorsun.
3: Onu karnındaki çocuğuyla beraber öldürdüler. Senin de bir çocuğun var. Kadın çocuk demeden öldürülen bir dünya yarattılar. Kızını böyle bir dünyada mı yetiştireceksin?
1: İsmi Ayşe'ydi. Hiç kimsesi yoktu. Evlere gidip ilkokul çocuklarına ders vererek hayatını kazanıyordu. Saçını yaptırmaya gelmişti bir gün. Öyle tanıştık.
0: Hiçbir erkekten bir ilişkiden bahsettim.
1: Evet. Aşıktı. Çok seviyordu.
0: Kimi seviyormuş?
1: Bilmiyorum. Çok zengin olduğunu söyledi sadece. Kendisinden söz etmesini yasaklamış adam. Bu işe bulaşmak istemiyorum. Hem kendim, hem kızım için korkuyorum.
0: Adresini biliyor musun Ayşe?

istiyorsunuz benden? Ne suç işledim ben? Ne istiyorsunuz? İmdat!

Kimsesiz yaşlı bir kadınla genç bir kız oturuyormuş. Kadın ağır yaralı Taksim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızdan haber yok. Yangın esnasında evde değilmiş.

0: Yanmış makbuzun külü üstünde sadece iki isim okunabildi.
1: Nedir bu isimler?
0: Ayşe. Diğer isim güçlükle okunabildi. Bazı harfler tamamıyla yok olmuş. Anlaşılan kadarı foto

0: Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan gözlerini aç. Bu kızı tanıyor musun? Bak şimdi. Cevabın evetse gözlerini bir defa kapa. Hayırsa iki defa. Anladın mı? Neden çıktı yangın? Kaza mıydı? Emin misin? Yangını çıkaranları görebildin mi? Yakanları gördün mü dedim? Şimdi dikkatli dinle. Ayşe'nin sevgilisi var mıydı? Adamı hiç gördün mü?
1: Yeter! Hekimlikte bu kadar katı ve acımasız olmak yoktur.
0: Bir cinayet kovuşturması bu. Ayşe'den sonra bu kadına da acımadılar. Sıra başkalarına da gelebilir.

0: Aradığım resmi de mutlaka almışlardır. O resimde Ayşe'nin katili vardı. Sen hemen telefon et. Ekip gelinceye kadar da bir yere ayrılma. Her tarafı ara.
1: Baş üstüne abi.
0: Ben gene de arayacağım ya.

0: Zeynep Hanım'ı arıyorum.
1: İki gündür gelmiyor Zeynep.
0: Neden?
1: Bilmiyoruz, hasta olabilir.
0: Haber vermesi gerekmez miydi?
1: Gönderecek birini bulamamıştır diye evine baktırdık, evinde de yokmuş.
2: O geceden beri gelmedi, telefon da etmedi. Kötü bir şey mi var?
0: Zeynep Hanım'ın başı dertte. Size gelecek olursa mutlaka beni arasın, tamam mı?
3: Zeynep denen geberdiğinden şüpheniz yok demek.
0: Hayır, yok.
3: Salaklar! Polisin verdiği rapora göre, yanan arabada ne bir insan iskeleti, ne kemiği, ne de külü var. Kadın eğer ölmemişse yandınız. Patron sizleri aramadan gidin bulun o... gebertin, eşek herifler!
0: Bir resim aradım kocanızın stüdyosunda, ama bulamadım. Onun yerine çok başka, çok şaşırtıcı pozlar geçti elime. Bir yığın çıplak kadın, erkek. Bu acılı gününüzde sizi üzmek istemezdim ama mecburum. Kocanızın dostları kimlerdi?
4: Paralı insanlar.

0: Üzgün değilim. Bir gün köşeye sıkışacağını biliyordum. Gizlice resimleri çektiriyorlardı. Çok para veriyorlardı. Paranın yapamayacağı şey yoktur.
1: Doğru. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Parayı verenler o resimleri ne yapıyorlardı?
0: Belki bazı işlerde silah olarak kullanıyorlardı. Belki de seyrederken cinsel zevkleri artıyordu. Sizin aradığınız nasıl bir resimdi?
1: Genç bir kızla onu öldüren katilin.
0: Bırak bunları! Küçük toy kızlar parayla çarçabuk aldatılır. Arada bir de öldürülür. Çok yakışıklısın. Dünyada cinayetlerden başka şeyler de var.
1: Benim için yok. Katili bulana kadar demek istedim. Hadi eyvallah.
0: Budala!
2: Ya boşuna mı ayda 8 gün kaymağı veriyor? Vazifen öğretme oğlum!
3: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
2: Gayrı ev sana emanet.
3: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
4: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
3: Düğme ve toplu iğne.
5: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim, kanı mısın?
3: Sen işine bak.
4: Biliyorsun, şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
3: Nasıl, buraya alışabildin mi?
4: Çalışıyorum efendim.
6: Kızım, evine dön. Annem ve ben çok pişmanız.
7: Hani bu sabah telefon edecektin?
6: Yeni kalktın da. Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
4: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim!
6: Kızım, yavrum!
5: Vay başımıza gelenler!
2: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede?
4: Bir bu herif eksikti, kimsin sen?
2: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi!
8: Bulunmaz Uşak, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Şoka gidelim.
10: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten...

0: Sende yer alman. Bizden dimesi.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
14: Anlıyor, yapamıyor.
13: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
15: Bari kötü ayrılmayalım.
13: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
16: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
17: Probis.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
19: Gel.
18: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
19: Aşkım.
18: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
15: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
4: Her şeyine baktım. 20 kalori.
20: Frulao, tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız Frulao.
21: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Gerçekten onlara gülerdim.
22: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
23: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
24: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
23: Atlarla çalışıyorum.
25: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
26: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
24: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
18: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
27: Abi motor komple gitmiş.
28: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
29: Hesap.
28: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
29: Hesap.

0: Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Bugün anneme onu gösterdim.
8: Şaka.
7: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
9: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
10: Beğendim.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
13: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
12: Her adımda yeni bir mekan.
13: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
12: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
13: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
12: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
13: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
12: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
4: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
15: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çiziden lezzet.

0: patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo bütün piliç ve tavuk baget 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik, abaküs,
17: kasa,
18: marul,
19: kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
23: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
24: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
25: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
27: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
28: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
29: Otel harika.
30: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
31: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
33: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
34: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
32: Rivayetleri.
33: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
32: Söylenceleri.
33: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
32: Ve efsaneleri tarihi rotalarda

0: anlatıyor.
1: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Peşime kim taktı seni?
1: Bir arkadaşımız açık verdi, konuştu. Kızını alıştırdılar. Kıyma bana abi. Çoluk çocuğumu paramparça ederler.
2: Et konusunu ne yaptınız?
3: Doğudaki et kombineleriyle anlaşıp şehre ucuz et satmak isteyen biri var. Ama biz gereken yerlerle konuştuk. Arabalarını şehre bile sokmadık. Etleri döktüler sonunda efendim.
2: Siz muhteşem bey. Gaz, odun, kömür, yakacak her şeyi depo edeceksiniz.
4: Baş üstüne efendim.
2: Siz Haşmet bey.
5: Buyurun efendim.
2: Sebze, meyve, yağ, halkın ihtiyacı olan her şeyi depo edin. Yeriniz yetmezse denize dökün. Ama fiyatları hep yüksek tutun. Halkı kuyrukta bekletin. Yalvartın, bunaltın, bezdirin halkı. Sonra gereken yapılacaktır. İşlerde en küçük bir aksama görürsem, gözünüzün yaşına bakmam. Şimdilik bu kadar. Hanzo'nun işi?
6: Sabri işi beceremedi ama kendini öldürdü. Böylece delil ortadan kalkmış oldu.
5: Akrep işi de istediğimiz gibi yürümedi. İhaleye girecek iki sanayiciyi bertaraf ettik. Birinin çocuğu öldü, ötekini Hanzo kurtardı. Ama artık akrep yok. Bana yeni bir akrep gerek. Tırla polisi öldüren, yakalanan Müfit bey konuşabilir. Çaresini bulup onun icabına bakmalıyız. Ve diğer sanayicileri mutlaka ihaleden çekmeliyiz.
6: Hanzo'nun dosyası ele geçti.
7: Herif hayatı boyunca en ufak bir falso yapmamış.
5: Evet ama ona bu falsoyu biz yaptırabiliriz.

0: İyi bak bakalım, tanıyor musun bunu?
1: Tanıyorum, Sabri'dir adı.
0: Ne iş yapar?
1: Eskiden öldürürdü. 3 yıl önce afla çıktı. Sonra birdenbire çok para kazanmaya başladı. İzin ver, hayat hikayesini getireyim sana.
0: Pekala. Eyvallah.
1: Selametle abicim.
2: Merhaba müdür bey.
3: Zeynep, neredesin? Aramayan yok seni.
2: Kimler arıyor?
3: Polis. Hemen telefon etmeni istedi. Ayrıca birkaç da erkek aradı. İsim vermediler.
2: Kızım, Filiz'im nasıl?
3: İyi, seni çok özledi.
2: Ben de çok özledim kızımı. Bugünlerde geleceğim. Gece gelebilirim ancak. Sizi aradığımı kimseye söylemeyin. Polisten başkası bilmesin.
4: Zeynep okula telefon etmiş. Kızını görmeye gidecekmiş.
0: Ben de inşaatta intihar eden adamın kimliğini öğrendim.
4: Galiba bu işin sonuna geldik.
0: Cinayet masası, başkomiser Ahmet.
5: Merhaba, ben Nevin. Fotoğrafçı merhum Samim'in karısı.
0: Merhaba Nevin Hanım. Nasılsınız?
5: Sizi mutlaka görmeliyim. Söyleyeceklerim var. Buraya gelebilir misiniz?
0: Hemen geliyorum.
5: Ne var?

0: Akşam iyiymişsin.
1: Parmağımın ucunu bile sürmedim o.
0: Seni oradan biz aldık. Leş gibi içki kokuyordun.
1: Üstüme dökülmüş olacak. Bir yudum içki içtim. O da ilaçlıymış. Sen inanıyor musun buna?
0: Mahkemede çok terleyeceğiz.
2: 10 sene öncesinden tanışırız. Kısa bir süre birbirimizden hoşlanmıştık. İlişkimiz bir süre devam etti. Sonra ayrıldık. Evlendim ben. Birkaç gün önce kocamın ölümüyle ilgili kovuşturma bahanesiyle geldi. Beraber yaşamamızı istedi. Tehdit etti, korkuttu. Kurtulamadım elinden. Nefret ederek razı oldum.
3: Yalan! Hepsi yalan bunların!
4: Susun! Yerinize oturun! Yoksa dışarı çıkartırım.
2: Elinden kurtulamayınca tanıklarla ve resimlerle durumu saptamak, gerekli yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Beni zorla evine bile götürdü. Tanığım var sayın yargıç, annesi tanığımdır.
4: Tanık.

0: Denize hiç geldi mi?
1: Geldi efendim. Bizde oğlumla kaldığı geceler oldu.

0: Kocam bugün çok içiyor.
1: Kapıcıyı getirin.
2: Başüstüne efendim.

0: 慈悲啊您们。
1: Sevgili konuklarım, eğlenmenize bakın. Sungurlar her zaman tetiktedir ve gözleri keskindir.
2: Hanson'un işi tamam.
1: Nevin büyük bir iş başardı. Kutladığımı bildir. Hanzo'ya yapacaklarım daha bitmedi.
3: Kapatıyoruz, neredeyse sabah olacak. Bu zıkkım hiçbir derde çare olmaz.

0: Demek aracıyı ortadan kaldıracak, üreticiden aldığınızı halka ucuza satacaksınız.
1: Evet.
0: Kim oluyorsun sen?
2: Siz kimsiniz?
0: Para ve gücüm ben. Seni ve sülaleni mahvederim. Bütün dükkanları ve kamyonları bana satacaksınız. Razı edin onu. Gecekondu işi halledildi mi?
3: Gecekondularda yıkım sürüyor. Çoğu yerlerde apartman yapımına başlandı ve hepsi şimdiden satıldı. Kendi paramızı kullanmadan bu işi bitireceğiz. Sonra katları yeniden satacağız. İlk olanları halktan bize mesele çıkarmayacaklardan seçtik. Bir şey yapmaya kalkarlarsa hemen başlarını ezeriz.
0: Güzel.
4: Bu sana son ihtarımız. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
2: Tamam, oldu. Razıyım.
5: Bir verir misin?

0: Affedersin.
1: Yürü Hanzo.

merhabalar abimiz, geçmişler olsun. Sana değil, anneciğine geçmiş olsun demek istedim, anladın mı? Tırlatmış zavallı, fıttırmış, tımarhanedeymiş, iyi mi?

0: Vay be! Ahmet abimiz, Zampara abimiz!
1: Bir hatuna zorla saldırmak yakışır mıydı sana?
0: Pekmez gibisin bakıyorum! Az iyiliğini görmedik!
1: Bitirmanı da erkitelik ha?
0: Tam sana göre!
1: Söker mi bize?

0: gidelim. Başınıza gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum! Tanıklık yapacağım. Ne derseniz yapacağım. Yıkılmayacaksınız. Sizin gibi bir adam yenilmez. Hepimizin intikamını siz alacaksınız. İşlerin bu hale gelmesine biraz da ben sebep oldum. Kendimi düşündüm sadece. Korkak, kaçak, yüreksiz bir kadınım ben. Bildiklerimin hepsini anlatmadım. Evet, her şeyi gizledim. Ayşe'nin katilini gördüğümü söylemedim size. Bir gün dükkana telefon etti. Ağlıyordu. Sevgilisiyle kavga etmişti. Bana ihtiyacı vardı. Evine gitmesini, beni beklemesini söyledim.
1: Sabrı kalmadı artık, bekleyemem.
2: Bekleyeceksin, yoksa gebertirim seni.
1: Hiçbir şey yapamazsın. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Aylar geçiyor, bana hep yalan söylüyorsun. Beni aklamak, namusumu temizlemek zorundasın, mecbursun buna. Yoksa yapacağımı biliyorum.
2: Serser böcek! Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
1: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın, herkes duyacak.
2: Deliller mi? Onları bana vereceksin. Senden de kurtulacağım.
1: Hayır, hayır!
2: Ben bulurum onları.
1: Yapma!

0: odaya bir süre çıkamadım. Düşüp bayılmışım. Kendime gelince kaçtım evden.
1: Katili görsen tanıyabilir misin?
0: Evet. İçtiği sigara izmaritine... dağılıp devrilmiş eşyalara bile el süremedim. Odada hiçbir şeye el süremedim. Olduğu gibi duruyor her şey. Ayşe'nin taşlıktaki kanı bile duruyor.
2: Ahmet abi, siz misiniz efendim?
1: Başlarım şimdi efendinden. Hemen gelmeni istiyorum.
2: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
1: Kolay gelsin. Sana kızmıyorum. Sen dünyayı pisleyen, para için her güzel şeyi öldüren... o çarkın küçük bir maşasısın.
0: Ben...
1: Kimler adına bana bu iğrenç tuzağı hazırladın?
0: Söyleyemem, öldürürler beni.
1: Konuşmazsan seni ben öldüreceğim. Patronun bir yerde yanıldı. Mesleğim, silahım elimden alınınca, dövülünce... annem çıldırınca yıkılacağımı sandı. Olmadı. Niçin biliyor musun? Anlatayım da dinle. Karnında çocuğunu taşıyan Ayşe'nin umutları vardı. Öldürdüler onu. Dünyayı güzelleştiren bu genç umutları kan ve pisliğe bulamanıza tahammül edemiyorum. Bu içimi öfkeyle, kinle dolduruyor. İşte bu yüzden yok olmadım. Senin umudunsa bir valiz dolusu iğrençlikle kaçmak.

0: Bu akşam İtalya uçacaktın. Döviz kaçırıyorsun. Milyonlarca liralık mark, dolar ve altın kaçırıyorsun. Bu suçun cezası 15 seneden başlar.
1: Ne? Ne istiyorsun karşılığında?
0: İşbirliği yaptığın katilin adını.
1: Yardım edecek misin bana?
0: Hı, evet.

0: Katil Sungur'du. Sungur Çapan.
1: Ünlü iş adamı Sungur Çapan mı?
0: Evet. Onu çok seviyordum. Anlıyorum.

0: bu mu?
1: Evet. Ayşe'nin sevgilisi, katil bu adamdı.
2: Alman mafyasının bir kolu İstanbul'da. Derhal onlarla temasa geçin. Gönderecekleri silah miktarını da öğrenin. Ayrıca...

0: Tuhaf bir adamsın sen! İlgimi çekmeye başladın. Mesleğinden kovuldun. Annen bile sana ihanet edip çıldırdı. Şerefsiz, parasız, kimsesiz bir zavallısın. Gene de dirilmeye çalışıyorsun.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor!
1: Geceleri rahat uyuyabiliyor musun?
0: Tabii! Uyuyorum!
1: Nasıl uyuduğuna şaşıyorum. Öldürdüğün Ayşe, yaşlı kadın, fotoğrafçı, Nevin... ...la zehirleyip paçavraya çevirdiğin gençler. Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken... ...fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze... ...çocuklar soğuktan titrerken... ...analar babalar alacakaranlıkta kuyrukta beklerken... ...stok ettiğin yakacak maddeleri. O iğrenç para için dünyayı açlığa, soğuğa, yokluğa, kara borsaya mahkum edip... ...yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Çocuklar aç uyurken... ...onurlu babalar eve ekmek götüremedikleri için canlarına kıyarken... ...çılgınca artan o paralarınızı ne yapacaksınız?
0: Bir solucansın sen! Seni bir kürekle parça parça etmeli! Paramparça! En ufak parçam bile bir daha kıpırdamamalı!
1: Savaş başladı Sungur Bey! Bu iyilerle kötülerin savaşıdır! Mahkemeye bir tanık getireceğim! Cezanı çekeceksin! Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek!
0: Bana hiçbir şey olmaz! Defol buradan! Sen Sungur'la başa çıkamazsın! Sungurlarla başa çıkılmaz, onlar bitmez!
1: Bitecek! Sömürdüğünüz mazlum halkın umutlarıyla geleceğim üstünüze! Bugün bir Sungur, yarın hepiniz biteceksiniz! Savcı, Sungur Akçoy hakkında dava açılmasını kabul etti.
2: Bu habere bir sigara içilir efendim.
1: Hem sigara hem efendim ha?

0: Hepimizi buraya kapadılar. Korkudan ölüyorduk. Filiz'i alıp gittiler.
1: Söz veriyorum, Filiz'i kurtaracağım.
2: Hayır, acımaz öldürürler. Onu ancak ben kurtarabilirim, ben!
1: Bana inanmanı, güvenmeni istiyorum. Sakin ol, ağlama, şimdi gidip Sungur'u bulacağım.
2: Hayır, ben gideceğim, ben konuşacağım onunla. Vazgeçiyorum, tanıklık yapmayacağım, yapmayacağım!
1: Olmaz öyle şey, mecbursun, bütün ölenler için mecbursun! Bu pisliklerle savaşmaya mecbursun!
2: Değilim! Zorlarsan inkar ederim! Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum! Kızımı istiyorum ben! Senin çocuğun yok, bilemezsin! Bir çocuk için bin annenin canı feda olsun! Anlıyor musun? Kızımı istiyorum!
1: Benim de bir çocuk... Peki, git!
2: Yalvarırım, kızımın canını bağışlayın! Kulunuz, köleniz olayım! Öldürmeyin yavrumu! Dövün! Hiçbir emrinizden çıkmayacağım! Ne emrederseniz onu yapacağım! İsterseniz beni öldürün! Parçalayın, yakın! Dilimi koparın, gözlerimi oyun! Ama yavruma, Filiz'ime kıymayın! O zavallı, masum çocuğuma!
3: Tamam, anlaşıldı! Aklın başına gelmiş, ağlama! Al götür hanımı, çocuğunu da teslim et!
2: Ne desem, ne kadar dua etsem azdır! Allah sizden razı olsun!
3: Tamam dedim, hadi git!

0: Nerede kızım?
1: İşte kızın. Git kucakla.
0: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!

0: İddiasını ispatlayabilirse tekrar görevine dönebilir.
1: İspatlayacaktır.
0: Kendisiyle hemen konuşmak istiyorum. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Aratmadığım yer kalmadı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor.
2: Ahmet'le yanındaki tanık öldürülecek. Uyanık olun. İkisini de adım adım izleyin. Bana bir şey olursa hepinizi mahvederim.
3: Meraklanmayın, ne isterseniz yapılacak beyefendi.
2: Her ne pahasına olursa olsun, ölmelerini istiyorum. O tanık mahkemede konuşursa sadece benim değil, hepimizin sonu olur ona göre.
4: Emredersiniz.

0: Bizimle gelmeyeceksin.
1: Neden?
0: Hemen başka bir vasıtayla döneceksin İstanbul'a.
1: Ama neden abi?
0: Karının doğum yapmak üzere olduğunu kendin söyledin. Git yanında bulun. Seni tehlikeye atamam.
1: Mesleği böyle mi öğreteceksin bana? Görevden kaçırarak mı?
0: Ne emrediyorsam onu yap.
1: Beni çiğnemeden geçip gidemezsin abi.
0: Gel.
1: Sağ ol abi.

0: Nasılsın evlat?
1: Abi, sen haklıymışsın. Daha öğrenecek çok şey varmış. Oğlum olursa adını Ahmet koy. Ahmet.

0: çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek.
1: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
2: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
1: Çocuğun yaşıyor.
0: Harp çıktı bey, savaş başlamıştır.
3: Ne harbi?
4: Adın ne senin?
2: Ayşegül efendi.
3: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
5: Sakın dokunmayın.
2: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
3: Çok güzel oynadınız.
2: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
4: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
6: Ayşegül, yarın 18'de TV4'te.

0: Yeni Durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta. Obsessor. Yeah.
5: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle. Keyfin yerine gelsin
8: Yemek Sepeti. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten. Sadece durulardım.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuk mu, Lipton mu?
14: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo bütün piliç ve tavuk baget 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
5: Hesap!
19: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
14: Ya.
2: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Haklarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Şoka gidelim.
19: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
9: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Çocuklar,
5: şoka gidelim.
4: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da leslik.
11: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
16: Botanik, abaküs,
17: kasa, marul, kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
5: Yemek sepeti.
17: Şoka gidelim.
4: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuk mu, Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
20: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
21: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
22: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
23: Sadece duruladım, sen de durula.
22: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
21: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
24: Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
5: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Tanık konuştu, mahvolduk.
9: Ya.
10: Kaybettin. Seni cinayet suçlarıyla tutukluyorum.
9: Geldiğin zaman beni bulamamış olamaz mısın? Kaçmış olamaz mıyım? Ne istersen, ne kadar istersen ödeyebilirim sana. İyi düşün. 1 milyar teklif ediyorum sana, yalvarırım. Bütün servetini verebilirim sana. Bırak beni, yalvarırım bırak. Bırak ne olur.
10: Bugün bir sungur, yarın bütün sungurlar tutuklanacak.

0: Seni cırıl cıbıldak bırakmazsam bana da kelle Hüsamettin demesinler. İçeridekileri de alın, içeridekileri de. Ben adama tek kuruş yedirmeyeyim be.
1: Bırakın beni.
2: Çok rica ederim.
1: Bırakın sergiliyi. Haklıyım hakeli.
3: Buradaki eşyaları da alacağız beyefendi.
1: Bırakın beni, bırakın.
4: Kaldırın. Ahlaksız tepeci. Seninle 10 sene ortaklık ettiğime utanıyorum. Attığı kasıkları yetmedi mi? Tutma beni.
5: Destur takip, destur.
0: Faizle para alan sen diye misin? Faizini ödedin mi?
4: %90 faiz olur mu rezil? Allah'tan kork, Allah'tan kork be.
0: Az harcayaydın da faizle para alacak duruma düşmeyeydin.
6: Burası tamam ha.
0: Duvarda resmi vardır, unutmasınlar. Gel sen al hadi. Bu daha bir şey değil. Altındaki Locus Tomofil'i de alacağım.
1: Bırakın beni. Bırakın beni. Şunu
0: haddini bildirin. Bu Locus Tomofil'i de kaptıracağım. Seni dongoyla bıraktıracağım.
1: Bırakın beni.
0: Çivisini de sök. Çivisini de. Lan gibi de bakıyor, sök işte.
6: Ulan pes be!
1: Bırakın beni!
7: Ya, beyefendi, sakin ol!
1: Lütfen, evet, tabii. Rica ederim, çok sakinim! Bırakın beni diyorum, bırakın!
7: Uymayın siz ona beyefendi, çok rica
1: ederim! Her şeyimi alın! Fakat şu rezil herifi yazıhanemden çıkarın, elim kana bulanacak!
7: Kendinize hakim olun beyefendi!
1: 10 yıldır suratını görmemek için bucak bucak kaçtım! Defol! Elimden cinayet çıkacak! Defol!
0: Kaçt kömüş!
6: Buyur ha!
0: Oza bak!
3: Tartışmayı kısa kesseniz iyi olacak. Daha fazla hakarete lüzum yok.
0: Para işlerinde sülalemi bile kalaylasalar sempatik karşılarım. Para bu, para! İşimiz tamam mı memur bey, sana bak.
3: İşimiz tamam.
0: İyi öyleyse, bir tane cara ver bakalım şuradan. Cara. Eyvallah, bir tane de yedek alayım, bu da akşama. Sağ olasın.

0: Acaba mı acaba bir mal?
1: Muzaffer! Muzaffer!
2: Bir şey yok Feroş'um, bir şey yok!
1: Nihayet aciz edildin değil mi?
2: Rica ederim Feroş, rica ederim sinirlenme!
1: O iğrenç hacaya, o vahşi eşkıya bir kere daha paçanı kaptırdın değil mi?
2: Malşans Feroş'um, malşans!
1: 20 senedir kaptırdıkların yetmedi mi?
2: Herif şarıklı erkan art Feroş'um, şarıklı!
1: Teessüf ederim Muzaffer! Okuma yazması bile olmayan o ayıya çok güvendiğin ticari itibarını da beş paralık ettirdin ha? Ben senin için artık hiçbir kurtuluş göremiyorum!
2: Feroş'um!
1: Ben gidiyorum Muzaffer, sana da bon şans!
2: Nereye Ferhundeciğim, nereye gidiyorsun?
1: Mikroplarla Mücadele Derneği'nin kokteylini!
2: Aman neyi, Yasemin'i de götürmeyi sakın ihmal etme!
1: Yasemin kendisine zengin bir koca arandığını bildiği için öyle yerlere katiyen gitmiyor!
2: Gitmiyor mu? Ne demek efendim, gidecek!
1: Yasemin biraz önce sinemaya gitti!
2: Sinemaya mı? Gene mi sinemaya? Bana bak Feroş, ben bu kaçamaklardan artık iyice işkilleniyorum. Sakın bir flörtü filan olmasın.
1: Benim kızım Kenar Mahalle Dilberi değil.
2: Feroş, bu iş katiyen şakaya gelmez. Kızı bıraktın mı ya davulcuya varır ya zurnacıya.
1: Şimdiki halde en büyük tehlike müflis bir babanın kızı olarak ortada kalmasıdır.
3: Kış günü sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşmaktan ya rezil ya da zatürre olacağız.
4: Yakında evleneceğiz Yasemin, bütün bu sıkıntılar bitecek.
3: Hangi parayla? Bak kapalı bir yerde bile oturamıyoruz parasızlıktan.
4: Yakında çok paramız olacak ama.
3: Cemre babana mı güveniyorsun?
4: Kendime güveniyorum. Türkiye'nin en güzel orkestrasını kurduk arkadaşlarla.
3: Gene atmaya başladın.
4: Vallahi doğru söylüyorum.
3: Ah, ne çalıyorsun?
4: Şarkı söylüyorum.
3: Söyle bakalım.
4: Aa, söylemem. Provamız var arkadaşlarla. İnanmazsan gel gör. Bütçemize uygun bir yer bulduk, çalışıyoruz.
3: Burada söylemezsen hiçbir yere gitme.
4: Adama deli derler, karakolu boylarsa karışmam.

0: Lan bir tencere kuru fasulyenin maliyeti nasıl 5 kağıt olur ahçı başım?
1: Nasıl 5 lira olur ha?
2: Aman bey, bunun içinde yağı var, soğanı var...
3: Et yok!
0: Gözünüze dizinize dursun, haftada 100 gram eti kim yiyor?
1: Kim yiyecek, bunlar yiyor!
3: Ha bilmem, ben bu evde ete hiç rastlamadım!
0: Öst rezil! Siz düpedüz benim cebimden para çalıyorsunuz!
1: Çalarlar ha, çalarlar!
2: Aman bey, nasıl olur?
0: Çalıyorsunuz, itiraz istemem!
3: Hatının 6 günü peynirle zeytin yiyor!
0: Ne, hem peynir hem zeytin ha! Lan siz beni batıracaksınız!
1: Diyen ne demiş? İnsan karnını doyurmak için değil, ölmemek için yer demiş!
0: Çok yaşa oğlum Şakir! 4 dörtlük lakırdı diye ben buna derim işte! Defolun karşımdan, gözüm görmesin sizi! Durun! Kıpraşmayın, kaldırın ellerinizi! Arama tarama yapacağım! Aha, bu göbekten şüpheleniyorum!
1: Ben bir kilere bakayım ha!
3: Yollayacaksan yolla!
0: Acele etme!
3: Küçük bey!
0: Gene ne var lan?
4: Çok şey var! Seninle biraz konuşmak istiyorum baba!
0: Para lahırdısı itme de istediğin kadar konuş!
4: Ama benim paraya ihtiyacım var baba!
0: Lan 2,5 kağıt haftalığını daha dün almadın mı?
4: Alay mı ediyorsun? Eşek kadar oldum baba!
0: Aha bak bu doğru!
4: Şakayı bırak baba! Bana büyük para lazım, evleneceğim, anladın mı, evleneceğim!
0: Ne altı deseniz, bana paradan bahsetme!
4: Senden sadaka istemiyorum ben! Annemden kalan paramı istiyorum!
0: Lan param yok, anlaşıldı mı?
4: Paracıklarını öbür dünyaya götüremezsin baba!
0: Öst, ağzından yere atsın!
4: Göreceksin, o bankaya bile yatırmaya korktuğun altınlarını bir gün gelip çalacaklar!
0: Niye? Altın mı dedin? Nereden biliyorsun lan altınları, söyle! Söyle, yoksa yerini de mi öğrendin?
4: Yerini bilseydim, senden istemezdim herhalde!
0: Demek altınları çalacaktın, he mi?
4: Bırak baba, Allah'ını seversen!
0: Eval, sana verdiğin 2,5'lar da haram olsun!
4: Heh. Al 2,5 liranı, tepe tepe harca!
0: Aa, bu çocuk beni öldürecek Şakir!
1: Ne de olsa ağa çocuğudur efendim, az biraz nazlı büyüdü!
0: Bu naz beni gebertecek!
1: Dert etme ağam, bunların hepsi geçer! Bir posta salıncak bar yapalım ağa, ne dersin? Dansöz Handan gamını dağıtır!
0: Ha?
1: Salıncak bar ağa, hani geçen gün gittiğimiz yer, Handan!
0: Salıncak bar? Hani şu her zıkımı yiyip içtikten sonra 10 kağıttan bir kuruş fazla ödemek...
1: Ha, işte orası işte!
0: Ulan biraz masraflı oluyor ama, hay yaşa sen Şakir! Hay aklınla bin yaşa emin! Çağır gelsin!
1: Baş üstüne al!
5: Merhaba sevgilim!
1: Senin masasına çağırıyor! Aman bu fırsatı iyi kullan! Herifi iyice mest edip altıncıkların yerini öğrenmeye bak!
5: Merak etme bir tane!
1: Garsona söyle, hesabın tamamını bana getirsinler! Hüsam'a geçen seferki gibi şöyle 4,5-5 liralık bir hesap yollasınlar! Buyurun efendim!
5: Nasılsın hayatım?
0: Eşk olsun Handan, bitirdin beni! O ne pata pata kız!
5: Sam hayatım benim!
0: Söyle canım, ciğerim!
5: Dün gece rüyama girdin!
0: Bitme!
5: Vallahi billahi!

0: Sabaha kadar seninle uğraştım.
1: Hayırdır inşallah?
0: Pek acayip, karışık bir rüya.
1: Anlat kız, anlat!
0: İhsancığım, seninle sarmaş dolaş, böyle büyük bir yere gidiyoruz. Sen bana bir anahtar veriyorsun. Handan sevgilim diyorsun. Al bu anahtarı, gir şu kapıdan, orada kocaman bir sandık göreceksin. Sonra giriyorum kapıdan, açıyorum sandığı, efendim ne göreyim? Çil çil altınlar! Altınları avuç avuç avuçluyorsun, başımdan aşağı döküyorsun. Sonra bana şöyle bir bakıyorsun. Handancım diyorsun, işte ömrüm boyunca biriktirdiğim altınlar, hepsi sana feda olsun diyorsun.
1: Söyle şu garsona çabuk hesabı getirsin.
0: Nereye böyle, güzel güzel oturuyorduk.
1: Kusura kal be Handancım, az biraz mideme oturdu senin rüya. Böyle karışık rüyalar içime fenalık bastırır beni.
2: Budala karı, neydi acelen? Ben sana yavaş yavaş, alıştıra alıştıra demedim mi?
0: Ne yapalım bir daha sefere? Bu gece geliyor musun?
2: Bu gece olmaz, yarın gelirim.
1: Altınım, yavrum, canım benim. Altın, anam, anam altın. Lan sana it diyenin koçu karısın, koçum benim! Yavrum canım, aslan altınım benim, bir tane bekçim benim!
3: Canım, tatlım, bir tanem, hadi yü yü! Ama bak zayıfladın, hadi, hadi şişillem ye, mama, mama!
4: Rica ederim, çek şu musibeti, hiç değilse kahvaltı masasında benimle meşgul ol!
3: Şinşilla'yı kıskanmakta haklısın. Bu dünyada yalnızlığımı ve bedbahtlığımı unutturan tek kimse Şinşilla. Kaç gündür bizi bekleyen karanlık geleceği düşünüp depreme oluyorum.
4: Bu acıklı sözlerinle beni ağlatacaksın Feroş.
3: Ağlamayı bırak, bir çare düşün, müflis herif.
4: Feroş, rica ederim sinirlenme. Bak dinle beni, derhal hazırlığına başla. Bugünlerde büyük bir davet vermeliyiz.
3: Davet mi?
4: Düştüğümüz zor durumu etrafa belli etmemek lazım. Biliyorsun, ticari itibarımızı korumanın tek yolu, insanlara tükenmez bir servetim olduğu hissini vermektir. Sonra bilhassa Haşim beylere bu davette özel bir ilgi göstermemiz lazım. Biliyorsun, oğulları Yasemin'i çok beğendiğini her haliyle belli etmiştir.
3: Günaydın anneciğim!
0: Günaydın! Günaydın baba!
4: Günaydın kızım, bak annenin sana bir müjdesi var.
0: Hayrola?
3: Yakında bir davet veriyoruz Yasemin.
0: Öyle mi?
3: Derhal eski gece elbiseni tersiz etmeye başla. Senin elbisenin tersinden bana yeni bir kıyafet, benimkinin tersinden de sana yeni

0: Sen söylersen bedavaya gelir.
1: Bedava mı? Bak bu güzel bir fikir, derhal çağıralım.
0: Annemle babanla tanışman için bundan güzel fırsat olamaz. Şimdi düşün bir kere, kızım arkadaşların ne kadar iyi çalıyorlar diyecekler bizimkiler. Onları Erol yetiştirdi diyecek. Aferin çocuğa, gerçekten kabiliyetliymiş diyecekler.
2: Sonra?
0: Sonrası çok kolay tabii.
2: Seni mahcup etmeyeceğime söz veriyorum.
0: Harika olacağınıza hiç şüphem yok.
2: Hadi çocuklar, iyi hazırlanalım da Yasemin'i mahcup etmeyelim, ha? Bir, iki, üç, dört!

0: Gel yavrum, gel. Yasemin biraz rahatsızdı da. Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsın kızım?
0: Teşekkür ederim.
2: Orhan Bey Paris'teydi, yeni geldi.
0: Buyurun, içeri geçelim. Baba, gel. Orkestrayı nasıl buldun baba?
2: Orkestrayı ha, mükemmel.
0: Bütün iş Erol'da biliyor musun? Hepsini o yetiştirdi.
2: Aferin, kabiliyetli çocukmuş.

0: aşka uzaklaşırız. Gel öylesine yalnızım ki geceler...
1: Yasemin Hanım, deminden beri size bakıyorum, görmüyorsunuz.
2: Ben başka yere bakıyordum, onun için.
1: Bu romantik parçayı birlikte değerlendirelim mi, ne dersiniz?
2: Aa, tabii, dans etsenize, dans edin hadi.

당선자잖아.

0: getir de oynayalım kaşık havası.
1: Yuh ulan, ne biçim orkestra bu be?
2: Sen, bana ha? Orkestra mı ha? Hakaret öyle mi?
3: Çıldırdın mı sen?
2: Bırak beni, yürüyün çocuklar!

Müdür bir sigara yakarak bunu Anne Marie'nin parmaklarının arasına sıkıştırdı. Bu arada genç kadına olanları anlatıyordu. Big Joe, Childer'ı öldüren adamı bir kumar meselesi.

0: Ne olur Yasemin, aç kapıyı, aç diyorum sana! Aç, üşüyorum burada, aç!
1: Ay, git buradan! Erol, senin bu yaptığın delilik!
0: Ne o, beğenemedin mi? Görüyorsun işte! Hava şartlarının bütün muhalefetine rağmen, aşkın icaplarını yerine getiriyorum!
1: Ne olur, ne olur git, bizimkiler duyarsa!
0: Sırıklığın sırası değil! Annem baban nerede?
1: Annemi babamı ne yapacaksın Erol, uyuyorlar!
0: Öyleyse uyandır! Seni babandan istemeye geldim!
1: Ama Erol, bu...
0: Ne varmış yani? Bu ya şimdi olur ya hiç! Usandım ben artık!
1: Erol'cum, Erol'cum, bak beni dinle! Dinle!
0: Ne o? Yoksa o dans ettiğin akıntı çağının sonu bana tercih mi ettin ha?
1: Erol, sen deli misin? Ben sadece bu işi yarına bırakalım diyorum! Annemle babam uyumuşlardır!
0: Sen uyandırmazsan ben uyandırırım!
2: Bu saatte olur mu Erol? Kılığına bak! Çıldırdın mı sen?
3: Evet çıldırdım, beni sen çıldırttın!
2: Erol yapma! Yalnız seni seviyorum ben, Allah'ını seversen yapma! Allah aşkına Erol!
4: Kim o?
3: Sen ne arıyorsun burada? Ne istiyorsun?
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... kızınızı istemeye geldim.
3: Defol! Defol!
2: Aman yarabbi!
3: Defol, defol zibidi! Benden kız isteyecek adam mısın sen?
0: Ben zibidi değilim efendim, tanınmış bir ailenin oğluyum.
3: Kimsin lan, kimsin?
0: Adım Erol, soyadım Elibol.
3: Ne? Elibol mu dedin? Elibol mu dedin?
0: Tüccardan Kayserili Hüsamettin Elibol'un oğluyum.
3: Ne?

0: Abim mi? Muzaffer Birman'ın kızı İnci benim evime gelin gelecek. Hem bir bak hele bak. Lan o sahtekar fanfin fanla İnci de tuzak kurmaya kalkışırlar ha.
1: Baba ne ilgisi var? Yasemin'i ben deli gibi seviyorum.
0: Baba Erol seni doğduğuna doğacağına pişman ederim. Birman'mış. Bunlar paşalar, lordlar, prensler soymuş. Bunlar Frenkçe lügatler paraladıklarından kelli. Bunların yüksek sosyetesinin fanfin fonunda fanfin fan itmeyenlerin adına hacı denirmiş. Onları kazıkladı mı fanfin foncaha, aynı kazığı ben attım mı alçak çarıklı hacı.
1: Ama babacım...
0: Aması maması yok, dur daha evlerini de hazrettireceğim. Bir don bir boynuyla sokakta bırakıp mantar kafalıyı süründüreceğim.
1: Bütün bu saçmalıkların benimle ve Yasemin'le ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?
0: Lan sen şunu görüyor musun, sen şunu? Lan kim koydu bunu ortaya? Şükret ki ben buna tam 5 kayme saydım. Evet, buna pazarda tam 5 kayme saymamış olsaydım... ...görürdün sen gününü, anladın mı? Lan Allah kahretsin, kafada kırılacak eşya bile yok bu evde.

0: beygiri gibi ne dolaşıp duruyorsun?
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah.
2: Merak etme, babanın borç senetlerini alacağım.
0: Nasıl alacaksın?
2: Parayla.
0: Hangi parayla?
2: Babamın imzasını taklit ederek 100.000 liralık bono tansiyon ettim.
0: Suç değil mi bu?
2: Nihayet özbeyiz babam, beni hapsattıracaktı ya. Ha, bunları kıracak tefeciyi de buldum. Bugün parasını işlettiği zengin bir adamla görüşecekti.
0: Biraz karışık bir iş.
2: Bir çocuk oyuncağı kadar basit. Göreceksin planım nasıl bir makine intizamıyla işleyecek.
0: Öteki planlarına benzemesin.
2: Ha, tefecinin para alacağı zengin adamda para varsa bütün iş halloldu demektir. Büyük kırgır olacak, göreceksin.
3: 100.000 lira mı?
4: 100.000 lira.
3: 100.000'e ayda 20.000 faiz alırım.
4: 30.000 alamam işim, açının hakkını unutma.
3: Dur bakalım çorbacı, bonoların sağlam olduğundan emin misin?
4: Demir gibi. Babası çok zengin bir adammış. Babasının 6 aya kadar öleceğine de garanti ediyor.
3: Babanın ismi?
4: Muiz.
3: Sana sarmadım lan, herifin babası.
4: Pardon, paralar yermeden söyleyemem diyor.
3: Beni iyi dinle çorbacı, 100.000'lik bonoyu alır 60.000 veririm. 58.000 nakit, diğer 2.000 lirasını az kullanılmış eşyayla veririm. Adamı görürüm.
4: Görürsün.
3: Gözüm tutarsa, bonoları beğenirsem bu iş tamam demektir Nesim Ağaç Efendi.
2: Ben buna düpedüz sahtekarlık derim.
4: Ne dersen de, parayı başka türlü vermiyor. İnanmazsan kendisine sor. Sonra bir şartı daha var.
2: Canımı mı alacak?
4: 60.000'in 2.000'ini eski kıymetli eşyayla ödeyecekmiş.
2: Ya ben eskici miyim?
4: Eskici benim. Bana verirsin, müşteri çıkarsan ben satarım.
2: Allah cezanı versin.
4: Bana mı?
2: Yok Nesim Ağaç Efendi, o namussuz, insafsız, hırsız, dolandırıcı herifin Allah cezasını versin. Rezil, sahtekar, dolandırıcı!
4: İyi adam sosunun altına gelir.
2: Allah'ım sen bana sabır ver, herifin gırtlağına sarılacağım
4: gibi. Müşteriniz bir saatten beri
3: burada size bekliyor. Kolay mı? Öyle bir bonoları görelim bakalım. Sonra babası 6 aylık ölmezse, ben bu işte yokum. Lan! Abo! Lan sen ha!
2: Bana parayı verecek adam bu mu Nesim Ağaç
4: Efendi? Bu adam!
3: Faizle para isteyen bu it mi?
4: Bu it, pardon.
3: Lan sen neyine güveniyorsun? %90 faizine hayvan!
2: Ödeyecek ben değil miyim? İstediğim kadar faiz veririm.
3: Kimin parasıyla? Abo! 6 ay sonra ölecekmişim. Azrail'le kontratın mı var lan? Yoksa gırtlağımı mı basacaktın?
4: Bunları almıyor musun?
2: Bunlar da ne?
3: Esbab.
2: Kimin bunlar?
3: Senin.
2: Benim eski elbiselerimi bana satıyorsun ha?
3: Tabii satarım lan. Alışveriş değil mi?
2: Alışveriş ha?
3: Bana bak çorbacı, bir daha bana böyle batakçı müşteri bulmaya kalkma. Sana öyle bir kazık atarım altından kalkamazsın halim Allah. Lan iç oğlu, yedirdiğim ekmek haram olsun lan sana. Lan iç inenü, lan yürü ben sana evde göstereceğim, yürü.
4: Bunlar bize de geçti be.
5: Sen hiç ömründe altın gördün mü? Bu yakınlarda falan.
6: Görmez olurum mu bey?
5: Nerede gördün bakayım?
6: Altın bilezikler, çarşıda sıram sıram.
5: Öyle altın değil, Allah kahretsin seni.
6: Nasıl altın peki?
7: Baba biraz dinlesen ne olur yani?
3: Lan bu lahırdının nesini dinleyeyim, nesini?
2: Bu kızı seviyorum baba, görünce sen de beğeneceksin. Hem güzel hem namuslu.
3: Defol, defol diyorum sana.
2: Be!
3: Birman, Birman'mış. Muzaffer Birman'ın kızı, Birman. Amanım! Abo! Bu ne hal kız? Yoksa sen de mi fanfifon oldun?
6: Giydirmedin mi bey? Bayram hediyesi diye aldığım pazenden ancak bu kadar çıktı.
3: Biliydim daha az alırdım. Dur, kıpraşma! Bu ekmek burada ne arıyor?
6: Karnım acıkmıştı da...
3: Özüne dizine dursun tok evin aç kedisi. Bu saatte ekmek yenir mi? İnce anlaşıldı bu eve haftada niçin iki ekmek alındı. İnce anlaşıldı, koyuyorum seni defol.
6: Çok iyi ediyorsunuz, çünkü maçlıktan ölme hiç niyetim
3: yok. Defol! Haftada 2 ekmek, haftada 2 ekmek, Erol, Erol diyorum!
2: Ne var, ne oluyor baba?
3: Bana bak, eve gelin getirmeye kalkacağını ön ayak ol da namusuyla çalışan az ekmek yiyen bir hizmetçi bul.
2: Hizmetçi mi?
3: Evet, hizmetçi. Yoksa evin işlerini bundan sonra sen görürsün.
2: Hizmetçi ha? Hizmetçi!
6: Hizmetçilik mi?
2: Evet Yasemin, başka çaremiz yok. Dinle sevgilim, yarın gelirken nüfus cüzdanını da getir. Hemen Yıldırım nikahıyla evleneceğiz.
6: Ama Erol...
2: Bizim orkestra bir pavyonda iş buldu. Sen de bu hizmetçilik bahanesiyle babamın gözüne girersen, tamam.
6: Çalışacağım anne.
1: Çalışacak mısın? Nereden çıktı bu çalışma işi?
6: Evde boş oturmaktan sıkılıyorum. Hem bu sıkıntılı zamanınızda size yük olmak hoşuma gitmiyor.
2: Pekala kızım, sen bilirsin. Yalnız bu işi mecburiyetten yapıyormuş gibi bir havaya girme.
6: Aa, hiç girer miyim babacığım, hiç girer miyim? Öyleyse yarın sabahtan itibaren bir firmada sekreter olarak çalışmaya başlıyorum. Aa, unutuyordum. Bu akşam bir arkadaşımın yaş günü, gidebilirim değil mi?
1: Benim için hava hoş ama birazdan Sıdıka Hanım gelecek. Ne kadar dedikoducu olduğunu biliyorsun. Daha geçen gün bana, kızı akşam gezintilerine fazla sık bırakman doğru değil dedi.
6: Aman anneciğim!
5: Sıdıka hanımefendi teşrif ettiler. Ay.
1: Bir yere gitmek yok, anlaşıldı mı?
6: Aa, buyurun! Buyurun, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk,
2: hoş bulduk. Hoş geldiniz Sıdıka Hanım.
6: Nasılsınız ben görmeyeli?
1: Haberler sizde Sıdıka Hanımcığım, haberler sizde. Kaç gündür dört gözle haber bekliyorduk.
2: Kendine Hüsamettin'in niye?

0: bana bu kadar düşmanlık ettiğini öğrenebildiniz mi?
1: Şey... Kelle deme Senayi.
2: Hüsam demeyecek bendeydi, epeyce konuştuk. Vallahi benim anladığım bu adam sizi kıskanıyor.
1: Kıskanıyor mu?
2: Evet şekerim, kendisi çok cimri. Siz de fazla lüks yaşıyorsunuz. Tüccar dediğim parayı harcamamalı, ticarete yatırmalı diyor.
1: Aa, canım ona ne, para bizim değil mi?
2: Ne bileyim işte, sonra size fanfinfon diyor.
1: Fanfinfon mu?
2: Siz de ona hacağı demişsiniz. Ha? Görgüsüz hacağı, yaşamayı bilmiyor demişsiniz.
1: Aa, nereden kulağına gitmiş?
2: Aa, vallahi bilmem.
0: Sıdıka Hanım, bunu olsa olsa siz yetiştirmişsiniz.
1: Olur mu Muzaffer?
2: Hiç benim öyle bir yerden bir yere laf taşıdığımı gördünüz mü? Ne diyecektim, unutmadan söyleyeyim. Duydunuz mu, Hasan Beylerin kızı şoförüyle evleniyormuş.
1: Ay, duymamıştım.
2: Ya, hem de hamileymiş şoförüm.
1: Allah aşkına!
2: Ya, sorma ama benden duymuş olmayın sakın!
1: Ayıbettim şekerim, Sıdıka Hanımcığım, hiç söyler miyiz kimseye?
2: Aa, dedikodu olur sonra ayol.
0: Yasemin! Nereye kızım?
3: Yatmaya çıkıyorum babacığım.
0: Bu cadı karıyı muhakkak kelle Hüsam yollamıştır.
2: Sen de mukayyet ol kızına, fazla sokağa bırakma! Zaman kötü Feroşcuğum, öyle zırt fırt oraya buraya gitmesin!
1: Merak etme Sıdıkacığım, bir yere gittiği yok, kapıdan dışarı çıkar.
4: Ya boşuna mı ayda 8 bin kayma veriyor? Vazifen öğretme oğlum!
5: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
4: Hayır, hep sana emanet.
5: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
6: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
5: Düğme ve toplu iğne.
7: Çok iyi bir kız beyefendi, ben çok sevdim, kanımısın?
5: Sen işine bak!
6: Biliyorsun, şirket, fabrika, hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
5: Nasıl, buraya alışabildin mi?
6: Çalışıyorum efendim.
5: Kızım, evine dön, annem ve ben çok pişmanız.
8: Hani bu sabah telefon edecektin?
5: Yeni kalktın da, burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
6: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim!
5: Kızım, yavrum!
7: Vay başımıza gelenler!
4: Ne oluyorsun be, hayalet görmüş gibi Ali nerede?
6: Dur, bu herif eksikti, kimsin sen?
4: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi!
9: Bulunmaz Uşak, yarın 16.15'te TV4'te.
10: Otel harika!
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
0: Üzüm.
1: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
0: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çocuklar,
11: şoka gidelim
10: diyecek. Okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalem tıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
12: Önce sen kapat. Sana boyamıyorum ki.
13: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
14: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
15: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Oral-B Lux Perfection diş macunu. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Süper Kumbara başlıyor.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte...
23: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda!
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben!
22: Botanik!
23: Abacus!
22: Kasa!
23: Marul! Kumbara!
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
25: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
26: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
27: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.

0: Şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor, yapamıyor.
1: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis, probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
1: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Probis, Probis.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Şoka gidelim!
9: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalı?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
17: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
17: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
17: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
18: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
17: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
19: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Abi motor komple gitmiş.
23: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
24: Hesap.
23: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Şoka gidelim.
9: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
25: Hayatının kıymetini bilenler.
26: Biz
0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
25: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gelmeyeceksin sandım.
1: Bırakmadılar, balkondan kaçtım.
0: Nüfus cüzdanını getirdin mi? Güzel, öyleyse nikahlanıyoruz.
1: Bizimkiler aramadan dönmeliyim.

0: Bakın Sıdıka teyze, aslında memleket çapında bir dedikoducu olduğunuzu, ağzınızda katiyen laf tutamayacağınızı bilirim.
1: Rica ederim kızım, nasıl söz o öyle?
0: Ne olur alınmayın, kötü maksatla söylemiyorum. Yalnız bana sizden başka yardım edecek kimse olmadığı için size şu anda çok önemli bir sır vermek zorundayım.
1: Sır mı? Aman anne, sırrı Yasemin!
0: Bu sırrı tam bir ay saklayacağınıza Kur'an'a el basıp yemin eder misiniz?
1: Aa, ama bir ay da çok zaman kızım.
0: Öyleyse söylemem.
1: Bir ay dayanamam Yasemin, bir ay olur mu hiç? Bir hafta, 10 gün desen hadi neyse.
0: Peki Sıdıka teyze, 20 gün olsun, 20 gün dayanabilir misiniz?
1: Eh, ne yapalım, dayanırız.
0: Yemin edin.
1: Sırrını 20 gün içinde herhangi bir kimseye söylersem Kur'an çarpsın. Hadi söyle bakalım şimdi, sırrım neymiş, neymiş?
0: Sıdıka teyze, ben yarın akşam evleniyorum. Hey,
1: Allah aşkına, kiminle evleniyorsun?
0: Orası gizli.
1: Aa, oldu mu ama?
0: Bak Sıdıka teyze, bizimkiler dedikoducu olduğunuz için sizden çekinirler. Şimdi ben bizimkilere yarın akşam sizde kalacağımı söyleyeceğim.
1: Yani beni suçuna ortak ediyorsun!
0: Ne suçu Sıdıka teyze, sevap, nikahlanıyorum.
1: Olur mu kızım, senin gibi bir kız kuru bir nikahlı olur mu? Avallahi olmaz! Bak Yasemin, sırrını tutarım ama sen de bana kanlı şöhretli, telli duvaklı düğünün olmadan o kocan olacak herifin koynuna girmeyeceğine yemin et! Yemin et!
0: Pekala Sıdıka teyze, girmem koynuna.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. İkinize de ömür boyu saadetler dilerim. Tebrik ederim kızım.
0: Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
3: Sağ olun.
2: Tebrikler. Teşekkürler.
3: Eyvallah.
2: Sağ olun. Al canım.
0: Hilton'da düğün yapmazsan karışmam ama.
4: Yaparız canım, yaparız.
2: Buyurun efendim.
3: Niye böyle mahsulsun sevgilim? Yoksa evlendiğine pişman mısın ha?
0: Yo, ne münasebet! Sadece oda meselesini düşünüyorum.
3: Ne odası?
0: Düğünsüz evlenmek garip oluyor Erol. Yani nasıl anlatayım, ailelerimizin de hazır bulunacağı bir toplantı yapmadan... Bence bu gece ayrı odalarda yatmamız daha münasip.
3: Hoppala, bu da nereden çıktı?
0: Hiç, öyle düşündüm işte.
3: Dinle sevgilim, aynı odada kalmaya mecburuz.
0: Niye?
3: Çünkü bir kere her şeyden önce otelde başka boş oda yok.
0: Sahi mi söylüyorsun?
3: Yalan söyleyecek değilim ya.
2: Buyurun efendim.
3: Hele önce nikahımızı kutlayalım.
0: Erol!
3: Söyle sevgilim.
0: İnsan yalan yere yemin ederse sahiden çarpılır mı?
3: Aman be Yasemin, ne ilgisi var şimdi?
0: Hiç.
3: Ben üstümü değiştireyim bari ha?

0: çıksam nasıl olurum diye bakıyorum. Gir. Gelemeyiz ki.
1: Beyefendi bir şişe daha emretmişlerdi hanımefendi.
0: Öyle mi? Bilmiyordum. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuz değil mi?
1: Anlamadım efendim.
0: Herhalde bütün odaları dolu bir otelde servis yapmak kolay olmasa gerek.
1: Öyledir efendim. Gel gelelim şu sıra otelimiz tamamen boş sayılır.
0: Anlamadım. Otel boş mu?
1: Öyle gibi bir şey efendim. Bir siz varsınız, iki de turist var. Geriye kalan 138 odamız tamamen boş.
0: Ya,
1: iyi akşamlar.
0: Ya.
2: Hadi karıcığım, sen de geceliğini giy.
0: Yaklaşma bana!
2: Efendim?
0: Yaklaşma dedim! Sen hilekarın, yalancının, sahtekarın birisin!
3: Yasemin, neler söylüyorsun?
0: Otelin bütün odaları dolu, ha? Bana yalan söyledin, beni kandırdın değil mi? Allah bilir, kıydırdığın nikah da sahteydi!
3: Yasemin!
0: Zaten senin yalana dolana ne kadar yatkın olduğunu... ...babana sahte imzayla bana yutturmaya kalkıştığın zaman anlamıştım. Anlamıştım ama üstünde durmamıştım.
3: Yasemin, delirdin mi sen? O işe sadece babanı kurtarmak, seni mutlu etmek için kalkıştığını nasıl anlayamıyorsun?
0: Ben zavallı, tecrübesiz bir kızım! Sen beni hep oyuna getirdin! Belki de babanın babama oynadığı oyunun bir parçası bütün bunlar!
3: Bak Yasemin, babanı ve babamı bu odadan

0: Uzak tut.
1: Zavallılar, isteseler de yaklaşamazlar. Çünkü sen beni kaçırdın ve bu odayı hapsettin.
0: Yasemin, sarhoşsun sen. Yasemin, dinle beni sevgili...
1: Bırak beni!
0: Allah! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun?
2: Yasemin! Yasemin, şaka ediyorsun değil mi? Yasemin, sevgilim! Sevgilim, bak dinle beni!
0: Yasemin, sevgilim, bak ne diyeceğim ama!
1: Ne diyeceksin?
0: Saatim mi? Kol saatim içeride kalmış.
1: Kol saatin mi?
0: Hı.
1: Al!
0: Yasemin, aç şu kapıyı!
1: Bırak, bırak beni!
0: Yasemin, aç diyorum!
1: Ne yapacaksın?
0: Sıkıştım be, sıkıştım işte! Başka diyeceğim var mı?
1: Yalancı, yalancı, sonra kimse inanmaz! Yalancı, yalancı, sözüne kimse kanmaz! Yalancının mumu yatsıya kadar yanar!
0: Yasemin, yeter artık! Ben eridim burada mum gibi!
1: Yaklaşma! Yaklaşma Erol!
0: Ya bugüne bugün karımsın! Banyoda da yatsak, beraber yatacağız!
1: Pekala, yat bakalım!
0: Yatarım ya! Yatacağım işte! Hasta olayım da gör!
3: Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi! Hüsamettin abi!
4: Söylemedim mi ben size bu kulübeye yaklaşılmayacak diye? Altına sokuldun mu, bitirir demedim mi? Kapmalıydı bacağını ki görmeliydin gününü.
3: Yeni hizmetçi gelmiş Hüsamettin abi.
4: Gazel mi?
3: Çok güzel.
4: Değil mi? Abo, adın ne senin?
1: Sabahat.
4: Amanım, pek de gençmişsin kızım. Nerede çalışırdın daha önce?
1: Tüccar Hasip Beylerin evinden çıktım efendim.
4: Öyle mi? Peki, niye çıktın bakayım?
1: Efendim, niye mi çıktım? Efendim, o kadar müsriftiler ki... ...dayanamayıp her gün kendileriyle kavga ediyordum.
4: Abo, ne müsriflik yapıyorlardı?
1: Aa, ne yapacaklar efendim? Mesela eski demlenmiş çayları bana bir aydan fazla kullandırmayıp hep döktürüyorlardı.
4: Abo, bu aydır müsriflik görülmüş şeydi. Ya. Bizim evde bir paket çay 6 ay kullanılır.
1: 6 ay mı? O bile az. Bir paket çay en az 1 sene kullanılmalıdır.
4: Eferim sana, pek akıllı bir kıza benziyorsun. Ne maaş istiyorsun benden bakalım?
1: 5 lira olsun efendim.
4: Haftada 5 kağıt göze. Olsun.
1: Aa, haftada değil efendim, ayda 5 lira demek
4: yok istedim. Yok canım! Ya. Allah Allah! Allah Allah! Sahi mi? Aferin lan oğlum, bak doğduğundan beri ilk defa işe yaradım. Evladım Sabahat, sana son bir sual daha soracağım. Fazla yemek yer misin?
1: Ben mi efendim? İyi!
4: Peki ama nasıl böyle fıstık gibi olmuşsun?
1: bol bol su içerim. Çünkü 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir büftek yerine geçer efendim.
4: Abo, nerede güzel? 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek. Duydun mu lan Erol, duydun mu bunu? Artık bizim eve et girmesine de lüzum kalmadı.
0: Nihayet bizim eve göre hizmetçi bulundu.
4: Ya! Lan ahçıbaşı, ahçıbaşı! 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek, vay canına!
5: Buyurun efendim.
4: Bu akşam eve misafir çağırıyorum ahçıbaşı, mükellef bir sofra istiyorum.
5: Aman efendim, topu topu 250 gram un, 1 tutam pirinç, 2 tutam şehriyeden başka kilerde hiçbir şey yok. Bunlarla yemek bir pişer beyim.
4: Bana bak ahçıbaşı, 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek. Sonra bizim bahçeden biraz yeşillik toplarsın, hepsi o eder. Haa, depodan eşyaları çıkarmayı da unutmayın. Daha hala duruyorsun, hadi lan!
5: 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek, buna da şükür.
4: Bunların hepsi aptal, bu akşamki programı sen hazırlayacaksın.
1: Başüstüne efendim.
4: 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek.
1: Bırak, bırak!
0: Ya kendi evimde kendi karıma öpemeyecek miyim?
1: Bağırırım vallahi!
0: Vur, vazgeçtim Allah kahretsin, vazgeçtim!
1: Şöyle! Şimdi ben akşama ne yapacağım?
0: 2 su bir ekmek, 2 ekmek bir biftek. Hadi, hadi bas!
3: Yahu hiç masa eskimesin diye depoya kilitlenir mi be?
5: Buna da şükür beyim, buna da şükür. Ya Allah muhafaza, yatağını döşeğini kitlesiydi, buna da şükür.
3: Bana bak Bursaza, Hüsamettin abimin teneke teneke altınları varmış derler.
4: Vardır ya, vardır.
3: Nerede biliyor musun?
4: İşte bir bunu kimse bilmez. Beyefendiciğim, sen sandalyeleri getir, ben de bahçeden bir yol zerzevat toplayayım.
3: Allah kahretsin hepinizi be!
6: Bunun da göğünü çöplüğe düşmüş, kimin aklına geliyordu koskoca Rıza Bey'in oğlu evdeki hizmetçiyi ifade etsin de!
4: Tövbe tövbe!
6: Ya!
4: Ana! Bu sabahat ne dikiliyorsun öyle?
1: Salatanın tuzunu unutmuşum da!
4: Ne tuzu kız, tuz burada! Getirsene, getirsene!
1: Tuzluk buradaymış sahi! Kur'an'a el basayım, unuttum!
4: Tuzluğundan Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var, tövbe tövbe!
1: Kur'an'a el bastınız, daha gününüz dolmadı! Ben bir şey görmedim ki!
4: Neyi görmedin Sıdık'a?
1: Tuzluğu görmedim!
4: Bak Sıdık'a, bu salatalar bizim bahçede büyüyor, onun için bol bol yiyebilirsin Sıdık'acığım! Ardı yufka diye mi kızım?
1: Yok! İki su... Bir ekmek! İki ekmek, bir büftek efendim!
4: Oh, ömrüne bereket, ömrüne bereket! Meyve de var mı?
1: Tabii! Bir bardak suya bir kesme şeker... ...hem komposta hem iki portakal yerine geçer efendim!
4: Gördün mü Sıdık'a, gördün mü kızı? Vallahi bu kız tam zamanında yetişti, beni iflastan kurtardı!
1: İşim bitti efendim, eve gidebilir miyim?
4: Pekala, git kızım! Zamanın gelirken de o geçen gün getirdiğim pırasalardan almayı unutma!
1: Varsın efendim, iyi akşamlar!
4: Bu kız yaban kız Sıdık'a! Evde israf olmasın diye pırasaları mahallesindeki bostandan aşırıyormuş, biliyor mu?
7: Müsaadenizle! İyi akşamlar!
4: Ne diyordun sen Rıza Bey'in delikanlı oğlu hizmetçi kıza ne yapmış diyordun?
6: Hizmetçi mi? Delikanlı mı? Tövbe tövbe! İki günün bir olmuş! Bize halt etmek düşer!
3: Herifi buraya getirene kadar akla karayı seçtim! Bu gece o altınların yerini öğrenemezsen bütün emeklerimiz boşa gidecek!
8: Merak etme sevgilim, her şeyi çok iyi hazırladım!
3: Herifi eve götür, ben de arkandan gelirim!
8: Peki hayatım!

0: ayrılalım kocacığım.
1: Yasemin, biliyor musun, ben artık usandım. Ne biçim evlilik bu ya? Bir akşam beraber olamayacak mıyız? Dinle. Eve bir yalan uydur, bu akşam çalıştığım pavyona gel. Hiç olmazsa biraz dans ederiz ha?
0: Peki kocacığım, annemle babamdan izin koparabilirsem bu akşam gelirim.
1: Aman!

0: Bu işin sonu nereye varacak bilmem. Bu gece evden çıkmak için gene Sıdıkaya gidiyorum diye numara yaptım.
1: Sen o cadalo Sıdıkayı yola getirdikten sonra babamı adeta yumuşatırsın. Bazen babamı düşününce gerçekten fenalık basıyorum. Hayır, ne yapacak bu kadar altını bilmem. Yemez, içmez, eğlenmez, kumar desen, kadın desen o da yok.
2: Andan çekilin yoldan geliyor.
1: Baba!
2: Batman geliyor.
0: Hadi şekerim, bize gidelim hadi.
2: Gedek ciğerim, gedek.
1: Vay zampik beder vay! Olur iş değil ya!
0: Takip edelim, belki işe yarar bir koz ele geçiririz. Hadi gel!

0: koyup da hani parasını barkarlarına yediren pederzediyiz.
1: Allah şaşırtmasın.
2: Aa, şuraya bak Erol!
0: Vay canına! Bizim bütün aile seferber olmuş bu gece. Bu işte bir bit yemeği var ama dur bakalım.

0: Şimdiden zam oldu, sen yan odaya geç.
1: Andan, andan, andan, çekilin yoldan, geliyor Batman, oh anam, oh anam. Uf, anam, kaymak, kaymak. Ya, andan, andan, çekilin yoldan, aha geliyor Batman.
0: Bıktım ama bu şakadan.
1: Ben de bıktım ama, onun için biraz daha dans et bakalım.
0: Dans mı? Ya. Ha, bak iyi bir fikir. Hadi seninle soran soyunuyor oynayalım.
1: Neymiş o kız?
0: Gayet basit.
1: Oynayalım yavrum. Anam oh!
0: Bak şimdi ben dans edeceğim. Hem dans edeceğim hem sana bir takım sorular soracağım. Sen sorularıma doğru cevap verirsen... ...her doğru cevap için üstümden bir şey çıkaracağım.
2: Ne var, ne oldu?
0: Altın galiba köpek kulübesindeymiş.
2: Allah kahretsin! Altın tabii köpek kulübesinde, köpeğin adı Altın!
0: Ne bileyim canım, herif öyle söyledi işte!
2: Öyle mi dedi? Ben gelmeden bir yere salma, ne yap yap oyala herifi!

0: senin gibi ateşli bir erkeğe hiç rastlamadım.
1: Ne diyorsun ya? Andan andan çekileni yoldan geliyor batmaz. Yatak odasına mı kız?
0: Evet hayatım, hemen uyuyacağım. Sen de git evine yat.
1: Nader mızıkçısın be!
0: Bugünün yarını da var şekerim, hadi.
1: Andan andan çekileni yoldan geliyor batmaz. Ey belki de sırtında. Altınım, altınlarım! Uuu, sizi okşamadan nasıl uyurum ki ben? Uuu, altınlarım! Yavrularım benim, altınlarım!

0: Altın arıyorum! İmdat! Hırsız polis! Polis! Amanın paralarım! Amanın altınlarım o çaldı! Bu sefer bilmem paracıklarımı çaldı! Paralarım, altınlarım! Paracıklarımı çaldı! Uyanın! Uyanın! Herkes uyansın, buraya gelsin! Polis! Polis gelsin, geldi! Ne oldu Süvardı? Alçak Muzaffer Birman paralarımı altınlarımı çaldı.
1: Ne var? Ne oldu baba?
0: Derhal polise telefon et, Muzaffer Birman'ı derhal yakalayıp idam etsinler.
1: Dur baba, kafanı kıracaksın.
0: Polise telefon et, çabuk telefon et, hırsızı yakalayıp bütün paralarımı geri vermezlerse bütün mahkemeleri mahkemeye vereceğim. Bütün hırsızları yakalayıp idam ettireceğim.
1: Şakir evde mi?
2: Hayır küçük bey, beyefendiyle çıkmışlardı, bir daha görünmedi.
1: Sen babamı oyalamaya çalış. Polise falan gönderme ben dönünceye kadar.
2: Baş üstüne.

0: Yemeyelim parasını yerler tabii.
1: Anlaşalım Şakir. Sen 8 aydır çekiyorsun pederden, ben 26 yıldır çekiyorum. Hissemi verirsen susarım.
2: Bu kadar akıllı olduğunu bilmezdim yeğenim. Anlaşırız.
1: Kıpırdarsanız ikinizi de bitiririm. Bunlar hediye olsun. Pederin kahrını aylardır çektiğin için. Bana gelince Allah sabırlar versin.
3: Gözünüz aydın beyefendi.
0: Gözünüz aydın. Paracıklarım, altınlarım, yavrularım benim. Paracıklarım, paracıklarım. Dur lan! Çıkar altınları. Çıkar diyorum.
1: Ne oluyor baba? Çıldırdın mı sen?
0: Yolda getirirken mutlaka çaldım.
1: Çalmadım baba, ne çalması?
0: Yemin et.
1: Allah cezamı versin, çalmadım.
0: Pekala, inandım. Sana mükafat olarak eski pabuçlarımı vereceğim. Hepinizi sevindireceğim. Sizlere de mükafat olarak birer zeytin denesi vereceğim.
4: Sağ ol ağam.
1: Ah, köpek bile usanmıştı bekçiliğinden. Çalmadık, çaldıramazsa başımız göğe erdi.
5: Hüsamettin Bey adına gelen haciz memurları teşrif ettiler efendim.
6: Haciz memurları mı? Aman yarabbi!
1: Gene mi siz? Buyurun efendim, buyurun şöyle.
6: Gel. Muzaffer, rica ederim bir şey yap.
1: Ne yapabilirim hanım, ne yapabilirim? Hem sen köpeğine göz kulak ol. Biraz daha edepsizlik ederse süs köpeği olduğunu fark edip onu da hazzederler.
6: Merhaba baba. Kim bunlar baba?
1: Haciz memurları.
6: Haciz memurları mı? Gene Hüsamettin Bey mi bunları yollayan?
1: Başka kim yollar kızım? Kayserili kelle Hüsam'dan başka kim yollar? Karıcığım, yalvarırım ağlama, yalvarırım, kes şu ağlamayı!
6: Haciz memurları eve kadar geldiler. Babamla annem kahroldular.
1: Canım efendim, üzme kendini. İşin sonunda ölecek değiliz ya. Para yabancı yere gitmiyor, baban değildi, kayınpederine geçti.
6: Yoksa sen de mi babanın oğlusun? Yoksa sen de mi paraya düşkünsün? Yoksa babamdan babana geçecek paraların sana kalacağını mı hesap ediyorsun?
1: Böyle bir şeyi düşündüğün için asıl çirkin hesabı yapan sensin! Senin babanın da, benim babamın da, paranın da, her şeyin de canı cehenneme! İğrendim ben bu işten, anlıyor musun? İğrendim!
6: Evliliğimizin daha 20. gününde birbirimizi kedi köpek gibi yiyoruz!
1: Evet, her şey olacağına varır! Kim bilir, belki sen de paradan ve fanfinfondan başka bir şey düşünmeyen bir zıplırsın!
6: Erol, bana hakaret ediyorsun ama!
1: Evet, ediyorum! Babamın sizden aldığı paraları cebime indireceğimi söylerken sen bana hakaret etmedin mi sanki?
6: Gidiyorum! Gidiyorum, anladın mı? Allah'a ısmarladık, Erol, eli bol!
1: Hay Allah kahretsin!

0: Erol oğlum, sana bir şey danışacağım. Arkadaş gibi, mühim bir şey. Şu hizmetçi Sabahat'i nasıl buluyorsun?
1: Sabahat'i mi?
0: He ya!
1: Dünyanın en fevkalade insanı.
0: Namusuna ne diyorsun?
1: Uçan kuş kadar saf, melekler kadar temiz.
0: Efendim oğlum, ben de aynı fikirdeyim. Hem iyi, hem güzel, hem namuslu, hem de en mühimi tasarruf bakımından beni bile cebinden çıkartacak kadar mükemmel.
1: Mükemmel ya baba!
0: Aferin! Böyle bir kızla izdivaç fikrine ne dirsin?
1: Sabahat insana fevkalade eş olabilecek bir kızdır baba.
0: Tamam, böyle düşündüğüne çok sevindim.
1: Babacığım!
0: Ben de Sabahat inan Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlenmeye karar verdim.
1: Ne? Sen?
0: Ben!
1: Sabahat ile evlenmeye karar verdin?
0: Sabahat inan evlenmeye karar verdim.
1: Olmaz! Olmaz, imkansız bu! Yasemin annem olacak! Oynatıyorum galiba!
0: Ne Yasemin'i lan, Sabahat, Sabahat! Dikkat et, bundan sonra kıza böyle bakarken çapkın çapkın koş, süzme! Çünkü'lüm yakında annen olma ihtimali gayet kenem kuvvetli!

0: บอกว่า
1: Aman yarabbi. Yasemin, annem. Annem, karım.
2: Oo. Sahi mi Hüsam, sahi mi bu haber? Tanıyor muyum evleneceğin kızı?
3: Tanımaz olur mu canım, bizim hizmetçi.
2: Aa, ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım.
3: Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi?
2: Yok canım, yok canım, yok yok.
3: Ne oluyorum ben?
2: Ayol, tebrik ederim Hüsam.
3: Hinci bir kere bu iş nikaha kadar seninle benim aramda kalacak.
2: Seninle benim aramda.
3: İkincisi kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğini anlaşıldı mı?
2: Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere.
3: Öyleyse hemen yola koyul, tahkikata başla.
2: Hemen şimdi.
3: Hemen Hinci.
2: Hemen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz...
3: Ne yapıyorsun be?
2: Hiç, takvime bakıyorum. 20 gün oldu mu diye, yani bugün uğurlu gün mü değil mi diye. 17, 18, 19... 20!
3: Neyin uğurlu günüymüş?
2: Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş. Bundan daha uğurlu gün olamaz. Görürsünüz hepiniz gününüzü, görürsünüz hepiniz gününüzü.
4: Nen var kızım, keyifsizsin.
2: Yok bir şey baba.
4: Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol.
5: Şu Şilla'yı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtaç olmamıştı. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki.
4: Sen onu bırak hanım. Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz onu düşün.
5: Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın.
4: Sahi? Onun platin olduğunu haciz memurları fark etmediler.
6: Sıdık hanımefendi teşrif ettiler.
2: Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarında?
5: Sıdıka teyze...
2: 20 gün doldu, onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz, senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı.
5: O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. Kelle Hüsam'la evleniyormuş.
4: Ne?
5: Babacığım, ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlıyım.
4: Ne?
5: Babacığım, çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi anladım. Babacığım, çok seviyorum Erol'u.
4: Babacığımı ver!
5: Babacığım, Bey yapma, ne olursun, ayağını öpeyim, yapma.
4: Bırakın beni,
5: bırakın diyorum.
4: Nerede? Nerede tabancamı öldüreceğim onu? Ellerimle öldüreceğim. Tabancam, tabancam.

0: Erol. Erol benim canım, Yasemin. Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu, her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol?
1: Ne var lan, ne oluyorum? Basıldık mı, ne işi var burada?
0: Pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım.
1: Pencereyi mi karıştırdın? Kız önerdi mi? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin?
0: Yok, pencereyi karıştırdım, pencereyi!
1: Oğlum!

0: Seninle evleneceğimi Erol'a da söyleyince daha bir rahat ettim. Artık bu işin lamı cimi kalmadı.
1: Baba! Baba!
0: Ne var lan gecenin bu saatinde?

0: Çık lan, gene ne istiyorsun benden?
1: Seninle artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim.
0: Oo, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde?
1: Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki.
0: Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazım. Hadi git yat.
1: Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun?
0: Aloo, sabah senin karın.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin.
1: Sade o kadar da değil, şunu da artık öğren. Yasemin Muzaffer Birman'ın kızı.
0: Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı.
1: Sabahattin, Yasemin.
0: Sabahattin, Yasemin. Aloo.
1: Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranıp bulmak için getirdim, sen ona göz koydun, yani karıma.
0: Abo, Allah beterinde ne sirkesi?
1: Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi.
0: Zaman o zaman diyelim oğlum, zaman zaman diyelim.
1: Bak, iyi dinle beni. Kayınpederimle arandaki o münasebesiz husumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle baba, derhal Muzaffer Bey'in bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı.
0: Anlaşıldı oğlum, amanın anlaşıldı.
1: İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem, seni öldürürüm!
0: Öldürürsün, vallahi öldürürsün! Ha. Hadi gel yat yavrum, aslanım! Malın mülküm senin olsun! Hadi yavrum, hadi! Bir kalk, kalk kız! Kalk da kaç buradan! Başım derde girecek, kalk! Allah rahatlık versin oğlum!
1: Baba!
0: Yavrum!
1: Beni affet baba!
0: Amanım!
1: Ha? Baba! Senin kaç ayağın var?
0: İki.
1: Bunlar ne?
0: O iki denesi de arka ayaklarım yavrum.
1: Öyle mi?
0: Karım babamı yatağında! Nereye kaçtırmış? Sus benim diyelim.
1: Ne yaptırsın ben biliyorum.
0: Sen karışma Yasemin. Amanın korkma. Sus ben de diyelim.
1: Bak katil olsun.
0: Sen bak söylesene karıştırmayın.
1: Öldürsün. Ha doğru mu ya? Sizi alçak, sizi ırk düşman namussuzlar ikinizi de öldürecek.
2: Aman Allah'ım, bu iş yatımhanede ya hapishanede biter!
3: Bu güzel barışmanın şerefine içelim.
0: Hey, hey, çek!
4: Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf vuku bulmuştu. Buna dargınlık adını vermen biraz mauvaise foi olmaz mı?
0: Vallahi kardeş ağa, ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga derler. Aynıcı biz itiştik, tepiştik, akıştık, en sonunda çocuklarımızı evermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa, bende bu cimrilik sizde de bu fanfimpon oldukça katiyen sırtımız yere gelmez ya!
3: Ortaklığımızın ve çocuklarımızın şerefi!
5: Bu çocuk eve şenlik getirecek, uğur getirecek!
6: Kız kardeşim çocuğunun sağ olduğunu hayatının sonuna kadar bilmeyecek.
7: Madem bu rozan çaldırtmıyorsun, ben de radyoyu açarım.
6: Çocuğum yaşıyor.
5: Harp çıktı bey! Savaş başlamış dur!
8: Ne harbi?
3: Adın ne senin?
7: Ayşegül efendi.
8: Bizim küçük yaramaz size deli gibi tutkun.
9: Sakın dokunmayın.
7: Nasıl? Piyesi beğendiniz mi?
8: Çok güzel oynadınız.
7: Yunus amca babamı aratmıyor ama annemi arıyorum. Annesiz olmak öyle zor ki.
3: Peki ben annen olsaydım kabul eder miydin?
10: Ayşegül yarın 18'de TV4'te.
11: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Şoka gidelim.
3: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Balonculuk Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Şoka gidelim.
6: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Çocuklar,
8: şoka gidelim.
7: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle Uygur'a gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok Uygur'a, hem şokta hem cepte şokta.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
2: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingomatik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya, hem şokta hem cepte şokta.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu fiyatları gören herkes...

0: Kasım'da bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
3: milli takım için oynayacağız. Bizde!
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Dey diyor.
13: Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik, abaküs,
17: kasa,
18: marul,
19: kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Stadyumun tepesinden dördün harika izleniyor dediler, geldik. Skycar adlı bu teleferik bizi yukarıya çıkaracak. Yolculuğumuz başlıyor.

0: diyebiliriz. Harika bir manzara var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda işte görmüş olduğunuz bu açı Durban'ı tam anlamıyla görebileceğiniz açı. Bizler buradan sarkmıyoruz tabii, hani Allah korusun, tehlikeli. Çünkü çok yüksek ve buradan Hint Okyanusu'nun bütün güzel manzarası, aynı zamanda Durban'ın şehir merkezinin birçok detayı gözlemlenebiliyor. Hemen arka tarafta bir tren istasyonu var. Bizler burada manzaranın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında ise bungee jumping yapılan noktaya hareket edeceğiz. Ve bakalım orada bungee jumping yapabilecek miyiz?
0: Bu stadın en büyük özelliklerinden biri de bungee jumping yapılması. Yükseklik korkum olmasına rağmen bungee jumping'i denemek istiyorum. İşte bungee jumping yolundayız. İşte bu tahta çok ilginç.
1: Bungee jumping güvenli. Hani güvensiz değil ama insan hani biraz da yükseklik korkusu varsa ölüme çok yaklaşabiliyor. Çünkü dünyanın en yüksek bungee jumping noktası before I die I want to. Yani ölmeden önce nokta nokta, insanlar buraya ölmeden önce ne yapmak istediklerini yazıyorlar. Ondan sonra da bungee jumping'e gidiyorlar. Değerli izleyenlerimiz, şu anda biz bungee jumping'in yapılacağı noktaya geldik. Burada tabii bir takım formlar imzalatılıyor. Ne yazıyor? Gelin bakalım. Hello. Evet. What is writing? I'm checking that. Yes. Evet, tabii burada hani kalp probleminiz var mı, astım var mı, yani sağlık probleminiz var mı, bunları öğrenmek istiyorlar. Ve aynı zamanda da burada hani tamamen bu olaya katılmakla alakalı bir sağlık probleminin olmadığını kendinizin dile getirmiş olmanız gerekiyor. İşte bizim ekibimizden bir arkadaşımız şu anda formu dolduruyor. And are you getting excited? Are you getting excited about this? Getting excited about.
2: Yes, I am. Sorry, I'm very excited.
1: Şimdi kameraman arkadaşımız İlter Şimşir de bu önümüzde görmüş olduğunuz formu imzalayacak ve kamerasıyla beraber yaklaşık olarak 90 metrelik, fazla değil, 90 metrelik bir yükseklikten kendini boşluğa bırakacak ve çok eğleneceğine inanıyoruz. Alacağı ve çekeceği tüm görüntülerden sizler de çok mutlu olacaksınız değerli izleyenlerimiz. Tam 90 metreden atlamaya hazırsan İlter, işte formu. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi bungee jumping yapacak kişileri öncesinde böyle bir hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi her şey güvenli mi değil mi ona soruyorlar. And you are you ready for jumping?
2: I am. If I die?
1: No, no, no. You, you won't. You won't.
2: Yeah, I'm ready.
1: But if you die, you will be happy. What? Well, happy.
2: I'll die happy.
1: Yes, yes, yes. We love you all.

0: jumping yapılan alana doğru çıkıyoruz. Burada asansör ya da teleferik yok. 500'e yakın merdiveni çıkmak zorundasınız.
1: Burada böyle bağladılar bizi. Buradan böyle yukarı doğru çıkıyoruz Allah. Ne verdi zaten zor. İnsan bu atla hay hay atla hay hay. İnsan atlamak yani atlarken değil bu çıkarken insan böyle yani. Ben size söyleyeyim.
0: Ve stadyumun üstüne çıkıyoruz. Heyecan çok büyük. Korku dağları deliyor. Ve ben atlamıyorum. Hakkımı ekip arkadaşlarıma bırakıyorum.
1: Değerli izleyenlerimiz, 200'ün üstünde basamağa zar zor çıktık. Belimize de bir ip bağladıkları için yani her seferinde o iplerin takıldığı noktaları çöze çöze yukarıya geldik. Ve şimdi zamanımız çok az. Ekip arkadaşlarımızın en cesuru atlayacak. Hande Kuru'yla beraber.

0: biriz. Anne şimdi atlayacak. Anne canım nasılsın?
1: Şu an çok heyecanlıyım.
0: Heyecanlısın.
1: Evet, atlayacağım için de mutluyum ama biraz korkuyorum tabii.
0: Yani ne yapıyorsak sizler için değerli izleyenler yerimi verdim Hande'ye. Hani sadece Hande mutlu olsun diye.
1: Çok teşekkür ederim. Çok ayrı mutluluk tabii.
0: Yani bak bunu kimse yapmaz yemin ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda Hande değerli izleyenler atlayacak. 90 metre bir yükseklik var. Hande neler hissediyorsun?
1: Heyecanlıyım. Hani kalbim ağzımda atıyor derler ya, hakikaten öyle şu anda ama yine atmak istiyorum.
0: Gayet güzel. Ben olsaydım benim başka yerimde olurdu. Mesela midemde olurdu. İşte bungee jumping heyecanı ve adrenalin kasırgası. Moses Mavida Stadyumundan.

0: İşte Cape Town'dayız. Cape Town'da dünyanın 7 harikasından biri var. Table Mountain. Türkçe deyişiyle masa dağına çıkma zamanı.
1: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yepyeni bir şehirden günaydın diyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu güzel şehir Cape Town. Ülkenin en büyük şehirlerinden birisi. Dünyanın turizm destinasyonlarının başında yer alıyor. Afrika'nın en çok turist çeken şehri diyebiliriz. Ve şu anda bulunduğumuz dağ Table Mountain adını taşıyor. Ve bu da 2,5 yıl evvel dünyanın 7 harikası tekrar internet üzerinde oylandığında o listeye giren yerlerden birisi.

0: Rezan abla da burada zaten. Evet, Rezan abla. Rezan? Rezan, you? Rezan,
1: Rezan?
2: Rezan.
0: We have Rezan name in Turkish as well.
2: Yes.
0: Yes, Rezan.
2: Yes.
0: Değerli izleyenlerimiz, şimdi teleferiye bineceğiz. Ama buranın manzarasından biraz bahsetmek lazım. Tam anlamıyla bir körfez, Cape Town. Afrika'nın en önemli limanlarından birisi. Durban'dan sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'nde en işlek ikinci limanı diyebiliriz. Bizi çağırıyorlar. You are waiting for us. Okay.

Mountain'la ilgili bir başka özellik de hemen karşısındaki şu görmüş olduğunuz dağa Lion's Head diyorlar ve onu bir aslan kafasına benzetiyorlar ya da oturmuş bir aslana benzetiyorlar. Zaten birçok şey burada aslana benziyor açıkçası ve oraya da teleferik yok ama yürüyüş yolları var ve trekkingçiler sabahın en erken saatlerinde uyanarak o dağa trekking parkuruyla tırmanabiliyorlar.

0: İşte bu harika mekana çıkmadan önce moralimizi yükselten bir detay.
1: Ne haber?
2: İyi abi ya, senden ne haber? Evet, yerli izleyenlerimiz Türkleri bulduk. Vallahi merhaba, nasılsınız?
3: İyiyiz vallahi.
2: Siz nereden?
3: Türkiye'den. İstanbul'dan.
2: Ha, İstanbul'dan. İlk gelişiniz mi?
3: Yok. Haftada bir geliyoruz.
2: Siz herhalde uçuş tayfası.
3: Evet.
2: Ha, güzel.
0: Ve işte teleferiye binme zamanı.
2: Evet, şu anda teleferiğin hemen yanındayız. Görmüş olduğunuz yükseklik 1067 metre yükseklik. İşte o noktaya çıkacağız. Bu arada görmüş olduğunuz bu teleferikler en son teknolojiyle yapılmış. Öyle söyledi Güney Afrikalı dostlarımız. Bir yandan da bu yüksekliği yürüyerek, trekking yoluyla yapabilmek arzusunda olan tabii turistleri görüyoruz. Bir hayli zor bir iş haliyle. Hani teleferik varken değil, ne gereği var. Ama olsun, spor. Burası 2,5 yıl evvel yapılan tekrar dünyanın 7 harikası oylamasında oylamaya giren yerlerden birisi. İşte zaten onu da resmi olarak Table Mountain'ın dünyanın 7 harikasından biri olduğunu da burada tabelayla bildirmişler. Diğerleri Güney Kore'de Jeju Island var, Jeju Adası. Filipinler'de bir yer var. Endonezya'da Komodo, Vietnam'da var. Arjantin'de Iguazu Şelalesi ve tabii ki Amazon, Güney Amerika'da bir tanesi de Afrika'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işte Table Mountain, dünyanın 7 harikasından birine çıkacağız.

Teleferik bizi Masa Dağı'nın en tepesine kadar çıkarıyor. Masa Dağı'ndan harika manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Ama yarınki programımızda...

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neler yapacağız hemen onu anlatalım. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Polonez köye gideceğiz. Çok keyifli vakit geçireceğiz. Bu trafikten, karmaşadan, sık sık binalardan birazcık kendimizi kurtaracağız. Doğayla baş başa kalacağız. Kavacık'tayız şu anda. Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çıktık. Kavacık Beykoz Sapağı'na döndük ve Kavacık'a geldik. Birazdan Polonez köy Riva yolunu takip edeceğiz ve Polonez köye hareket edeceğiz sevgili seyirciler, özel araçla. Toplu taşımayla da Cumhuriyet Köyü'nün yakınlarında inip ya da direkt olarak Polonez köye gidebilirsiniz diyelim ve bütün güzel enerjimizle Gezmek Olsun'u başlatalım.

Polonezköy'e giderken Polonezköy yolu üzerinde böyle ahşap ürünler satan çok güzel bir üretim yeri ve mağaza gördük sevgili seyirciler. Ve açıkçası arabayı kenara çektik ve bunları size göstermek istedik. Sehpa, şöyle ahşap sandalye, saksı, şöyle arkada hemen kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Köpekler için özel kulübe. Dilediğiniz her şey var burada. Burası hem üretim yeri hem de satış yeri. Dekoratif bir ayna gibi duruyor ama aslında bir kapıymış sevgili seyirciler. Çok şık duruyor gerçekten de. Bakın bu saksılar da istediğiniz renkte, istediğiniz boyutta yapılabiliyor. Bunlar da üçlü takım halinde satılıyormuş şu ahşaplar. Tabii tek tek de alabiliyorsunuz isterseniz. Polonezköy yolu üzerinde burası. Haftanın 7 günü açık. İçeride imalat yeri de var. Buraya geldiğiniz zaman üretimi de görebiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Hemen şöyle içeride de bunların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Köpek kulübesinden tutun, ahşap ihtiyacınız olan her şeyi buraya geldiğinizde özel olarak yaptırabilirsiniz diyelim. Ve sizi Polonezköy yolu üzerinde bulunan bu güzel ürünlerle baş başa bırakalım.

Vallahi İstanbul'un havasına güven olmuyor. Yağmur yağıyordu, hava açtı, böyle hafif çiseliyor ama önemli değil. Bugün hiçbir şey keyfimizi bozamaz. Siz de koltuklarınızın arkasına rahatça yaslanın ve hiçbir şeyin keyfinizi bozamayacağını düşünün. Çekim yasası diye bir şey var. Eğer olumlu düşünürseniz gerçekten buna inanın, her şey hayatınızda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi Polonezköy'e ulaştık. Polonezköy'de 75. yıl caddesindeyiz sevgili seyirciler. Burada kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var ama ben hemen bir tat göstersin, şu renkli yeri tercih ettim ve birazdan oraya girip kahvaltı yapacağım. O zaman tekrar belirteyim, Polonezköy 75. yıl caddesindeyiz. Kahvaltı yapacağım yere gireyim, sizi oradan karşılayayım.

0: Çok güzel bir yere geldim ya sevgili seyirciler. Aşırı güzel bir yerdeyim. Böyle enerjimi fazlasıyla yükselten bir yere girdim. 75. Yıl Caddesi'nde Polonezköy'de, tekrar söyleyeyim size. Ve mükemmel bir hanımefendi, ışıl ışıl bir hanımefendi beni karşılıyor. Hoş buldum. Nasılsınız?
1: İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz vallahi. Biz de kahvaltı yapılacak yer bakıyorduk. Sizin burası dışarıdan çok hoşuma gitti açıkçası. Evet. Çok spontane oldu gerçekten sevgili seyirciler. Dışarıdan baktım, Mithat burası nasıl dedim. Baksana çok renkli, çok güzel duruyor. Mithat da dedi ki olur dedi, çok güzel dedi. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Çok güzel. Buranın enerjisi çok güzel. Siz mi düşündünüz burayı?
1: Evet.
0: Yansımış evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O kadar renk güzel bir renk sevin zaten. Bu renkler bizi çekti açıkçası. Çok da yakışmış bu arada evet, üstünüzdeki elbise de. Renk beni zaten çekti buraya. İyi ki renk seviyorsunuz diyelim. O zaman içeriye girelim. Güzel bir kahvaltı yapalım burada. Çok teşekkürler.
1: Ne demek? Her zaman.

Kahvaltım hazırlanırken bir yandan ben de bu güzel sandalyede şöyle sallanarak kahvaltımı bekliyorum. Sevgili seyirciler, kahvaltı o kadar güzel hazırlanıyor ki kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an.

0: herhalde. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
1: Hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz. Hiç sevmeyiz. Mithat da diyor ki bana, Yıldız sen diyettesin, lütfen yapma, yeme, kilo alıyorsun diyor. Aman kilo bu. Önemli olan sağlığımız yerinde olsun. Kilo bu alınır da verilirdi. Değil mi Mithat?
2: Evet.
1: Evet, doğru söylüyorsun kardeşim diyor. Şimdi ben onları nasıl yemeyeyim, buraya kadar gelmişim? Yani burası Polinesköy'de kahvaltı yapılabilecek en güzel yerlerden biri. Zaten buranın şöyle bir özelliği varmış sevgili seyirciler, hemen söyleyeyim size. Türkiye'de kahvaltı yapılacak yerlerde sosyal medya sıralamalarına baktığınız zaman 3. sıradaymış puanlamada burası. Ve bir hafta önceden buranın rezervasyonları doluyormuş. O kadar güzel bir yer ki, üst katı var, alt katı var, şöyle açık havası var. Kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Tabii yağmura yakalandığımız için bugün açık havada yapamadık ama bence içerisi daha keyifli. Yani Polinesköy'e yolunuz düşerse 75. yıl caddesinin hemen üzerinde bu güzel yerde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kahvaltının şöyle bir özelliği var bir de. Örneğin pişi mi bitti? Ya da işte böyle bu kadar az olduğuna bakmayın. Sigara böreği mi bitti? Ya da işte sosis sarma mı bitti? Ne yapıyorsunuz? İstiyorsunuz, geliyor. İstiyorsunuz, geliyor. Bittikçe geliyor. Bu kahvaltı sınırsız kahvaltı. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. O kadar güzel bir kahvaltı sofrasına oturdum ki daha devamı gelecek. Bu arada Yıldız sen çekime gittin. Senin için böyle hazırlanmıştır falan diye düşünmeyin. Her geleni bu şekilde hazırlanıyormuş bu kahvaltı sofrası. Ben şu hellim peynirini almak istiyorum soğutmadan. Kuymak falan gelecekmiş daha. Önemli. Sıcaklarımız geldi.
2: Kuymağımız da gelecek. Menemenin her şeyini kendimiz yapıyoruz.
1: Menemenimiz gelmiş, her şeyini kendileri yapıyorlarmış. Kuymak gelecekmiş. Yalnız o kadar lezzetli duruyor ki anlatamam. Ben zaten sofraya bakıp doydum sevgili seyirciler. Söylüyorsunuz, getiriyorlar. Burada her şey çok lezzetli. Yemeğe doyamadım şu an. Börek o kadar lezzetli ki annem yapmış gibi sanki. Gerçekten.

0: Sevgili seyirciler, ben yiyorum, hala yiyorum. Kahvaltıda geldikçe geliyor. Nergis Hanım, kuymak mı getirdiniz?
1: Bakın, size harika bir kuymak getirdim. Trabzon'un orijinal ürünleriyle yapılmış bir kuymak. Bunu böyle ekmeğinize banıp banıp yiyeceksiniz. Bu ekmekle yenilen çok lezzetli bir ürün. Buyurun başlayın isterseniz.
0: Tamam, başlayayım. Çok teşekkür ederim. Afiyet çok olsun. Sağ olun. Ay sevgili seyirciler, ben var ya böyle gidersem bayağı kilo olacağım. Şuna bakar mısınız?
2: Kaldı.
0: Şuna bakar mısınız şuna? Tavana kadar gidecek gerçekten de Mithat'ın söylediği gibi. Bu nasıl bir kuymaktır?

bugüne kadar kahvaltı yaptığım yerler arasında ben burayı bir numaraya koyuyorum. Diğerleri kusura bakmasın, hele çikolatalı pişi, aman Allah'ım, böyle güzel bir lezzet yok. Turkish Donut diye isim koymuşlar. Yabancıların donut'ı var da bizim donut'ımız olmasın mı? Yani. Ay sevgili seyirciler, görüşürüz. Gerçekten o kadar güzel bir kahvaltı yaptım ki size anlatamam. 75. yıl caddesinde burası, Polonezköy'de. Eğer hafta sonları ben ne yapacağım, nereye kahvaltıya gitsem acaba diye düşünüyorsanız mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kahvaltımızı yaptık, enerjimizi depoladık. Şimdi Polonezköy'ün keyfini çıkartmaya başlayacağız. Bu arada Polonezköy'e geldiğiniz zaman konaklayabileceğiniz birçok otelin de olduğunu söyleyebilirim sizlere. E o zaman haydi bakalım Polonezköy'ün keyfini çıkartalım. Tekrar belirteyim, 75. yıl caddesindeyiz Polonezköy.

böyle. Kahvaltı yaptığımız yerin hemen karşı tarafında Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy Cam Sanat Merkezi var. Burası Türkiye'nin en çok üretim yapan cam sanat merkeziymiş. Sevgili seyirciler, birazdan üretim atölyesine de gireceğiz. Buraya geldiğiniz zaman mağazadan isterseniz alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz üretimden de nasıl üretimin yapıldığını izleyebilirsiniz. Siz de benim gibi buraya geldiğiniz zaman burayı ziyaret edebilirsiniz. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman ilaçsız direkt olarak çileyi hop götürebilirsiniz benim gibi. Cam sanat merkezi burası. Beykoz'a bağlı, Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı Polonezköy'de. Şimdi şu çileyi de alayım. Dalından ben meyve sebze yemeyi o kadar çok seviyorum ki size anlatamam. Bir de ilaçsız olunca tadından yenmez.

Cam Sanat Merkezi'nde alt tarafa indik. Şöyle bir cam ev var. Camdan geri dönüşüm evi. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an zaten sizlere. Şimdi bu indiğimiz yer Cam Sanat Merkezi'nde, Polonezköy'de. Burada genelde okulları ağırlıyorlarmış. Bu Cam Sanat Merkezi'nin aşağı bahçesinde. Ve çocuklar istedikleri tohumu buraya ekebiliyorlar. Burası gerçekten çok güzel. Şöyle bir bu alana göz atın. Ben yukarıya mağazaya gideceğim sonra. Camdan neler olduğunu ve neyin ne kadar olduğunu mağazadan bakarak sizlere söyleyeceğim. Birazcık daha çilek yiyeyim ama önce. Bir de camdan geri dönüşüm neler yapıldığına bakayım şuralarda. Ondan sonra bakın şöyle hiçbir şey çöp değildir diyoruz. Yine görmüş olduğunuz gibi camdan birçok ürün geri dönmüş. Bakar mısınız?

Bu mağazada aklınıza gelebilecek her şey cam. Bileklikten küpeye, küpeden bardağa, bardaktan şöyle bakın biblolara. Her şey cam ve burada üretilmiştir sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Üçlü biblolar var mesela burada. Şöyle ilerlediğimiz zaman bakın kahvaltılık sunumlar var. Yine şöyle geçtiğimizde bakın balık akvaryumları var. Ya da evinizde kullanabileceğiniz şöyle aksesuar camdan ürünler var. Bakın şöyle bardaklar var. Tabii içinde kırmadım Mithat. Mithat öyle baktı ki kırmışım gibi. İçine şunu şöyle koymuşlar sanki bunun içindeymiş gibi ama yapıştırılabiliyor bu arada. Hani hangisini istiyorsanız onu yapıştırabilirsiniz. O yüzden böyle koymuşlar. Bu şekilde bardaklar var. Burası gerçekten çok güzel ki hemen tezgahın arka tarafında biblolar devam ediyor. Biblo çeşitleri. Dilediğinizi, zevkinize uygun olanı buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Bu da çok güzel. Gerçekten çok şık. Hatta şunlar da çok güzel. Şöyle üçlü yine küçük biblolar var. Burada üretiliyor ve camdan. Sonra şöyle bakıyorum. Ben kararsızlıkta bir dünya markası olduğum için, burada da o kadar çok çeşit olduğu için ne alacağımı bilemedim açıkçası. Ve bu kolyeyi seçtim. Umarım siz de beğenmişsinizdir sevgili seyirciler. Saksılar var, evinizin bahçesini ya da kapısını süsleyebileceğiniz, gayet de şık duruyor benden söylemesi.

0: önce gezdiğimiz mağazadaki camların nasıl yapıldığını burada görüyoruz işte. Şimdi burada birbirinden değerli hanımefendiler var. Birbirinden değerli hanımefendiler biraz önce gördüğümüz camdan ürünleri burada yapıyorlar. Burası Türkiye'nin en fazla camdan ürün biblo üretim merkezi. Onu söyleyebilirim sizlere. Polonezköy Beykoz Kaymakamlığı'na bağlı cam sanat merkezi. 7 senelik bir yer sevgili seyirciler. Buraya geldiğinizde alışveriş yapmanın yanı sıra gördüğünüz gibi üretim atölyesi var. Ve birbirinden değerli hanımefendi burada üretim yapıyor. Nasıl camdan ürünler yapıldığını da görmüş oluyoruz. Eğer yolunuz Polonezköy'e düşerse mutlaka bu güzel cam sanat merkezini açık olduğu zamanlarda ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum.
1: Ya boşuna mı ayda 8 gün kayma veriyor? Vazifen öğretmek oğlum.
2: Mahcup ediyorsunuz beyefendi.
1: Gayrı ev sana emanet.
2: Milyoner numarasına yatıp en zengin kızı tavlamanın, evlenmenin yolunu.
3: Ne üretiyorsunuz fabrikanızda?
2: Düğme ve toplu iğne.
4: Çok iyi bir kız beyefendi. Ben çok sevdim. Kanı mısın?
2: Sen işine bak.
3: Biliyorsun şirket, fabrika hepsi ipotekli. Zorla kız evlendirmeye kalkarsan böyle olur işte.
2: Nasıl? Buraya alışabildin mi?
3: Çalışıyorum efendim.
5: Kızım evine dön. Annen ve ben çok pişmanız.
6: Anne bu sabah telefon edecektin.
5: Yeni kalktın da.
7: Burası Hüdayi Bey'in köşkü değil mi?
3: Burası Ali Bey'in köşkü. Anneciğim.
5: Kızım yavrum.
4: Vay başımıza gelenler.
1: Ne oluyorsun be? Hayalet görmüş gibi Ali'ni de.
3: Bir bu herif eksikti. Kimsin sen?
1: Ben miyim? Bu köşkün sahibisi.
8: Bulunmaz Uşak bugün 16.15'te TV4'te.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifre

0: Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: kullanmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
11: Botanik.
8: Abacus.
9: Kasa.
8: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Bisköy'de gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şu ana kadar gerçekten çok fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Kameraman arkadaşım Mithat'a da soralım hemen. Ben de fazlasıyla keyifli vakit geçirdim. Karnım çok güzel doydu diyor hatta Mithat. Kahvaltı çok güzeldi gerçekten de. Bizim aklımız hala kahvaltıda. Şu an Polonezköy'de Kidsland Park'tayız. Burası çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Ve burası rezervasyonsuz insan almıyor. Onu söyleyebilirim size. Ve burada aileler için, çocuklu aileler için birbirinden güzel aktivite yapabilecekleri atölyeler var. Örneğin şu anda orman atölyesindeyiz. Ormanın içindeyiz. Burada nasıl mücadele edildiğini, nasıl hayatta kalınabildiğini aslında kamp kurarak çocuklar öğreniyorlar. Burası bir etkinlik alanı. Ben Polonezköy'e geldim. İşte burada ormanın içinde gezeyim diye düşünüyorsanız öyle bir şey yok. Burası komple etkinlik alanı. Tekrar belirteyim, orman atölyesi diye geçiyor. Bazı çocuklu aileler çocuklarıyla değişik şeyler yapmak istiyorlar ve sosyal medyadan böyle yapılabilecek aktiviteleri takip ediyorlar. Burası da oradan onlardan bir tanesi. Rezervasyonsuz hiçbir şekilde gelemiyorsunuz. Şimdi birazdan zaten burada neler yapıldığını orman atölyesinde Karahan Hoca var. Karahan Hoca bizlere anlatacak. Polonezköy'e hiç bu açıdan bakmamıştık açıkçası. Bizim için de biraz değişik oldu. Şimdi doğayla iç içe çok güzel bir bölüm oldu gerçekten bugün. Şöyle birazcık sizi yeşilliklerine arasına göndereyim. Sonrasında Karahan Hoca ile sizleri karşılayayım. Bakalım buraya çocuklarınızla geldiğiniz zaman ne gibi aktiviteler yapabilirsiniz?

0: Karahan Hoca var yanımızda. Çocuklarınızla böyle ormanlık alanda vakit geçirmek istiyorsanız neler yapılabileceğini Karahan Hoca anlatacak. Karahan Hoca deneyimli bir eğitmen açıkçası. Bana biraz önce biraz anlattı. Ben ağzım açık bir şekilde dinledim. Burası sadece kamp alanı değilmiş çünkü.
1: Evet, misafirlerimiz, misafir ettiğimiz ailelerimiz bizleri güvenli bir şekilde arkadaşlarımız, çocuklarımızı teslim ediyorlar. Biz değerli eğitmenler olarak da arkadaşlarımıza burada ormanda hayatta kalmayı, barınak yapmayı, ateş yakmayı, yön bulmayı, cesaret yürüyüşü, özellikle gece cesaret yürüyüşü yaptırıyoruz. Tabii bunları çocukların seviyesine inerek belli bir oyun, yarışma olarak yapıyoruz arkadaşlarımıza. Görüyoruz ki çok da başarılı olduğunu görüyoruz. Pandemi süresince ailelerimizin çocuklarının böyle bir doğa aktivitesine ihtiyaç olduğu zaten aşikar. O yüzden son zamanlarda bol miktarda da talep görüyor, ilgi görüyor. Biz de bu konuda tüm değerli ailelerimize teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı.
0: Burada peki sadece çocuklu aileler ebeveynleriyle mi birlikte gelebiliyorlar yoksa çocuklar yalnız gelip sizin gözetiminizde kalabiliyorlar mı?
1: Bize okul grupları olarak da gelebiliyorlar. Aileler olmak zorunda değil. Zaten başlarında herhangi bir aile olmak zorunda değil. Gerçekten deneyimli ve tecrübeli eğitmenlerimiz var. Ailelerimiz olarak gelirlerse çocuklarını eğitmenlerine verip onlar doğanın keyfini çıkarabilirler. Ama okul grupları olarak gelirlerse zaten ailelerin gelmene gerek yok. Başlarında öğretmenler oluyor. Öğretmenler eğitmenlerine güvenli bir şekilde teslim ediyorlar. Ve ormandaki orman atölyesini ve diğer atölyelerini başarılı bir şekilde icra ediyoruz.
0: Peki bu orman atölyesinde şimdi çadır kuruyorsunuz. Evet. Bir nevi kamp yapıyorsunuz. Ateş yakıyorsunuz. Evet. Yemeğinizi falan çocuklar nasıl öğreniyorlar?
1: Şöyle kamplarımızda menemen yapma yarışmamız oluyor.
0: Öyle mi? Yarışma yapıyorsunuz.
1: Menemen yapma yarışması ve babalar yarışıyor. Anneler de puan veriyor.
0: Ha, baba anne gelen.
1: Evet, kamplarımız bu şekilde. Tabii burada günübirlik turlarımızda, günübirlik aktivitelerimizde sabahtan zaten aileyle birlikte piknik yapıyorlar. Sonrasında zaten çocuklarımızı biz teslim alıyoruz. Gün boyunca burada aktivite yapmış oluyoruz. Gün boyunca doğaya karşı onları maruz bırakıyoruz ki arkadaşlarımız doğada kendilerini daha iyi verebilsinler, özgüven depolayabilsinler. Ve görüyoruz ki günün sonunda tüm arkadaşlarımız ormanda özgüvenli bir şekilde çok rahatça yürüyebiliyorlar, koşabiliyorlar.

Şimdi biraz önce orman atölyesindeydik, şimdi masal bahçesine geldik. Burası o kadar büyük bir yer ki burada yapabileceğiniz birçok aktivite var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman vakit geçirebileceğiniz, nefes alabileceğiniz birçok yer var. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Polonezköy'deyiz. Burada hobbit evleri var, fotoğraf çekmek istiyorsanız sevgili seyirciler. Burada atölyeler yapılıyor, işte cam atölyesi, çanak çömlek atölyesi ya da bilim atölyesi yapılıyor. Aynı zamanda yoga dersleri burada veriliyormuş. Onu söyleyebilirim ama rezervasyonsuz hiçbir şekilde kimse buraya gelemiyormuş. Birazdan parkur alanına gideceğiz. Orada da çocuklarınız hem nefes alıyorlar hem de parkurda eğlenceli vakit geçiriyorlar. Parkur alanına gideceğiz ve orada da piknik yapan aileler var. Bakalım buraya dışarıdan pat diye gelinebiliyor mu? Ya da şartları neler? Birçok atölye var ama özellikle o parkur atölyesinde piknik falan da yapılabiliyor ailelerle birlikte. Bir bakalım oraya da gittiğimiz zaman Ebru Hanım bize bilgisini verecek. Siz ama önce buralara göz atın, sonrasında buluşalım.

Şu anda sevgili seyirciler parkurların olduğu alandayız. Buraya ailelerinizle birlikte gelip hem burada piknik yapabilirsiniz hem de hemen kameraman arkadaşım Mithat'ın şimdi göstereceği gibi çocuklarınız buradaki parkurlarda eğlenceli vakit geçirebilirler. Buraya dışarıdan yiyecek içecek de getirebiliyorsunuz. Masalarda oturup keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi birazdan buradaki bilgileri Ebru Hanım'dan alacağız. Buraya da yine rezervasyonla gelindiğini biliyorum ama tabii ki Ebru Hanım bize daha detaylı olarak bilgileri söyleyecektir. Çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman gerçekten nefes aldığınızı hissedeceksiniz ki şu an keşke üstümde elbise olmasaydı da şu parkurlarda ben de bu deneyimi yaşasaydım diyorum açıkçası. Gerçekten o kadar keyifli bir yer ki mutlaka Polonezköy'e yolunuz düşerse buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi bu güzel alanla baş başa bırakıyorum. Birazdan Ebru Hanım'la konuşacağız.

0: Yanımızda Ebru Hanım var. Şimdi parkurların olduğu alandayız. Burası Polonezköy'de çok büyük bir yer sevgili seyirciler. Hem düğün davet organizasyonları yapılıyor hem de çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman değişik atölyeler var burada. Mesela orman atölyesine gittik, Kobi evlerinin oraya gittik, masal bahçesine. Şimdi de parkurların olduğu bölüme geldik. Biraz önce söylediğim gibi burada hem aileler dışarıdan buraya geldiğinde piknik yapabiliyorlar hem de çocukları bu parkur alanında keyifli vakit geçiriyorlar. Peki bunlar rezervasyonlu mu olunuyor? Pat diye biz buraya gelebiliyor muyuz? Ne oluyor?
1: Şöyle rezervasyon sistemiyle yapıyoruz. Çünkü bizim bir eğitmen kadromuz var. Ve aileler buraya geldiği zaman bizim yaş gruplarına bölmemiz gerekiyor. 4-6 yaş, 6-7-8 yaş, işte 9-10 yaş gibi. Çocukları 15'er kişilik gruplarda bir eğitmenin başında bütün aktivitelerimizi o eğitmeniyle ve kendi yaş grupları ve arkadaşlarıyla birlikte yapıyorlar bu etkinlikleri. Aile buraya geliyor. Önce rezervasyonun olan masasına bir güzel yerleşiyor. Sonra saatimiz var işte 11.30. 11.30'da çocuklarımızı teslim alıyoruz. Bütün atölyeleri tek tek kendi grubuyla birlikte eğlenerek vakit geçiriyor. İşte çömleğe giriyor, parkurlarda oyunlar oynuyor, orman atölyesine giriyor.
2: Merhaba teyze.
1: Bir sürü bir etkinliğe katılıyor buradan. Saat 11'den 3'e kadar, 4'e kadar yani yaklaşık çok yoruluyorlar. Hatta velileri şöyle söylüyoruz. Merak etmeyin, eve gittiğinizde müthiş bir uyku onları bekliyor.
0: Benim biraz önce şöyle bir söylemim oldu. Dedim ki eğer üstümde elbise olmasaydı ben de bu parkurda mutlaka yani oyun oynardım diye düşündüm açıkçası. Çocuk olmak çok güzel bir şey. Hele böyle çocukların nefes alabileceği yerlerde olması daha da güzel bir şey.
1: Velilerin en büyük rahatlığı şu, çocuklar kontrollü bir şekilde. Hele şu pandemi sürecinde daha da kontrollü olmamız gerekiyor. Bir eğitmenin eşliğinde kendi yaş gruplarıyla eğlenmesi, öğrenmesi, velinin de biraz da rahat etmesi çok memnun ediyor. Yani bu alanda bunu yapıyoruz zaten. Tabii dışarıda da yaptığımız etkinliklerimiz oluyor ama burada çok keyif alıyor velilerimiz. O yüzden de biz de keyifliyiz onlar adına.
0: Peki şimdi buraya dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor. Burada piknik de yapıyor aynı zamanda aileler, çocukları burada keyifli vakit geçirirken. Ben şunu sormak istiyorum. Kaç gün önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor?
1: Bir online sitemiz var. Oradan giriş yapıyorlar. Formlarını dolduruyorlar. Çocuk yaşlarını giriyorlar. Biletlerini alıyorlar. Çarşamba ve pazar günleri oluyor. Çarşamba aile etkinliğimiz var. Pazar günü de aile etkinliğimiz oluyor bu şekilde. Bu şekilde biletlerini alanların, biz zaten sayılarını bildiğimiz için masa düzenleri, çocuk yaş grupları, onlara göre seçtiğimiz eğitmenlerin hepsi hazır halde oluyor. Geldiklerinde muhteşem bir organizasyona gelmiş oluyorlar.
0: Burada dışarıdan yiyecek içecek de getirilebiliyor. Pikniğinizi de yapıyorsunuz. Eğer ben ne yapabilirim, hafta sonu çocuğumla nasıl gezebilirim diye düşünüyorsanız Polonezköy burada bu aktiviteler sizleri bekliyor. Benden size söylemesi. Teşekkür ediyorum Ebru Hanım.
1: Ben çok teşekkür ederim.

Polonezköy eski adı Adampol olan Polonyalı köyüdür. Şehirden uzak nefes almak için yabani kuş sesleri ve yemyeşil tabiat eşliğinde doğayı ve kültürü aynı anda yaşayabileceğiniz eşsiz bir köşe İstanbul'un arka bahçesi Polonezköy. Bir taşra atmosferinde yemek yemek, trafik kargaşasından uzak bir yürüyüş yapmak istiyorsanız Türkiye'de Polonyalıların yaşadığı Beykoz ilçesinin bu şirin beldesi Polonezköy'de birkaç saat geçirebilirsiniz. Burası İstanbul'un en güzel sürprizlerinden biridir. Polonezköy'ün hemen girişinde Polonezköy Kültür Evi'nin önündeki yeşil alanda sergilenen ağaç heykel sergisi görülmeye değer sevgili seyirciler. Ağaç oyma sanatının güzel ve fantastik yapıtlarını burada görebilir. Aynı zamanda yeşillikler arasında banklarda oturarak dinlenebilirsiniz. Kameraman arkadaşım Mithat şu an size gösteriyor. Gerçekten buraya geldiğinizde nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Ağaç oyma sanatının da en güzel örneklerini burada görmüş oluyorsunuz. Fotoğraf bölümüne de güzel kareler ekleyebilirsiniz. Ağaç oyma sanatında burada Polonezköy'de. Ve Polonezköy'de bir günün sonuna geldik sevgili seyirciler. Çok keyifli bir gün geçirdik açıkçası. Yapamadıklarımız var daha yaptıklarımızın yanında açıkçası. İlerleyen zamanlarda tekrar buraya gelmeyi düşünüyoruz. Polonezköy İstanbul'da nefes alınabilecek en güzel yerlerden birisi, tekrar söyleyebilirim sizlere. Buraya ulaşımın nasıl olduğunu merak ediyorsanız Kavacık'tan Cumhuriyet Köyü yakınlarından geçen otobüslerle buraya gelebilirsiniz ama günde iki otobüs olduğunu söyledi Kavacık'taki otobüs şefleri bize, onu söyleyebilirim. Bir sabah bir de akşam olmak üzere, akşamüstü olmak üzere. Onun dışında herkes buraya ya özel aracıyla geliyormuş ya da taksiyle geliyormuş. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Buraya geldiğiniz zaman söyledim zaten program içinde yapabileceğiniz birçok aktivite var. Burası küçük bir yer zaten. Nerede kahvaltı yapacağınızı ya da nerede konaklayacağınızı, hafta sonu kaçamakları için, çünkü Polonezköy tatil yapamayanlar için, özellikle İstanbul içinde tatil yapamayanlar ve tatile gitmek isteyenler için çok keyifli ve çok güzel bir yer, onu söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde birçok konaklama yeriyle ya da kahvaltı yapılacak yerlerle de karşılaşabilirsiniz ama benim sabah kahvaltı yaptığım yer gerçekten çok güzeldi. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Sizler de benim bugün yapabildiklerimi, yaptıklarımı yapabilirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Umarım çok güzel bir program izletmişimdir size bugün. Hoşça kalın.

0: Babanı öldürdüğünü inkar mı ediyorsun?
1: Hayır!
2: Edemezsin zaten, cinayeti görenler var.
1: Onu ben öldürdüm, ben öldürdüm diyorum!
0: Niçin öldürdün?
1: Dövüyordu, açtık! Sonunda öyle bir şey istedi ki!
3: Tamam çocuklar, yeter!
0: Fakat komiserim, gerçeği söylemek üzereydi.
3: Baştan beri gerçeği söylüyordu zaten. Öldürdü ama suçlu değil. Babası kronik keş. Bu adamları bulamadıklarında karılarını, kızlarını bile satarlar. Dosyayı oku, ona iyi bir avukat bul.
4: Gel, gel! Gel! Buyur ya! Bu kadar ayrıcalığım olacak!
3: Ayrıcalık değil, polisin konukseverliği.
4: Yemekhaneye inemedim, buraya getirttim, ne yapayım?
3: Görevlerini yapıyorlar.
4: Görevmiş! Beni sorguya çekmeleri faydasız. Bu ilk kez olmuyor, biliyorsun. Bu defa da önümü kolumu sallayıp çıkacağım. Biliyorsun dostlarım!
3: Bu defa öyle olmayacak. Aç gözlük ettin, işe kendin karışsın. Kamyonlarında kaçak eşya ve uyuşturucu madde bulundu. Tutulan zabıtları ortadan yok edemedim bu defa. Üstelik tır kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı. Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin. Seni artık ne avukatların, ne nüfuzlu dostların kurtarabilir. Afiyet olsun. Bizi bekliyorlar. Gidelim. Konuşacak mı? Böyle büyükler zora gelemezler. Beni asıl düşündüren onun patronları, daha büyükler.
4: Yani?
3: Para. Dünyayı pisleyen para. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
5: Oradan da yeni bir gömleğin var mı?
3: Hayır.
5: Şu halinde seni polis değil, bir serseri sanabilir.
3: Beni neden Hanzo diye adlandırdıklarını biliyor musun?
5: Adama kibar davran bari. Koskoca bakanlık yetkilisi. Konuşmana dikkat et.
3: Boş ver, aldırma. Çocukluğumda kibarlık öğrenmeye vaktim olmadı. Kendimi bilmeye başlarken ekmek parası derdine düştüm.
6: Vahşetten başka bir şey değil. Yazık. Biliyorsunuz tabii. Akrep öldürdü çocuğu. Arkasından para istedi. Parayı vermezsek yeni bir cinayet daha işleyeceğini söyledi. Şimdi bizim zamana ihtiyacımız var. Parayı bulmak için zaman istiyoruz diye onu bir süre daha oyalayacağız.
7: İyi fikir.
3: Bence değil. Bu solucanla oynamak çok tehlikeli olabilir.
6: Zaman kazanırız. Bu arada kendisini bulma şansımız da olur.
3: Sanmıyorum. Bir yarar olmaz.
6: Bir öneriniz var mı?
3: Bu çocuğu mükemmel bir dürbünlü tüfekle vurdu. Bütün şehri hallaç pamuğu gibi arattık. Sokak sokak, ev ev aradık. En ufak bir iz bulamadık. Bu da karşımızdakinin işini ne kadar iyi bilen biri olduğunu gösterir.
6: Ne yapmalı sizce?
3: Vakit geçirmeden paranın hazır olduğunu ve buluşmak istediğinizi açıklayın. O solucanla ben karşılaşayım.
6: Ne dersiniz?
2: Öyle zannediyorum ki bir terslik olursa Ahmet öldürür akrebi.
6: Mesleğin en öfkeli kişilerinden birisiniz. Kafanızın yerine silahınızı çalıştırmayı tercih ediyorsunuz.
3: Yerine, zamanına ve adamına göre davranırım.
6: Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz.
3: Pek kibardım doğrusu. Onlara bir şey anlatmak istedim. O solucan böyle bir işi tek başına yapamaz. Onun ardında pusuya yatanlar var. Asıl hedefimiz onlar olmalı.
5: Gene para babaları mı?
3: Neden olmasın?
4: Yeni yardımcın.
3: Neden? Mehmet'e ne oldu?
4: Emekliliğini istedi. Yeteri kadar da kurşunlandı. Herkes ölünceye dek görev yapmaz ya.
3: Bak oğlum, iş arkadaşımdan yana şanslı değilimdir. Önce Yusuf vurularak öldü. Sonra Rıza'nın ciğerinde bir delik açıldı. Mehmet de çüre ayrılmış.
7: Sizinle çalışacağım için onur duyuyorum efendim.

0: İşin zor evlat. 20 yıldır beraber çalışırız. Beraberce ölümlerin üstüne gittik. Beraberce acılar çektik. Gene de bu adamın nasıl biri olduğunu öğrenemedim. Bir süre deneyeceğiz birbirimizi. Hadi size iyi çalışmalar.
1: Öğrenmek, pişmek, yetişmek istiyorsan soru sormaktan çekinme.
2: Dediklerinizi unutmayacağım efendim.
1: Efendiler kalem odasında. Efendi demeyi bırak. Adım Ahmet, öbür adım da Hanzo'dur.
2: Estağfurullah efendim.
1: Kaç yaşındasın?
2: 25. Üniversite mezunuyum. Yeni evliyim.
1: Karınla tanıştığımız zaman bana kızmamasını söyleyeceğim. Seni çok geceler boşuna bekleyecek. Bir polis önce mesleğiyle evlidir. Evet, dinliyorum. Tamam. Etilerde bir genç kız ölü bulunmuş. Bu senin ilk görevin.

Cinayet masasına hoş geldin evlat. Hadi bakalım sen biraz hava al. Hadi. Silahtaki parmak izleri saptanacak. Parafin testi yapılsın. Cesedi derhal morga kaldırın ve otopsi yapılsın.

0: Ceset karşısında kusan ilk polis sen değilsin. Kusmakla kötü bir polis olmazsın. Bu senin sadece insan olduğunu ispatlar o kadar.
1: Teşekkür ederim efendim. Abim.
0: Bundan sonra efendimi unut. Bu evin kimin olduğunu öğren. Gelen giden var mıymış, tamam mı? Genç kızı gören olmuş mu? Silah sesi duyulmuş mu? Kimler duymuş?
1: Baş üstüne.
0: İşte, gördüğünüz gibi İstanbul 15 bölgeye ayrılmış. Bütün sokaklar tutulmuş. Teraslar, hatta bütün bodrumlar aranacak. Ekiplerin hepsi hazır olmalı.
1: Başüstüne. Ölü bulunan kızın otopsi raporu. Kızın öldüğü ev yaşlı bir karı kocanınmış. Geçen yıl ölmüşler. O zamandan beri ev boşmuş.
0: Genç kızı tanıyan var mı?
1: Kimseler tanımıyor. Bütün semtliği sorguya çekti.
0: Sabıkalı listeleri aransın. Akrabe benzeyenlerin listesi çıkarılsın.
2: Başüstüne.
1: İntihar sebebi belli mi?
0: Çok usta bir cinayet. Katil her şeyi iyice hesaplamış. Önce kızı kirletmiş, sonra da öldürmeye mecbur olmuş. Kızcağız 3 aylık hamileymiş. Allah kahretsin, şu dünyanın içine bir de ben kusabilsem.
3: Sahil koruma hazır komiserim.
0: Buyurun amiralim. Evet, sizin ekibin yanına bir ekip yerleştireceğiz. Tamam efendim. Ekiplerin hepsi hazır olsun.
3: Başüstüne komiserim.
2: Bir çocuk öldürdü akrep.
0: 7-8 yaşlarında bir erkek çocuk. Gene bir zenginin oğlu mu?
2: Evet.
0: Cengiz Soylu elimde. Canlı olarak kavuşmak için 3 milyon lira ödeyeceksiniz. Parayı Hanzo adlı bir polis getirecek. Gece yarısı Levent'teki benzincide bekliyorum. Parayı aldıktan 1 saat sonra çocuğu sağ olarak bulursunuz. Unutmayın, hergeliliğe kalkmak kurbanın gebermesi demektir.
3: Karanlık bir yerde birkaç kişiyle kıstırabilir seni. Öldürebilir. Parayı alır, çocuğun yerini de açıklamayabilir.
0: Bu durumda bir polis kendini düşünebilir mi?

0: Gidecek misin?
1: Gideceğim.
2: Bunun başka çaresi yok mu?
1: Başka bir çare biliyorsan söyle.
2: Göz göre göre ölüme gidiyor ama.
1: Daha konuşacak mısın?
3: Tamam şef.
1: Ona neden birkaç gün izin vermiyorsun? Gel. Yorucu ve kanlı bir gün geçirdin. Karın da bekliyordur. Hadi doğru evine.
4: İkiniz de defolun, dışarıda halledin meselenizi.
1: Babayı kızdırmayalım, yürü. Başkomiser Ahmet, buyurun.
5: Para yanında mı?
1: Yanımda.
5: Sahiden polis misin?
1: Evet, Hanzo'yum.
5: Tek başına gelip gelmediğinden emin olmalıyım.
1: Yalnız başımayım.
5: Öğreneceğiz, anlayacağız. 10 dakika sonra Ayazağa'daki benzincide olacaksın. Hiçbir vasıtaya binmek yok.

0: Evet, konuş.
1: Birinci Levent'teki taksi durağına dön, koşmaya başla. 10 dakika vaktim var.
0: Nedir bu oyun, ne yapmak istiyorsun?
1: Koş dedim. Sesini duymazsan telefonu kapatırım. Çocuk da geberir.
0: Bir ceset için metelik alamazsın.
1: İzlendiğini, korunduğunu fark edersem, birisiyle konuşursan, bir köpeği bile okşamaya kalkışırsan, bu iş biter.

0: Evet, bekliyorum.
1: Etiler taksi durağına. Gene 10 dakika vaktim var.
0: Yaya olmaz, 10 dakikada yetişemem.
1: Ne diyorsam onu yap.

0: Alo, kimi aradınız efendim? Anlayamadım, kimi?
1: Ancak yetiştim, söyle.
2: Kim açtı telefonu?
1: Taksi şoförü.
2: Yalan söylüyorsun.

0: Alo.
1: Sen misin polis?
0: Evet benim.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Seni izliyorum. Yıkılacak kadar yorgunsun domuz yavrusu. Koşmaya devam. 20 dakika sonra Tarabya'daki benzincide.

0: Alo. Konuş.
1: Sana inanmaya başladım. 20 dakika daha koşacaksın.
0: Nereye?
1: Belgrad Ormanı girişinde buluşacağız.

Demek tabancasız geldin. Başımıza bela olmuştun. Ben de seni akıllı bir adam sanıyordum.

0: Paralar benim, sen de öleceksin!
1: Canını yakalayın!
2: Konuş lan! Konuş! Çocuğu nereye sakladın? Acımamak rep! Gözünü oyarım!
0: Dur! Dur yapma Hanzo! Söyleyeceğim! Etler Çamlık'taki inşaatta!
2: Kalk bakalım!

0: Daha çabuk. Her şey hazır mı?
1: Her şey hazır.
2: Malzemeler tamam mı?
0: Tamam. Unutmayın, çelik tel yanına halat gerilecek.

Bye, dude.

0: Salud, pana. Salud. Adın ne senin?
1: Çetin.
0: Oh.

0: Atla!
1: Bak Çetin, ben aşağı atlamaktan çok korkarım. Birlikte atlayacağız. Sen korkma sakın. Hadi. Aa!

0: Sigara içer misiniz?
1: Yok, ağzımın tadı yok.
0: Sizi rahatsız eden bir şey var abi.
1: Dünyada beni rahatsız eden çok şey var.
0: Söylediğiniz gibi bu işte sizden öğreneceğim çok şey varmış. Önce şunu öğrendim. Siz göründüğünüz gibi katı, acımasız değil, dünyanın en duygulu insanısınız. Ve en iyi yürekli Hanzo'su. Bir çocuk için hayatınızı hiçe saydınız. Çocukları çok seviyorsunuz.
1: Benim de bir çocuğum vardı. Ve bir de beni seven karım. Tatil yapabildiğimizde buraya pikniğe geliyorduk.

0: O zamanlar senin yaşındaydım ve dünyanın en iyi polisi olmayı istiyordum. İşler, işler. Geceler, gündüzler birbirine karıştı. Bazen 10 günde bir eve gidebiliyordum. Bir gün geldiğimde evde yoklardı. Karım Almanya'daki abisinin yanına gitmiş. Ara sıra oğlumdan mektup alırım. Adı Murat'tır. Bu kızın kim olduğunu öğrenmeliyiz. Evvela kuaförlerden başlayacağız.
1: Baş üstüne abi.
2: Saatçi Besim Bey davetiye göndermiş. Kızının düğünü varmış. Şanslı adammış damat. Nesrin güzeldir, hamarattır. Elinden dikiş nakış da gelir.
0: Mutlu olsun ana.
2: Sana Frank gömleği pijama dikmek istemişti. Hatırladın mı? Niçin beğenmedin kızı? Nesi vardı? Neden evlenmiyorsun sen?
0: Başlama gene ana.
2: Analar 40 yıl... baki değildir. Ölmeden yuva kurduğunu görmeliyim. Torun sevmeliyim.
0: Benim tek sevgilim sensin anacığım. Canım. Canım anam.
2: Birini bul artık. Dünyada ne güzel, ne iyi kızlar var.
0: Var ana. Öyle birini gördüm. Kanlı bir gazete örtülmüştü üstüne. Kurşun yüzünün yarısını parçalamıştı. Öldürmüşlerdi.
2: Zavallı kız.
0: Bunu tanıyor musun?
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Zeynep Hanım ve kızı Filiz.
1: Uyuyalım. Annem. Canım. Böyle.
2: Ne diyorlar birbirlerine?
0: Filiz çok özlemiş annesini. Bir gece beraber uyuyalım diyor. Çok özlemiş annesiyle beraber uyumayı. Annesinin işleri çokmuş. Gelecek hafta alacakmış. Zeynep Hanım çocuklarımızın saçlarını keser, temizliklerine yardım eder. Bir bakıma hepsinin annesidir.
2: Kocası yok mu?
0: Kızının sağır ve dilsiz doğduğunu öğrenince terk etmiş evini. Bir daha da ortaya çıkmamış. Niçin izliyorsunuz?
2: Önemli bir sebebi yok. İyi akşamlar müdür bey.
0: Size de efendim.

0: Bir anne için dayanılması çok zor bir olay. Kederinize katılıyorum.
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Konuşmanızı. Bu genç kızdan bahsetmenizi.
1: Söylemiştim. Hiç görmedim. Tanımıyorum.
2: Onu tanıyorsun. Onu öldürenleri koruyorsun.
3: Onu karnındaki çocuğuyla beraber öldürdüler. Senin de bir çocuğun var. Kadın çocuk demeden öldürülen bir dünya yarattılar. Kızını böyle bir dünyada mı yetiştireceksin?
1: İsmi Ayşe'ydi. Hiç kimsesi yoktu. Evlere gidip ilkokul çocuklarına ders vererek hayatını kazanıyordu. Saçını yaptırmaya gelmişti bir gün. Öyle tanıştık.
0: Hiçbir erkekten bir ilişkiden bahsetti mi?
1: Evet. Aşıktı. Çok seviyordu.
0: Kimi seviyormuş?
1: Bilmiyorum. Çok zengin olduğunu söyledi sadece. Kendisinden söz etmesini yasaklamış adam. Bu işe bulaşmak istemiyorum. Hem kendim, hem kızım için korkuyorum.
0: Adresini biliyor musun Ayşe?

istiyorsunuz benden? Ne suç işledim ben? Ne istiyorsunuz? İmdat!

Kimsesiz yaşlı bir kadınla genç bir kız oturuyormuş. Kadın ağır yaralı Taksim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızdan haber yok. Yangın esnasında evde değilmiş.

0: Yanmış makbuzun külü üstünde sadece iki isim okunabildi.
1: Nedir bu isimler?
0: Ayşe. Diğer isim güçlükle okunabildi. Bazı harfler tamamıyla yok olmuş. Anlaşılan kadarı Foto Miami.

0: Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan gözlerini aç. Bu kızı tanıyor musun? Bak şimdi. Cevabın evetse gözlerini bir defa kapa. Hayırsa iki defa. Anladın mı? Neden çıktı yangın? Kaza mıydı? Emin misin? Yangını çıkaranları görebildin mi? Yakanları gördün mü dedim? Şimdi dikkatli dinle. Ayşe'nin sevgilisi var mıydı? Adamı hiç gördün mü?
1: Yeter! Hekimlikte bu kadar katı ve acımasız olmak yoktur.
0: Bir cinayet kovuşturması bu. Ayşe'den sonra bu kadına da acımadılar. Sıra başkalarına da gelebilir.

0: Aradığım resmi de mutlaka almışlardır. O resimde Ayşe'nin katili vardı. Sen hemen telefon et. Ekip gelinceye kadar da bir yere ayrılma. Her tarafı ara.
1: Baş üstüne abi.
0: Ben gene de arayacağım ya.

0: Zeynep Hanım'ı arıyorum.
1: İki gündür gelmiyor Zeynep.
0: Neden?
1: Bilmiyoruz, hasta olabilir.
0: Haber vermesi gerekmez miydi?
1: Gönderecek birini bulamamıştır diye evine baktırdık, evinde de yokmuş.
2: O geceden beri gelmedi, telefon da etmedi. Kötü bir şey mi var?
0: Zeynep Hanım'ın başı dertte. Size gelecek olursa mutlaka beni arasın, tamam mı?
3: Zeynep denen geberdiğinden şüpheniz yok demek.
4: Hayır, yok.
3: Salaklar! Polisin verdiği rapora göre, yanan arabada ne bir insan iskeleti, ne kemiği, ne de külü var. Kadın eğer ölmemişse yandınız. Patron sizleri aramadan gidin bulun o... gebertin, eşek herifler!
0: Bir resim aradım kocanızın stüdyosunda, ama bulamadım. Onun yerine çok başka, çok şaşırtıcı pozlar geçti eyleme. Bir yığın çıplak kadın, erkek. Bu acılı gününüzde sizi üzmek istemezdim ama mecburum. Kocanızın dostları kimlerdi?
5: Paralı insanlar. Üzgün değilim. Bir gün köşeye sıkışacağını biliyordum. Gizlice resimleri çektiriyorlardı. Çok para veriyorlardı. Paranın yapamayacağı şey yoktur.
0: Doğru. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Parayı verenler o resimleri ne yapıyorlardı?
5: Belki bazı işlerde silah olarak kullanıyorlardı. Belki de seyrederken cinsel zevkleri artıyordu. Sizin aradığınız nasıl bir resimdi?
0: Genç bir kızla onu öldüren katilin.
5: Bırak bunları! Küçük toy kızlar parayla çarçabuk aldatılır. Arada bir de öldürülür.

0: Çok yakışıklısın. Dünyada cinayetlerden başka şeyler de var.
1: Benim için yok. Katili bulana kadar demek istedim. Hadi eyvallah.
0: Budala.

0: Peşime kim taktı seni?
1: Bir arkadaşımız açık verdi, konuştu. Kızını alıştırdılar, kıyma bana abi. Çoluk çocuğumu paramparça ederler.
2: Et konusunu ne yaptınız?
3: Doğudaki et kombineleriyle anlaşıp şehre ucuz et satmak isteyen biri var. Ama biz gereken yerlerle konuştuk. Arabalarını şehre bile sokmadık. Etleri döktüler sonunda efendim.
2: Siz muhteşem bey. Gaz, odun, kömür, yakacak her şeyi depo edeceksiniz.
4: Baş üstüne efendim.
2: Siz Haşmet bey.
5: Buyurun efendim.
2: Sebze, meyve, yağ, halkın ihtiyacı olan her şeyi depo edin. Yeriniz yetmezse denize dökün. Ama fiyatları hep yüksek tutun. Halkı kuyrukta bekletin. Yalvartın, bunaltın, bezdirin halkı. Sonra gereken yapılacaktır. İşlerde en küçük bir aksama görürsem, gözünüzün yaşına bakmam. Şimdilik bu kadar. Hanzo'nun işi?
6: Sabri işi beceremedi ama kendini öldürdü. Böylece delil ortadan kalkmış oldu.
7: Akrep işi de istediğimiz gibi yürümedi. İhaleye girecek iki sanayiciyi bertaraf ettik. Birinin çocuğu öldü, ötekini Hanzo kurtardı. Ama artık akrep yok. Bana yeni bir akrep gerek. Tırla polisi öldüren, yakalanan Müfit bey konuşabilir. Çaresini bulup onun icabına bakmalıyız. Ve diğer sanayicileri mutlaka ihaleden çekmeliyiz.
6: Hanzo'nun dosyası ele geçti.
8: Herif hayatı boyunca en ufak bir falso yapmamış.
7: Evet ama ona bu falsoyu biz yaptırabiliriz.
9: Bu çocuk gıdasız kalmış. Sebze ve meyve yiyecek. Bol bol portakal suyu içmeli.

0: İyi bak bakalım, tanıyor musun bunu?
1: Tanıyorum, Sabri'dir adı.
0: Ne iş yapar?
1: Eskiden öldürürdü. 3 yıl önce afla çıktı. Sonra birdenbire çok para kazanmaya başladı. İzin ver, hayat hikayesini getireyim sana.
0: Pekala. Eyvallah.
1: Selametle abicim.
2: Merhaba müdür bey.
3: Zeynep, neredesin? Aramayan yok seni.
2: Kimler arıyor?
3: Polis. Hemen telefon etmeni istedi. Ayrıca birkaç da erkek aradı. İsim vermediler.
2: Kızım, Filiz'im nasıl?
3: İyi, seni çok özledi.
2: Ben de çok özledim kızımı. Bugünlerde geleceğim. Gece gelebilirim ancak. Sizi aradığımı kimseye söylemeyin. Polisten başkası bilmesin.
4: Zeynep okula telefon etmiş. Kızını görmeye gidecekmiş.
0: Ben de inşaatta intihar eden adamın kimliğini öğrendim.
4: Galiba bu işin sonuna geldik.
0: Cinayet masası, başkomiser Ahmet.
5: Merhaba, ben Nevin. Fotoğrafçı merhum Samim'in karısı.
0: Merhaba Nevin Hanım. Nasılsınız?
5: Sizi mutlaka görmeliyim. Söyleyeceklerim var. Buraya gelebilir misiniz?
0: Hemen geliyorum.
5: Ne var?

0: Akşam iyiymişsin.
1: Parmağımın ucunu bile sürmedim o.
0: Seni oradan biz aldık. Leş gibi içki kokuyordun.
1: Üstüme dökülmüş olacak. Bir yudum içki içtim. O da ilaçlıymış. Sen inanıyor musun buna?
0: Mahkemede çok terleyeceğiz.
2: 10 sene öncesinden tanışırız. Kısa bir süre birbirimizden hoşlanmıştık. İlişkimiz bir süre devam etti. Sonra ayrıldık. Evlendim ben. Birkaç gün önce kocamın ölümüyle ilgili kovuşturma bahanesiyle geldi. Beraber yaşamamızı istedi. Tehdit etti, korkuttu. Kurtulamadım elinden. Nefret ederek razı oldum.
3: Yalan! Hepsi yalan bunların!
4: Susun! Yerinize oturun! Yoksa dışarı çıkartırım.
2: Elinden kurtulamayınca tanıklarla ve resimlerle durumu saptamak, gerekli yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Beni zorla evine bile götürdü. Tanığım var sayın yargıç, annesi tanığımdır.
4: Tanık.

0: Bu kadını tanıyor musun?
1: Evet.
0: Dedikleri doğru mu? Evinize hiç geldi mi?
1: Geldi efendim. Bizde oğlumla kaldığı geceler oldu.

0: Kocam bugün çok içiyor.
1: Kapıcıyı getirin.
2: Baştır efendim.

0: 是您呢。
1: Sevgili konuklarım, eğlenmenize bakın. Sungurlar her zaman tetiktedir ve gözleri keskindir.
2: Hanzo'nun işi tamam.
1: Nevin büyük bir iş başardı. Kutladığımı bildir.
2: Hanzo'ya yapacaklarım daha bitmedi.
3: Kapatıyoruz, neredeyse sabah olacak. Bu zıkkım hiçbir derde çare olmaz.

0: Demek aracıyı ortadan kaldıracak, üreticiden aldığınızı halka ucuza satacaksınız.
1: Evet.
0: Kim oluyorsun sen?
2: Siz kimsiniz?
0: Para ve gücüm ben. Seni ve sülaleni mahvederim. Bütün dükkanları ve kamyonları bana satacaksınız. Razı edin onu. Gecekondu işi halledildi mi?
3: Gecekondularda yıkım sürüyor. Çoğu yerlerde apartman yapımına başlandı ve hepsi şimdiden satıldı. Kendi paramızı kullanmadan bu işi bitireceğiz. Sonra katları yeniden satacağız. İlk olanları halktan bize mesele çıkarmayacaklardan seçtik. Bir şey yapmaya kalkarlarsa hemen başlarına ezeriz.
0: Güzel.
4: Bu sana son ihtarımız. Malları satıp kamyonları bize vereceksin. Anlaşıldı mı?
5: Tamam, oldu. Razıyım.
6: Verir misin?

0: Affedersin.
1: Yürü Hanzo.

0: merhabalar abimiz, geçmişler olsun. Sana değil, anneciğine geçmiş olsun demek istedim, anladın mı? Tırlatmış zavallı, fıttırmış, tımarhane demiş, iyi mi?
1: Otel harika!
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır...

0: En cesur hayallerinin yanında.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
8: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Vay be! Ahmet abimiz, Zampara abimiz!
1: Bir hatuna zorla saldırmak yakışır mıydı sana?
0: Pekmez gibisin bakıyorum! Az iyiliğini görmedik!
1: Bitirmanı da erkitelik ha?
0: Tam sana göre!
1: Çöker mi bize?

0: gidelim. Başınıza gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm. Öldürmek istediler beni de. Yakmaya kalkıştılar. Son anda kurtuldum. Ama böyle kurtuldum! Tanıklık yapacağım. Ne derseniz yapacağım. Yıkılmayacaksınız. Sizin gibi bir adam yenilmez. Hepimizin intikamını siz alacaksınız. İşlerin bu hale gelmesine biraz da ben sebep oldum. Kendimi düşündüm sadece. Korkak, kaçak, yüreksiz bir kadınım ben. Bildiklerimin hepsini anlatmadım. Evet, her şeyi gizledim. Ayşe'nin katilini gördüğümü söylemedim size. Bir gün dükkana telefon etti. Ağlıyordu. Sevgilisiyle kavga etmişti. Bana ihtiyacı vardı. Evine gitmesini, beni beklemesini söyledim.
1: Sabrı kalmadı artık, bekleyemem.
2: Bekleyeceksin, yoksa gebertirim seni.
1: Hiçbir şey yapamazsın. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Aylar geçiyor, bana hep yalan söylüyorsun. Beni aklamak, namusumu temizlemek zorundasın, mecbursun buna. Yoksa yapacağımı biliyorum.
2: Serser böcek! Beni tehdit etmeye kalkma, ezerim seni!
1: Açıklayacağım, elimde deliller var. Mahvolacaksın, herkes duyacak.
2: Deliller mi? Onları bana vereceksin. Senden de kurtulacağım.
1: Hayır, hayır!
2: Ben bulurum onları.
1: Yapma!

0: odaya bir süre çıkamadım. Düşüp bayılmışım. Kendime gelince kaçtım evden.
1: Katili görsen tanıyabilir misin?
0: Evet. İçtiği sigara izmaritine... dağılıp devrilmiş eşyalara bile el süremedim. Odada hiçbir şeye el süremedim. Olduğu gibi duruyor her şey. Ayşe'nin taşlıktaki kanı bile duruyor.
2: Ahmet abi, siz misiniz efendim?
1: Başlarım şimdi efendinden. Hemen gelmeni istiyorum.
2: Emredersin abi, hemen geliyorum efendim.
1: Kolay gelsin. Sana kızmıyorum. Sen dünyayı pisleyen, para için her güzel şeyi öldüren... o çarkın küçük bir maşasısın.
3: Ben...
1: Kimler adına bana bu iğrenç tuzağı hazırladın?
3: Söyleyemem, öldürürler beni.
1: Konuşmazsan seni ben öldüreceğim. Patronun bir yerde yanıldı. Mesleğim, silahım elimden alınınca, dövülünce... annem çıldırınca yıkılacağımı sandı. Olmadı. Niçin biliyor musun? Anlatayım da dinle. Karnında çocuğunu taşıyan Ayşe'nin umutları vardı. Öldürdüler onu. Dünyayı güzelleştiren bu genç umutları kan ve pisliğe bulamanıza tahammül edemiyorum. Bu içimi öfkeyle, kinle dolduruyor. İşte bu yüzden yok olmadım. Senin umudunsa bir valiz dolusu iğrençlikle kaçmak. Bu akşam İtalya'ya uçacaktın. Döviz kaçırıyorsun. Milyonlarca liralık mark, dolar ve altın kaçırıyorsun. Bu suçun cezası 15 seneden başlar.
3: Ne? Ne istiyorsun karşılığında?
1: İşbirliği yaptığın katilin adını.
3: Yardım edecek misin bana?
1: Hı, evet.

0: Katil. Sungur'du. Sungur Çapan.
1: Ünlü iş adamı Sungur Çapan mı?
0: Evet. Onu çok seviyordum. Anlıyor musun?

0: Bu mu?
1: Evet. Ayşe'nin sevgilisi, katil bu adamdı.
2: Alman mafyasının bir kolu İstanbul'da. Derhal onlarla temasa geçin. Gönderecekleri silah miktarını da öğrenin. Ayrıca...

0: Tuhaf bir adamsın sen! İlgimi çekmeye başladın. Mesleğinden kovuldun. Annen bile sana ihanet edip çıldırdı. Şerefsiz, parasız, kimsesiz bir zavallısın. Gene de dirilmeye çalışıyorsun.
1: Bir şey sorabilir miyim?
0: Sor!
1: Geceleri rahat uyuyabiliyor musun?
0: Tabii! Uyuyorum!
1: Nasıl uyuduğuna şaşıyorum. Öldürdüğün Ayşe, yaşlı kadın, fotoğrafçı, Nevin... ...la zehirleyip paçavraya çevirdiğin gençler. Bir portakal için çocuklar hırsızlık yaparken... ...fiyatlar artsın diye denize döktürttüğün tonlarca meyve, sebze... ...çocuklar soğuktan titrerken... ...analar babalar alacakaranlıkta kuyrukta beklerken... ...stok ettiğin yakacak maddeleri. O iğrenç para için dünyayı açlığa, soğuğa, yokluğa, kara borsaya mahkum edip... ...yaşamlarını cehenneme çeviren sizler nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Çocuklar aç uyurken... ...onurlu babalar eve ekmek götüremedikleri için canlarına kıyarken... ...çılgınca artan o paralarınızı ne yapacaksınız?
0: Bir solucansın sen! Seni bir kürekle parça parça etmeli! Paramparça! En ufak parçam bile bir daha kıpırdamamalı!
1: Savaş başladı Sungur Bey! Bu iyilerle kötülerin savaşıdır! Mahkemeye bir tanık getireceğim! Cezanı çekeceksin! Para gücün, nüfuzlu dostların seni kurtarmaya yetmeyecek!
0: Bana hiçbir şey olmaz! Defol buradan! Sen Sungur'la başa çıkamazsın! Sungurlarla başa çıkılmaz, onlar bitmez!
1: Bitecek! Sömürdüğünüz mazlum halkın umutlarıyla geleceğim üstünüze! Bugün bir sungur, yarın hepiniz biteceksiniz! Savcı Sungur Aktoy hakkında dava açılmasını kabul etti.
2: Bu habere bir sigara içilir efendim!
1: Hem sigara hem efendim ha?

0: Söz veriyorum, Filiz'i kurtaracağım.
1: Hayır, acımaz öldürürler. Onu ancak ben kurtarabilirim, ben!
0: Bana inanmanı, güvenmeni istiyorum. Sakin ol, ağlama, şimdi gidip Sungur'u bulacağım.
1: Hayır, ben gideceğim, ben konuşacağım onunla. Vazgeçiyorum, tanıklık yapmayacağım, yapmayacağım!
2: Olmaz öyle şey, mecbursun, bütün ölenler için mecbursun! Bu pisliklerle savaşmaya mecbursun!
1: Değilim! Zorlarsan inkar ederim! Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum! Kızımı istiyorum ben! Senin çocuğun yok, bilemezsin! Bir çocuk için bin annenin canı feda olsun! Anlıyor musun? Kızımı istiyorum!
0: Benim de bir çocuk... Peki, git!
1: Yalvarırım, kızımın canını bağışlayın! Kulunuz, köleniz olayım! Öldürmeyin yavrumu! Dövün! Hiçbir emrinizden çıkmayacağım! Ne emrederseniz onu yapacağım! İsterseniz beni öldürün! Parçalayın, yakın! Dilimi koparın, gözlerimi oyun! Ama yavruma, Filiz'ime kıymayın! O zavallı, masum çocuğuma!
3: Tamam, anlaşıldı! Aklın başına gelmiş, ağlama! Al götür hanımı, çocuğunu da teslim et!
1: Ne desem, ne kadar dua etsem azdır! Allah sizden razı olsun!
3: Tamam dedim, hadi git!

0: nerede kızım?
1: İşte kızın. Git kucakla.
0: Aman Allah'ım! Aman Allah'ım!

0: iddiasını ispatlayabilirse tekrar görevine dönebilir.
1: İspatlayacaktır.
0: Kendisiyle hemen konuşmak istiyorum. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Aratmadığım yer kalmadı. Nerede olduğunu kimse bilmiyor.
2: Ahmet'le yanındaki tanık öldürülecek. Uyanık olun. İkisini de adım adım izleyin. Bana bir şey olursa hepinizi mahvederim.
3: Meraklanmayın, ne isterseniz yapılacak beyefendi.
2: Her ne pahasına olursa olsun, ölmelerini istiyorum. O tanık mahkemede konuşursa, sadece benim değil, hepimizin sonu olur ona göre.
4: Emredersiniz. O şimdiden ölmüş demektir.

0: Bizimle gelmeyeceksin.
1: Neden?
0: Hemen başka bir vasıtayla döneceksin İstanbul'a.
1: Ama neden abi?
0: Karının doğum yapmak üzere olduğunu kendin söyledin. Git yanında bulun. Seni tehlikeye atamam.
1: Mesleği böyle mi öğreteceksin bana? Görevden kaçırarak mı?
0: Ne emrediyorsam onu yap.
1: Beni çiğnemeden geçip gidemezsin abi.
0: Gel.
1: Sağ ol abi.

0: Nasılsın evlat?
1: Abi, sen haklıymışsın. Daha öğrenecek çok şey varmış. Oğlum olursa adını Ahmet koy. Ahmet.

0: Tanık konuştu, mahvolduk.
1: Ya. Kaybettin. Seni cinayet suçlarıyla tutukluyorum.
2: Geldiğin zaman beni bulamamış olamaz mısın? Kaçmış olamaz mıyım? Ne istersen, ne kadar istersen ödeyebilirim sana. İyi düşün. 1 milyar teklif ediyorum sana, yalvarırım. Bütün servetimi verebilirim sana. Bırak beni, yalvarırım bırak. Bırak ne olur.
1: Bugün bir sungur, yarın bütün sungurlar tutuklanacak.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Şef Rafet İnce, haftanın final günündeyiz. Final gününün sonunda 10.000 TL'nin sahibi bugün belli oluyor. Bakalım 10.000 TL acaba bugün kime gidecek? Bu şanslı talihli Emin mi olacak, Emel mi olacak, Zeynep mi olacak, Akın mı olacak? Şimdi programa başlamadan önce yine kısaca bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle benim yapmış olduğum yemeğin bir süresi var. Bu süreye sabit kalıyorsunuz ve bu süre zarfında benim göstermiş olduğum yemeği iyi izliyorsunuz. Yemeği yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra ellerimizi kaldırıyoruz. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadım esnasında gözlerimiz kapanarak yemeklerin tadına bakıyoruz. Sonrasında en önemli kısım. Bugün haftanın final gününde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz. 0'dan 10'a kadar puan veriyorsunuz.
1: Güzel.
0: Bugün her şey değişebilir. En düşük puan Emin.
2: Benim
0: sende. Emin 32 puan, Akın 38 puan, Emel 40 puan ve Zeynep 42 puan. Erken sevinmeyin. Dün
3: evet,
0: liderdi.
3: Tabii.
0: Bugün liderlik tabii, gitti. Çok iyi tadım yapmanız lazım. Çok iyi izlemeniz lazım. Bugün 10.000 TL sahip.

0: Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Süreniz 55 dakika. Korkma.
2: Ay vallahi korkuyorum. Ay elim yandı vallahi oturakta.
0: Aa.
2: İlahi adalet diyoruz biz ona.
0: 10.000 TL geliyor. Yandı burası, yandı.
2: İnanmıyorum.
3: Ciddi ciddi.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Aa. Hep birlikte tadın zamanı diyoruz. Hazır mıyız?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalbinin sesini dinle. İyi karar vermek durumundasınız. 10.000 TL'lik bir finalin sonu.
2: Stres, heyecan, hırs. Dum dum dum dum.
3: Zeynep Hanım'ın veya benim tabağım.
0: Muhteşem pişmiş.
3: Oo bravo.
0: Uçak yamurdu uçak.
4: Burada yapacak bir şey yok.
0: Sence kimin olabilir?
2: Zeynep Hanım'ın tabağı olduğunu düşünüyorum şefim.
0: Benim yemeğim. Hazırsak sepetlerimizden peçetelerimizi kaldıralım.
2: Şefim elmalı tart.
5: Elmalı turta.
0: Emin Bey.
4: Evet, elmalı bir pasta gibi bir şey yapacağız. Şefim.
0: Daha önce yaptınız mı böyle bir şey?
4: Yapmadım.
0: Yapmadınız. Yapmadım şefim. Akın Bey.
3: Elmalı turta yapacağız gibi diyor. Hmm.
5: Elmalı turta.
0: Elmalı tart.
5: Tart.
0: Tart, turta birbirine çok yakın şeyler. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Bugün sizler için elmalı tart yaptım. Şimdi izliyoruz.
6: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği elmalı tart. 4 adet elma, 3 su bardağı un, 2 su bardağı şeker, 1 adet limon, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım kase kırılmış ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı vanilya, yaklaşık 1 su bardağı toz krem şanti, 1 su bardağı süt, 10 dal taze nane. Hadi başlayalım. Burada görmüş olduğunuz unum var. Unuma 1,5 su bardağı şeker ekleyeceğim. Kalan şekeri elmanın karamelize olması için iç harcı için bırakıyorum. Tereyağımı ilave ettim. Bir adet limonun kabuğunu rendeliyorum. Un, şeker, limonu hamur kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. Unu tezgahın üzerine boşalttım. Hamur bu şekilde toplanıncaya kadar yoğuracağız. Hamur kendini toplayınca çiğ köfte yoğurur gibi yoğurur. Şimdi hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra hamurun tezgaha yapışmaması için tart kalıbımla hamura şöyle bastırdım. Fazlalığımı aldım. Fazlalığını rendeleyeceğim. Kalıbı çevirdim. Tart hamurunun kalıbının altına koydum. Tekrar merdaneyi hamurumla birlikte kaldırdım. Şimdi tekrardan hamuru şu şekilde aldım. Bunu böyle kestikten sonra hamurumun ince kısmına şu şekilde kalan kısmını tek tek yedirmeye başlayacağım. Hamurun kalan kısımların tart kalıbının etrafına çember olarak çeviriniz. Şimdi hamurumuz hazır. Hamurun inceliğine dikkat etmeniz lazım. 180 derecede 20 dakika güzelce kızartıyorsunuz. Şimdi tavaya ocağa koyduk. Kalan şekerimi ilave edeceğim. Şekerim hafif karamelize olasıya kadar elmalarımı doğrayacağım. Elmaların kabuklarını soymadan doğramanızı tavsiye ederim. Şekerim hafif karamelize oldu ve bu esnada hemen elmalarımı boşaltıyorum. Elmalarım şekerle karamelize olurken sütümün yarısını boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı vanilya ekliyorum. Yarım kase kırılmış cevizimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi yapmamız gereken fırından tartı çıkartmak. Tartın üzerine elmalı karışımı boşaltacağım ve üzerine bütün elmayı şöyle gezdireceğim. Elma harcını eşit bir miktarda dağıtıyorum. Orta kısmında hafif bir ovallik sağlayacağım. Geri kalan hamuru üzerine rendeleyeceğim. Ve 180 derecede 5 dakika kızartacağım. Fırında tartımız pişerken bu arada krem şanti ve sütü çırpıyoruz. Fırın hazır. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Tartı şöyle üçgen keseceğim. Bir spatula yardımıyla tabağa alacağım. Son olarak üzerine krem şanti ekleyeceğim. Daha önceden çırpmış olduğum krem şantimi bir kaşık yardımıyla şöyle tornavida ederseniz tartımız üzerine şu şekilde bırakırız. Üzerine bir dal taze nane. Kolay gelsin, afiyet olsun.
6: Benim yemeğim.
0: Sizden ricam 10.000 TL'ye yakışan, haftanın finaline yakışan bir tart bekliyorum. Süreniz 55 dakika ve yarışma başlamıştır.

0: Temiz.
1: Tertemiz.
0: Finale yakışan muhteşem bir tart bekliyorum. Bu arada hatırlatmak isterim. Normalde tartın üzerine dondurma veya kaymak ben çok severim. Ama tadım esnasında dondurma eridiği için ben bugün krem şanti yaptım. Ki krem şanti de çok böyle sevdiğim bir şey değil. Dondurmayla da servis ederseniz muhteşem olur. Kaymak muhteşem olur ki elma tarçı kaymak inanılmaz güzel lezzetlidir. Bu arada bir püf noktası vardı orada. Umarım kaçırmamışsınızdır. Yemeğin orta kısmında bir püf noktası verdim. Kalan bir hamur vardı.
1: Evet.
0: O hamuru dolaba koyuyorsunuz. Dolapta sertleşiyor, fırından çıktıktan sonra onu mutlaka rendeliyorsunuz. Rendeledikten sonra tekrar fırında pişiriyorsunuz. Anlaşıldı mı Emin Bey?
2: Anlaşıldı şef.
0: Çünkü yeşil yağ olayına benzemesin. Akın Bey, Zeynep Hanım,
1: tamam.
0: Emin Hanım. Ve ilk ve son tüyoyu da haberiniz olsun. Hadi bakalım.
1: Limonu kaçırdım ben.
0: Mesela bir şeyi daha kaçırdınız. Hala erken kurtarabilirsiniz.
2: Neyi kaçırdık şefim?
0: Söylemem. Hamuru neyle açmayı düşünüyorsunuz burada?
2: Merdaneyle açacağım.
0: Evet. Ulan harbiden helal olsun sana. Adam ununu ayırmış ya. Un ayırdınız mı?
1: Daha
0: Emel Hanım.
1: Başlamadım ki.
3: Hayır şef.
0: Hamuru açmak için un ayırdınız mı?
2: Bunun içine mi rendeleyeceğim? Şefim süt mü koyacaktık? Az bir şey.
0: Bilmiyorum. Sizin evde limon sıkacağı falan yok mu?
2: Öyle.
1: Var şefim.
0: Niye limon sıkacağı? Çekirdek gitmiş içerisine. Dişime çekirdek gelirse bir puan gider.
1: Hani nerede şefim çekirdek?
0: Ben gördüm bilmiyorum.
1: Yok ya.
0: Vallahi var. Liderlik korunacak mı bugün?
1: Korunacak şefim. Şampiyonluğa doğru ilerliyorum inşallah.
0: Emel Hanım'la aranızda kaç fark var?
1: İki puan.
0: Hı-hı.
1: Ya tabii iki puan az bir fark. Hiçbir zaman da rakibini hafife almamak lazım yani.
3: Tabii son güne geldik. Muhtemelen
1: aynen öyle. Ona göre temkinli hareket etmeyi planlıyorum şefim. Ama benim ona bir bakışım yeter ya. Şu gözlere baksanıza. Ben acayip nazar değdiririm şefim. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor yani öyle. Ya neler geldi?
0: Ne oluyor mesela? Var mı öyle bir hikaye?
1: Oo, hikayeler olmaz mı şefim? Şimdi ablamın düğünü İzmir'de.
0: Kimin?
1: Ablamın düğününde. Ablam gelinliği giydi geldi. Dedim ki ay fotoğraf çok güzel olmuşsun dedim. Gelinlik patladı arkadan. Ondan sonra mutfak yaptırdı. Ben de İzmir'e gittim tatile. Ay dedim ne kadar güzel olmuş bu mutfak. Çok beğendim, çok beğendim. Akşamına mutfak yandı şefim.
0: Yandı mı?
1: Mantının sosunu, tereyağını ocakta unutmuş. Üzerine o panikle de su koyuyor. Bum alev alıyor.
0: Zeynep ben senden tırsım. Ben biraz
1: şefim,
0: Emin'in
1: yani
0: yanına...
1: benim bir bakışım yeter. Tamam. Bunu da herkes çok
0: Emin'in
1: iyi bilir.
0: Yanına
1: o yüzden
0: biraz.
1: Emel bugün çok güzel bir elmalı turta yapacak var ya. Bayılacağım onun yaptığı elmalı turtaya.
0: Nazarı değer mi?
3: Muhtemelen demek ki buymuş dört gündür.
1: Şey var ya keşke benim olsa. Benim nazarım çok değer. Bakın şimdi birazdan Emel'in yemeğine kesin bir şey olacak.
0: En düşük puanla, 32 puanla...
2: Evet şefim.
0: Yarışmaya devam ediyorsun. Devam Bugün ediyorum. Bir herkesten bir 8, 9, 10 gelir mi mesela benden falan?
2: Sizden gelebilir şefim.
0: Benden gelebilir mi? Nereden gelebilir. Bana oynama, bana oynama. Bırak. Sizden benim verdiğim gelebilir. 10 puan seni kurtarmaz.
2: Kurtarır şefim. Niye kurtarmazsın?
0: Ha, ben 10 puan versem oldu sen 42 puan. Onlar da
2: eskaza,
0: belki 0 verecek.
2: Eskaza birisi de verirse yeter zaten o zaman bana.
0: Oo.
2: Ben de kendi yemeğimi bulursam şefim. Kendi
0: bir şey söyleyeceğim. Neden böyle durgunsun bugün? Üzülüyorsun. Yenilgiyi kabul mü ediyorsun?
2: Yenilgiyi kabul etmem şefim.
1: O yenilgiyi çoktan kabul etti. Üstüne üstlük de başkalarına oynuyor.
0: Montajlarda hep duygusallaşıyorsun. Ben izliyorum seni bu
2: Yok,
0: arada.
2: Yok o duygusallamam evet. Şimdi annelerin sebebi hani herkes anlatıyor da ben de annemi çok erken kaybettim.
0: Öyle mi?
2: Mesela bir pazar sabahı bir telefon geliyor size düşünün. Yanında 14 yaşında da kardeşin telefonu arayan kişinin dediği kelime şu bana. Annen öldü gel. Biz annemi kan kanserinden kaybettik. O zaman iki tane küçük
0: Yoralım.
2: Kardeşim küçüktü yani daha o zaman. 5 yaşındaydı birisi. Hı hı. Birisi 8 yaşındaydı. Yani o aralıklardaydım. Yani biz çok ağır bir şeyle yani yokluk içerisinde büyüttük kardeşlerimizi. Dışarıda çok canlı, neşeli gözükürüm. Hani, ama içimde fırtınalar kopar bunu kimse bilmez. O yüzden kazanmasını istiyorum ya. Dedim yani Emel Hanım'ın ben.
3: Sadece acılarımdan dolayı olduğunu düşünmüyorum. En iyi yemeği yapan benim ve bu yarışmanın galibi olmayı ben hak ediyorum.
0: Peki sen onun kazanmasını istiyor musun?
3: Emin değil mi?
0: Evet.
3: Yani ben kazanmazsam tabii ki onun kazanmasını isterim.
1: Siz buraya ne için geldiniz?
2: Şefim pardon, şöyle bir şey var,
3: özür dilerim. Para kazanmaya geldim. Ödül
1: o yüzden mi birbirinize destek çıkıyorsunuz? Ya burası arkadaşlık kurma yeri değil.
3: Bize laf söyleyene
1: burası yarışma ya.
3: Mısınız?
1: O ona destek, o ona destek. Lay lay lom. Saygı duyuyorum ama bence Emin'in özellikle bu son günde, final günde bu hikayeyi anlatmasına hiç gerek yoktu. Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bir şey söylemeyin.
1: Ama bir şey, ben eldivensiz yoğursam sıkıntı olur mu?
0: Yok. Ha bir dakika, onu mu?
1: Evet.
0: İster eldiven, ya yani eldivenle şu an eldivenle işiniz bitti. Elinizle yoğurabilirsiniz.
1: Ha yani şimdi ben böyle elimden çıkıyor da o yüzden hani toplayamıyorum.
0: Tamam. Hani karıştırma işlemi bittiyse yoğurma işlemi elinizle yapabilirsiniz.
1: Tamam şefim.
2: Şefim. Yapışmıyor.
1: Benimki de yapışmıyor.
0: Yetişecek mi?
2: Yetişecek şefim.
0: Vallahi şu an Emel aldı başını gidiyor.
1: Benimki toplanmıyor. Neden acaba ya?
0: Toplanmıyor mu? Emel'e sor. Bilmiyorum. Emel yaptı şu an.
2: Merdane gelsin.
3: Söylemeyeceğim.
1: Onu mu fazla?
3: Söylemeyeceğim.
1: Tereyağı da koydum.
3: Herhalde
0: toplanmaz. Emin de hamuru açtı.
2: Şefim provosyonel bir şekilde açıyorsan bunu. Şöyle mi yapıyorsun?
0: Emin şov yapıyor, şov. Şov at burada. Bir daha bir görelim şunu bir.
3: Bence Emin abi kesinlikle ilk defa yapıyordu o hamuru. Yani ilk defa fırlatıyordu olabilir.
2: Ben hamur uzmanıyım. Hamur profesörüyüm üstelik. Ama tabii elmada tatlıda bir hamur yapmadım. Hamurun uzmanı benim. Yani bu Türkiye'de, belki dünyada uzmanı benim, profesörü benim.
1: Niye toplanmıyor onu anlamıyorum. Tereyağını
4: koydum.
1: Şekeri de koydum.
4: Allah'ım Allah'ım. Lütfen. Ben buraya barikat kurmak istiyorum. Lütfen.
0: Evet. Evet. Evet. Evet.
4: Ya
0: evet,
4: şefim
0: evet.
4: Bu sabotaj yorumuma. 4 gündür ondan kopya çektiğimi düşünüyor Zeynep Hanım. Ama bugün belgeleriyle beraber ispatladım, ortaya koydum. Ben açığını arıyordum ama kendisi benim masama kamp kurdu. Ben de engel olmaya çalıştım. Başardığıma da inanıyorum.
1: Akına birkaç kere baktım. Bana baktıklarına saysın.
0: Bu ne?
1: Bak şimdi.
0: Hamur küçük. Burayı ne yapacaksın? Onunla
2: mı yapacaksın? Evet şefim. Çok... Siz yapmıştınız ya.
0: Evet çok güzel. Ama ben hamuru tam kesmiştim. Çemberle.
2: Şeyden
0: bununla
2: yanıldım.
0: Bununla hamur kesmedim ben.
2: Evet.
0: Evet.
2: Şununla oturtacaktım şefim.
0: Tamam, o kalanı iyice...
2: Kalanı yedireceğim.
0: Yap.
3: Kalan hamuru da dolaba koydum şefim.
0: Vallahi şu an en doğru sen gidiyorsun.
2: Şefim biraz sonra bakarsanız Emin bravo sana diyeceksin. Bak, o doğru gitmiyor aslında.
0: Vallahi. Bence şefim. Zeynep Hanım hala hamur yapmakla meşgul.
1: Yapacağım.
0: Wow. Ama
3: ben fırına veriyorum.
0: Verebilirsin. İstersen biraz sağını solunu düzeltsen onu.
3: Olur.
0: Hamur benim yaptığım gibi olmamış. Eşit olacak. Arkadaşlar hamur eşit bir şekilde çemberin etrafında yapıştı olması lazım. Ne oldu?
4: Yapıştı.
0: Hamuru çok yoğurursan tabii yapışır. Artistik yapacağım diye hamur yumuşar.
4: Olmayacağız, yapacak bir şey yok.
0: Oğlum pide hamuru açmıyorsun, tart hamuru açıyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle ya?
4: Neden? Çok yumuşak oldu, yapışa ne
0: çok
4: yapabilirim?
0: Çok yumuşak, çok yoğurursan at altına un at. Evet, bir topla hamuru şöyle güzel bir.
1: Şefim yağı mı az geldi? Bunu bir şey oldu ya.
0: Eldiven de yumuşatır.
1: Bu toplanmıyor yani, anlamadım ben.
0: Evet.
4: Şefim. Eldiven deneme bitti.
1: Toplanmıyor, evet. Bunda bir şey var
0: sen
1: ya.
0: Sen evde yapmıyor muydun bunu?
2: Nasıl?
1: Evet.
0: Sence niye olmadı?
1: Yağı mı eksik şefim?
0: Bilmiyorum.
3: Ben aslında programın başından beri söylüyordum. O muhakkak hırsına yenik düşecekti. Bu sonunda gerçekleşti. Hırsına yenik düştü ve dağıldı ya yerlerde yani. Zeynep şu an iptal.
2: Hamur isteyen varsa biraz ne? Fazla verebilirim. Var yani elimde. Lazım olursa. Akın Bey.
4: Efendim Emin.
2: Lazım
0: mı? Gücün yok ya.
4: Yo,
0: Emin.
4: Teşekkür ederim.
2: Efendim şefim.
0: Çarşamba günü sana patates püresini vermişti hatırlarsan.
2: Zeynep Hanım sizden rica etsen verir misiniz acaba?
1: Veririm ben.
2: Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
1: Alabilirsin benim. Ah ah. Hepsi senin olsun. Ben ver.
0: Şu hamuru yoğurmak için yardım isteyebilirsin. İstiyor musun?
1: Vallahi.
2: Şov yapayım hemen.
1: Çok sevinirim ya.
2: Bunu aldın mı kendine? Ayırdın mı?
0: O hamuru bırak. Hayır.
2: Tamam şuraya. Şefim hemen bırak
0: oraya. Oraya geç. Böyle bir dünya yok. Bırak.
2: Yavaş durun.
1: Yani bir şey var
0: geç
1: ama.
2: Emel Hanım ayağımın altında dolaşmayın.
1: Gücüm mü yok?
0: Buyurun.
1: Allah razı olsun.
0: Söyle.
3: Şefim biraz şeker.
2: Evet. Nasıl?
3: Şeker
2: buna?
3: Şefim.
1: Az bir şey koydum.
0: Ne lazım?
3: Şeker şefim.
0: Ne için?
1: Yazan koysam.
3: Elmaları karamelize etmem için.
0: Şekeriniz nerede?
2: Yapacak bir şey yok.
3: Yanlışlıkla hepsini kullandım şefim.
0: Maalesef. Emel Hanım şeker istiyor.
1: Aa!
4: İmkansız. Şu an dünyanın en iyisi olabilirim.
1: Hepsini koydum hamura. Ben demedim mi Emel'in yemeğine bir şey olacak diye?
3: Zeynep Hanım'ın gözündeydi her şeye zarar geldi benim tezgahımda. Ama bence dikkat etsin, onun da başına bir şeyler gelebilir herhalde.
1: Belli oldu kimin evde turta yapmadı.
3: Şefim.
1: Tart.
3: Ama bir kere de yardımseverliği için ona puan vermiştiniz. Bir puan fazladan verdiniz yardımseverliği için. Emine bir şey verdiği için.
0: Evet.
3: Tamam, verdi. Bana da biri bir şey verebilir.
2: Yani. Ben senden öğrendim. Hadi, ben de koydum. Allah,
1: hadi, hadi.
2: Ne biçim yapıyorsun
1: Emine
2: ya?
1: Abi.
0: Bir şey söyleyeyim sana. Şekere olan varsa, sen rica edersen onların inisiyatifinde vermek isteyen verebilir. Nane alışverişi, malzeme alışverişi olabilir. Ben veremem. Ama onlar sana elinde varsa verebilirler.
3: Zeynep Hanım, biraz şeker verir misiniz acaba?
1: Ya bana kalmaz. Bak fazla olsa inan ki
3: bir kaşık alacağım Zeynep Hanım. Sadece bir kaşık.
2: Verme, benim de yok. Ben de koydum. Ona uydum, ben de koydum. Yani bak ben sana yardım ediyorum.
4: Bir
0: dakika, bir dakika. Sen de bir şeker
4: verirsin. Evet, onda da şeker yok.
1: İşte dayanışma bu şefim.
4: Dayanışma böyle olur.
1: Böyle olur abi. Sevineceksin.
0: Elmanın şekeri var. Elmanın şekeriyle idare edelim.
1: Ne kadar artık olursa.
3: Akın Bey verir misiniz lütfen?
4: İmkanı yok. Mümkünatı yok.
0: Bakayım.
2: Bakın.
1: Şefim helal olsun gerçekten. Allah razı olsun.
0: Bir şey söyleyeceğim sana.
2: Mesela?
0: Üçü de sana yardım etmiyor. Seni rakip mi görüyorlar?
3: Şefim zaten başından beri bana oynuyorlar. Burada ellerine fırsat geçti. Programın başından beri tek tek beni yenmeye çalıştılar. Baktılar olmuyor. Üçü birden karşıma geçti. Beni yenmeye çalışıyorlar.
1: Emel'i yenmek için benim kimseyle birlik olmama gerek yok bir kere.
0: Nasıl böyle bir hata yaptın?
3: Ya şefim ya.
4: Keşke başka bir dua etseydim, bir şey yapsaydım.
0: Şu an gidiyorsun. Akman lazım. Bak geç kalacaksın. Elman duruyor, krem şantin duruyor.
2: Yırtarsın.
0: Tart fırında pişerken... Aynı zamanda elmaları yapmalısınız.
2: Bir şey
0: tamam, yeter, ama. yeter. Bu kadar yardım yeter.
2: Şu hareketi de yapayım da şöyle.
0: Bırak.
1: Ya
0: bırak.
1: Şu an sevdim seni. Eyvallah.
2: Hadi. Zeynep Amur'da pes etti zaten. Bittiğini kesin anladım ben. Bitti. Artık dedi ben yarışmayı bırakıyorum, yapamayacağım dedi. Ben tabii yardım isteyince ben de yardımını ettim zaten orada.
4: Bir hanım her zaman yardım etmek isterim ama burası yarışma, yardım programı değil. Bağış kampanyasında olsaydık her türlü destek sağlardım.
0: Artık tartı yapıp fırına atman lazım Zeynep Hanım. Hamuru da yoğurtturdun.
2: Sana bir şey söyleyeyim.
1: Şefim ya.
2: Yaktın beni.
0: Haydi.
1: Tamam.
2: Burada hata, burada bari hata yapma yani. O kadar ya, doğru demedin sen.
3: Lütfen. Zaten modum düştü.
2: Burada bari hata
1: ya
2: yapma.
1: Ya bir şey var, anlamadım
3: gerçekten
1: ki ya.
3: Gerçekten gözü değiyormuş ama.
4: Kenafirler. İki kenafir karşısında
0: vallahi
4: kaldı.
0: Vallahi gözün değdi gibi.
3: Ulan şaka gibi ya.
1: Elemtere fişken gözleri.
4: Ben sağlık sigortası istiyorum. Başıma uçak falan düşebilir biraz sonra.
2: Abartma Akın. Senin başına hiçbir şey düşmez.
0: Ben elmaları o şekilde doğradığımı düşünmüyorum.
2: Ben de düşünmüyorum. Ben de görmedim şefim.
0: Ben elmayı o şekilde doğramadım.
2: Oh, evet,
0: tamama doğru. Elma yapışırsa karışmam. Söyleyeyim.
2: Çiğdi gelmeyecek değil mi şefim?
0: Son 35 dakika.
3: Yok.
0: Daha fırına tart girecek.
4: Allah'ım oradayız.
1: Şefim yani bir şey var bunda, ben anlamadım.
0: E sen kadına nazar edersen o da sana nazar etti canım. Herkesin hamuru tutuyor, İnşallah senin niye tutmuyor?
3: İnşallah yapamazsın.
2: Şefim beddua ediyor. İnşallah yapamazsın diyor. Kime diyorsun?
1: Şefim bir şey var gerçekten, açılmıyor yani.
3: Ben bir şey demiyorum ya. İnşallah yapamazsın. İnşallah yapamazsın.
1: Nasıl yaptınız ya? Anlamadım ki.
3: Zeynep Hanım gerçekten bana göz değdirecek diye kendi hamurunu yapamadı, geç kaldı. Kendine gözü değdi bence.
1: Bunda bir şey var ya. Bir şey var.
4: Kaç elma koyacaktım? Bana bakmam lazım.
1: Şefim bunda bir şey var, bir şey var bunda. Gerçekten ya, bana bir yol gösterin.
0: Sen hamuru aç, hamuru açıyorsun, tam keseceksin, bozuyorsun. Niye bu? Aç hamuru. Evet.
2: Tavaya niye koyuyorsun?
0: Hamuru. He. Vallahi bir şey değil, yapamayacağım artık.
3: Evet şefim.
0: Artık fırına ya, atman lazım.
2: Şefim hiç soru hakkınız var mı?
0: Soru hakkınız maalesef yok.
1: Yapacak bir şey
0: şimdi
1: yok.
0: İncelt orada.
1: Yapacak hiçbir şey yok.
0: Senin yerinde olsam elmaları küçültürüm.
3: Daha da mı küçültürüm?
0: Daha da küçült.
2: Mikserden geçirebilir miyim?
0: Hayır.
2: Geçiremiyorum, tamam.
0: İyi alıştın sen de bu miksere. onlar da yapıyor ondan sonra şey mikser. Elmaları doğramayı düşünüyor musun?
2: Doğrayacağım ben.
0: Bu acaba kötü şartlarda elma burada unla ne olur? Ya ne kadar pasaklısın arkadaş. Temizle şurayı. Un, kabuk, elma. Şunları falan kaldır. Burayı temizle.
2: Hemen kaldır.
0: Rica ediyorum. Bak rica ediyorum.
2: Estağfurullah.
1: Şefim dakikayı öğrenebilir miyim?
0: Dakikayı öğrenebilir misin? Son 30 dakika. Zeynep. Koymazsan fırına yemeğin yetişmeyecek. Hızlı hızlı devam.
1: Yok durdum ben ya.
0: Niye durdun?
1: Olmadı.
0: Ne oldu? Zamanım var, 30 dakikam var. Ne yapacağız böyle? Daha fırına atacak bunu.
3: Şefim.
0: Fırına atsana, niye bekliyorsun?
1: Şefim 30 dakika yok mu?
0: Ha, 30 dakika var. Zamanın yetmez. Hızlı bir şekilde tamam inceltme, etrafını kapat fırına at. Emel hala burada
1: Şefim,
0: şansın
1: etrafını
0: var.
1: Etrafını kapatınca şeyim kalmıyor ama.
0: Altını yak bence. Bak sana da tüyo veriyorum. Ona da veriyorum. Altını yaksan şekeri... Şeker nerede?
2: Şefim şeker yok. Hepsini una kullandım.
1: Aa seninkine bak.
0: Of. Of.
1: Bakın niye öyle oldu?
2: Verir Allah bana şeker.
4: He? Oraya bilmiyorum.
2: Elmanın şekeriyle...
0: Elmanın şekeriyle olabilir.
2: Elmanın şekeriyle yapar.
0: Ama size şöyle bir tüyo daha vereyim. Hepiniz dinleyin. Zaten tartın içerisinde şeker var. Tartın şekeriyle elmayı iyi karıştırdığınız zaman birbirine lezzetleri geçer.
1: Şefim elmalar yıkanmış mı?
0: Evet elmalar tamam. Yıkandı efendim. Şansın olduğuna inanıyorum Zeynep. Bırakırsan hedeflerinden, hayallerinden vazgeçtiğini andır. Bırakma. Son ana kadar yarış.
1: Yok bittim ben ya. Olmadı.
0: Bitme. Moralini düşürme.
1: Yani gerçekten artık olmayacak. Bırakacağım ortaya tatlıyı çıkaramayacağım diye bittim. Pes dedim, buraya kadarmış dedim.
3: Zeynep Hanım'ın panik olmasına bayıldım. Bu program gerçekten çok eğlendim.
0: Zeynep'ciğim sana zahmet buraları bir toparlasak.
1: Hepsini diyorum. Yapacağım şefim.
0: Bak burada bir şey atladın, onu da yap sonra pişman olursun. Bak bir şeyim var, ona hata yapma. Bir şey duruyor, onu bir şey yapman lazım.
1: Biliyorum şefim, bunu şey yapacağım.
0: Evet, onu bir yere koyman lazım.
1: Aa, bunu dolaba koyman lazım.
0: Hadi. Sizin hamurunuz nerede efendim?
2: Hamur... Fırında.
0: Fırında. Şef. Etrafına hamuru rendeleyin demiştim. Ne oldu hamur? Ayırdın mı hamuru?
2: Vay var şefim. Var var. Var şefim, var.
0: Nerede var?
2: Var, bende var.
0: Var mı? Çöpte var mi?
2: Hayır, çöpte değil. Bakın.
0: Hamur nerede? Orası çöp alanı.
2: Hamur yurduğum şey şefim.
0: Tamam, onu lütfen dolaba koyar mısın Emin'ciğim?
2: Tamam, hamuru.
0: Ha, sertlesin ki rendelemesi kolay olsun. Tamam, sizin hamurunuz nerede?
3: Dolapta çoktan.
0: Çok güzel.
3: Çoktan.
0: Süper.
1: Hayır, şimdi koydun. Benimle birlikte koydu.
3: Şimdi krem şantiyi koydum hanımefendi.
0: Hayır,
3: biraz
0: şimdi...
3: dikkatli bakın.
0: Hayır. Şimdi dolaba koydu krem şantı arkadaşlar. Yanılıyorsunuz.
1: Olsun, ben gördüm dolaba gittiğini yalan.
0: Ay, ya burası. Şurayı bir toparla ne olur.
1: Toplayacağım şefim, emin olun.
0: Emin bile senden temiz çalışıyor bugün ya.
2: Şefim, vallahi kalbimi kırıyorsunuz.
0: Niye ya?
2: Alemin bile deyince.
0: Evet.
1: Aa, yok bunu şu an yakamam. Bunu şu an yakamam.
0: Oo! Göster şovu. Şovu göster.
3: Ya şey ya. Ya. Yemin ederim ya lütfen ya.
1: Ne oldu ya?
0: Sıkıntı
3: batmayın.
0: Yok. Sıkıntı yok. Devam et. Elman var mı?
2: Yap şov yap. Şov yap.
0: Elman varsa tatlı yap.
2: Şov yaptı Emel, şov.
3: Bakma şov yaptı, anlamadım ki.
0: Emin, sen yapabilir misin öyle gülüyorsun da? Ziyan etme ne olur. Doğru düzgün.
1: Neyi yaptı şefim?
0: Ocağın üzerinde yap, ocağın.
2: Şefim benimki...
0: Salla! Haydi Emin. Bir de ateş çıkar.
2: Bir göstersen şefim, bunu hiç yapmadım. Bir göstersen.
0: Neyi?
2: Ya nasıl yapılacağını.
0: Haydi gösterelim.
2: Göster.
0: Koy Emin.
2: Şurayı da silelim.
0: Bak. Bilek kısmı, arkadaşlar bilek var ya şurası. Tavayı buradan kırıyorsunuz.
2: Şefim.
1: Nasıl?
0: Gördün mü?
2: Olay tamam.
0: Hayır.
1: Böyle mi şefim?
0: Evet.
2: Tava şovunda üstüme yok.
3: Bence tavayla en güzel şovu ben yaptım.
0: Oo. Göster şovu. Şovu göster.
3: Ya şefim ya.
0: Şu ana kadar en güzel sotele beşini Emel Hanım yaptı. Ama şu ana
2: dondurma
0: kadar en güzel hamur da...
2: Dondurma mı olacaktı bu?
0: En güzel...

0: güzel hamur.
1: Süt koyuyoruz.
0: En güzel hamur Akın'ın.
1: Cevizi
0: evet, Akın Bey.
1: Cevizi koyuyoruz ya. Yavaş.
0: Ama bu yetmeyecek sana söyleyeyim.
1: Aa. Evet. Devamını getireyim. Ben yalnız çok kötü bir şey yapmışım.
0: Bir sallayalım bir görelim. İlk önce bir salla, bir şov bir görelim. Salla, haydi. Oo.
1: Fazla yapmayayım gözdeğer burada. Kem gözler var.
2: Ay vallahi.
0: Ne dedi sana?
3: Kem göz sensin. Senin gözün de mavi. Dikkatini çekerim. Renkli gözlerin.
1: Ben renkli gözlü demedim. Kem gözlü dedim.
0: Emin ne yapıyorsun?
4: Şefim motorum bozuk.
0: Dalga mı geçiyorsun?
4: Hayır benimle? Şefim dönmüyor.
0: Abi sen bende dalga geçiyorsun.
4: Hayır şefim dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Dalgayla hiç alakası yok.
0: Motorum çalışmıyor falan. Bırak. Hayır. Bırak. Makineyi bulan olmuşsun ya.
1: Hepsini kullanacak mıyız? Şefim. Benim elimde çalışmıyor.
0: Çalışıyor bak. Kardeşim. Al.
2: Şefim yerin halini gördünüz mü?
0: Görmedim.
3: Yer var, bir tane elma var. Bir tane elma var.
0: Siz elmalı tart mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar, Zeynep Hanım.
3: Efendim şefim.
0: Bırakır mısınız? Bırak. Bırak. Bırak. Ben sen de mi? Bırak. Herkes bıraksın. Buranın hali ne ya? Siz buldunuz galiba bol malzemeyi.
3: Şefim o hep bu yaptı.
0: Bak bir dakika, hayır. Orası senin alanın. Bırak şimdi senin orayı. Bırak, ben istemiyorum. Ben? Böyle bir tart istemiyorum.
1: Tava.
0: Herkes temiz çalışacak kardeşim. Herkes temiz çalışacak. Herkes devam etsin. Zeynep Hanım hariç. Burayı temizliyorsun. Öncelikle burayı temizliyorsun. Cezalısın. Hızlı. Çok hızlı bir şekilde. Yer. Hayır. O da olmaz. O ellerine gidip al eline fırçayı. Fırça verin. Fırça süpürge alalım arkadaşlar. Ay senin elinden ben yemek yemek istemem.
3: Hayır aşk olsun şefim, ben çok titizimdir. Şefim ne olur çabuk tamam hadi.
0: Zeynep Hanım geçer misiniz
1: yerine? Vanilleyi ne kadar dökeceğim bilmiyorum abi.
4: Vanilleyi.
0: Zeynep Hanım.
4: Kafana göre hepsini dök istersen ne olacaksın?
0: Emin.
3: Efendim, şefim, Zeynep
0: Hanım burayı süpürecek.
3: Ya.
0: Tamam.
4: Şefim siz ne derseniz odur.
3: Çekil çekil. Şefim Akın bu Bey, onun çöpü. Teşekkür
0: ederim. Aynı şey sizin için de geçerli.
1: Tamam şefim.
0: Yerleri temizleyeceksiniz. Ben size elmayı çöpe atın diye, yere atın diye vermedim. Herkes çalıştığı yeri temizleyecek.
3: Panikledim, pes ettim. Sonra kendimi toparlamaya çalışınca o yetiştirme telaşıyla birlikte ortalığı bayağı bir dağıttım ama sonra temizledim tabii ki.
4: Akın'la Zeynep zaten bu ortalığı temizlemekten, dağınık çalışmaktan yemeğini yapamadılar. Bu Akın'la Zeynep'e çok pahalıya mal olacak.
0: Elmayı niye rendeliyorsun?
2: Hemen söylüyorum şefim. Şekerim olmadığı için başka türlü...
3: Şefim o bu da rendeledi. Ben tamam. Kabul etmiyorum.
0: Tamam.
2: Çok diri kalıyor. O yüzden suyunu kullanabilmek için peki. Rendeliyorum. Alternatif.
4: Ben de aynısını yapacağım.
0: Sen de aynısını yap.
3: Şefim ben nasıl rendeleyeceğim?
0: Beni ilgilendirmez. Emin Bey, yerinizi süpürmemi ister misiniz?
4: Ben süpürürüm şefim.
0: He?
4: Estağfurullah.
3: Sen de mi rendeliyorsun?
4: Benimki tertemiz.
0: Denizde. Neyi seninki tertemiz? Yerlerde elmalara bak.
3: Rendeliyor musun?
4: Benim işim süpürmek. Evet.
0: Hızlı, hızlı. Haydi. 10.000 TL'nin bugün sahibi belli oluyor. Son.
2: Aa, makine elimde kaldı.
0: 20 dakika. Ben blender'da bir şey yapmadım.
3: Biliyorum şefim ama şu an hepsi rendelediği için benim de elmam kalmadığı için buna mecburum.
1: Bunun diğer bıçaklarını...
0: Kabus.
3: Hayır hiç kabus değil. Bakın ben şimdi hepsini halledeceğim iş.
0: Ya ben bir şey söyledim. Ya burayı temizle ya tamam. Senden puan kıralım.
3: Yo tamam hemen temizliyorum şimdi.
0: Orayı tertemiz istiyorum.
3: Tertemiz. Şimdi şefim şunu ocağa atıp başlıyorum.
0: Siz 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. 10.000 TL'nin farkında değilsiniz. Bu ne?
1: Ne yanlışlıkla bu? İçine tarçın attım.
0: Ne yaptın?
1: Tarçın attım krem şantının içine.
0: Tarçın bunun içinde olacaktı.
1: Yanlışlıkla ben onun içine attım. Tarçının olması benim için dezavantaj olacak. Çünkü rakiplerim bunu fark ederlerse benim olduğunu anlayacaklar ve puanımı kıracaklardır.
4: Akın orada tarçını koydu ama şimdi orada bir strateji yapmış olabilir gibi geliyor bana. O ama benim gözümden kesinlikle kaçmaz. Çünkü namı diğer şampiyon.
0: Of!
2: Yani bir kaşık şekeri esirgediniz benden, başınıza gelmeyen kalmadı. O evet. Olsun ikinizde.
3: Bana kalmıyordu.
0: Arkadaşlar, şurayı ne olur temizleyin.
3: Tamam,
0: yüreğim kalktı.
3: Tamam şimdi hemen
0: yüreğim
3: başlıyorum.
0: Kalktı. Temizleyin buraya. Hadi! A Abi sen ne yapıyorsun? Ocağın altı açık
3: değil. Ne yapıyorsun? Aa şefim yeri ne hale getirdi? Bana ne
1: evet,
3: ya?
1: Evet şefim bana temizleyeceksin dedi çünkü ben temizleyeceğim.
0: Bir dakika, bir dakika,
3: hepsini
0: bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye.

0: Gel buraya. Ben sana burada çöp veririm, doğru mu?
1: Bu doğru. Çöp.
0: Bunu alırsın, tezgahı buraya çöpe sıyırırsın. Hamurlar yerde. Bu çok ayıp bir şey.
2: Siz ev,
0: evde her şeyi yere mi süpürüyorsunuz ya? Mutfak kardeşim burası. Burası mutfak. Hamur yere atılmaz.
3: Hamuru kim yere atmış?
0: E sen attın, ben mi atacağım bu hamuru? Hani? Görmüyor musun hamurları?
3: Onlar şey...
0: Ya. Ne şeyi ya? Bu hamur değil mi bu? Bunlar hamur değil mi?
3: Onlar hamur, evet.
2: Doğru.
0: Temizle şuraları, haydi.
3: Biraz daha.
0: Zaman hatırlatacağım şimdi, haberiniz olsun. Ya dün dolmayı yapamadınız. Bugün alt üstü bir tane elmalı tart yapacaksınız ya. Elmalı tart. Ya
3: Emel Hanım, Emel Hanım.
0: Ne uğraşıyorsun? Valla Emel Hanım'la Emin Bey'i tebrik ederim.
4: Ay, o elim oldu. Yandı. Ay, o elim yandı.
5: Onun bana göz değirmeye çalışırken başına gelenleri izlemek muhteşemdi.
4: Emel benim hatalarımda, paniklemelerimde sinsi sinsi gülüyor. Hepsinin farkındaydım ama Allah'ın izniyle son gülen iyi gülecek.
0: Elmaları atman lazım. Şeker yandı. Elma nerede? Yandı şeker.
4: Hayır, hayır. Öf.
0: Şekerin yandı.
4: Hayır, hayır şefim.
0: Yanmadı mı bu? Bu yanmadı mı? Duman çıkıyor. Bu yanmadı mı? Dök, dök, dök, dök, dök, dök. Yandı. Tamam, hadi dök. Dök şu an.
4: Ay!
0: Korkma.
4: Ay, vallahi korkuyorum.
0: Hadi. Elini dikkat et. Elin
4: ay,
0: yanmasın.
4: Ay, elim yandı vallahi o tarafta.
0: Dök bırak, dök bırak. Elinle değil bak. Boşalt şöyle.
4: Ama hayır, büyükler var
0: bak,
4: içinde.
0: Bak bunu çek elini, elini çek. Elini yakarsın. Artık çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Döksene arkadaşım.
4: Döküyorum.
0: Tamam dök. Aa. Delirttiniz ya. Tart muhteşem. Bu ne ya?
5: Yok şefim, onları da ekleyeceğim şimdi.
0: Emin. Senin herhalde tartın içi değil bu.
3: Şey şefim, şekerlik. Bu orada.
0: Tamam karıştı sen arkadaşım.
3: İkisini birbirine karıştı.
0: Hamurun içine mi rendeledin?
3: Hamur rendelemedim, ceviz.
0: Ha şu beyazlar ne?
3: Onlar hep elma.
0: Tamam karıştır ne olur
3: tamam,
0: ya.
3: Tamam.
0: Of abi, siz niye geldiniz ya? Ha, yarışmaya niye geldiniz ben anlamıyorum. Karıştıralım hızlı hızlı hızlı.
2: Bence son, itfaiye çağıralım.
0: Son 15 dakika.
4: 15 dakika.
0: Son 15 dakika evet.
4: İnanmıyorum.
0: Ne oldu?
4: Yine ya
0: ne
4: ben oldu? Sütle bunu yapacaktım.
0: Tamam döktün ya süt içerisine.
4: Bunun içine döktüm krem şanti.
0: Evet.
4: İçine yani birazını buna ayıracaktım daha doğrusu.
5: İlahi adalet diyoruz biz ona.
3: Dur dur dur dur.
5: Ben motive oldukça Zeynep Hanım'ın motivasyonu yerlerde.
4: Ben bazen suyla da yapıyorum.
3: Bunlar biraz daha pişmeli bence. Onu da ara tezgahımı toplamalıyım.
0: Of!
4: Şefim biraz buna katacaktım, biraz da buna bırakacaktım. Az bir şey olsa yeterdi bana, bir
0: kaşık.
4: Ne
0: yapıyorsun sen şimdi?
4: Krem şanti yapıyorum.
0: He?
4: Krem şanti.
0: Krem şanti.
4: Hı hı.
0: Suyla.
4: Hı hı.
0: E hadi öyle olsun.
4: Oluyor şefim.
0: Olur, bir şey demedim. Olabilir. Sıkıntı yok. Muhteşem bir tart hamuru. İnanılmaz güzel. Ama gel gelelim. Üzerine bakar mısınız? Üzerini göstermek istiyorum şöyle. Şöyle bir eldiven alabilir miyim?
4: O ne üzeri?
0: Üzerinde bir taraf diyor ki ben Adana'yım, öbür taraf diyor ki ben Kırklareli. Yani bir taraf püre, bir taraf elma püresi, bir taraf kuşbaşı elma.
3: Şefim bir de benimkine
0: al,
3: bakın.
0: Al bir de buradan yak.
3: Nasıl şefim?
0: Al bir de buradan yak bari. Çok güzel.
4: Cevizleri ne zaman koyuyorduk
0: muhteşem.
4: Ya?
0: Ya rezillik ya.
4: Şefim cevizleri
3: ben
4: çekiyor muyduk ya?
3: Hamur mu doğru?
0: Yandı bu, yandı. 10.000 TL geliyor.
3: Ceviz yok.
0: 10.000 TL'nin sahibi burada mı acaba?
5: Evet
0: şef. Siz ne yapıyorsunuz cevizi, ya?
3: Tortu.
0: Hamura her yere
4: ezecek miyim onu bilemem. Eziyor musun cevizleri ya? Cevizi bu harcın içine koyacağız, onu yazmışım da.
0: Hamur yandı, yandı.
3: Hangi harcın?
0: Yandı burası, harcın? Yandı.
3: Alıyorum.
0: Çünkü milföy gibi oldu.
3: Hayır hayır, akın. Güzel oldu.
0: Hamurun...
3: Altı hamur kalmayacak bunun şefim.
0: Altı hamur... Çıkar da kameraya peki. Bir göster.
3: Vallahi bence çok güzel kızardı.
0: Altı, altına ne diyorsun peki? Hamurun altı, umarım bolovan